Öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrimiçi, ikinci haftasının yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli İki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel gözaltına alındı. ABD yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. ABD İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikinci il yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetleri konuk etti. Karşılaşmayı Kocaelispor 2-0 kazandı. Lyon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı yarın saat 22'de oynanacak. Mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Haberleri dinlediniz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün değerli oyuncu Rasim Öztekin'i anacağız. 1959 yılında dünyaya gelen Öztekin, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en yetkin karakter oyuncularından biri olarak geleneksel Türk tiyatrosuyla modern oyunculuk tekniklerini bünyesinde birleştiren ekolü temsil eder. Sanatçının kariyerindeki en belirgin durak Ferhan Şensoy tarafından kurulan Orta Oyuncular Topluluğu'dur. 1980 yılında dahil olduğu bu toplulukta kendine has mizah anlayışı ve doğaçlama yeteneğiyle kısa sürede ön plana çıkar. Şahları da vururlar. İçinden tramvay geçen şarkı ve İstanbul'u satıyorum gibi kült oyunlarda sergilediği performans onun sahnede devleşen komedyen olarak hatırlanmasını ve tanınmasını sağlar. Sanatçının tiyatro tarihindeki önemi Kel Hasan Efendi'den günümüze uzanan ve Türk tiyatrosunun en prestijli nişanesi sayılan Kavuğun 5. taşıyıcısı olmasıyla pekişir. 2016 yılında Münir Özkul ve Ferhan Şensoy gibi ustaların ardından bu emaneti Kavuğu devralan Rasim Öztekin, medahlık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alır. Sahnede fiziksel komediyi zekice kurgulanmış diyaloglarla birleştirir. Oyunculuğu

0: ustalığın sembolü haline gelir. 2021 yılında hayata veda eden Rasim Öztekin, sahnede geçirdiği kalp rahatsızlığına rağmen sanat tutkusundan kopmaz ve son anına kadar Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunmak için çabalar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi. Kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Sefaretim beni canımdan öyle bezdirmişti ki artık bu hayatı savaşmaya değer görmüyordum.
1: Bu cümleyi de bu cümleyi söyleyen karakteri de hatırlamayabilirsiniz. Fakat bu cümlenin geçtiği atmosferi unutamayacaksınız. Karakteri hatırlamamakta haklısınız. Öyle ki Norveçli yazar Knut Hamsun ona bir isim bile vermez. Romanın başından sonuna kadar adsız kalır. Ama atmosfer, o atmosfere bir kere girdiniz mi bir daha çıkamazsınız.

Soğuk bir tavan arası. Cebinde tek kuruş kalmamış bir genç adam. Kağıda dökülmeyi bekleyen makaleler, rehinciye taşınan son eşyalar, fırın vitrinlerine yapışan bakışlar. Bir de midede saat gibi işleyen o kemirgen boşluk. Knut Hamsun, 1890'da yayımladığı açlık romanında bir adamın günlerce aç kalmasını anlattı. Edebiyat dünyası o güne dek böylesini görmemişti. Ortada ne büyük bir olay örgüsü vardı, ne kahramanlık ne de ibret verici bir son. Yalnızca bir beden, bir zihin, bir şehir. Üçünün arasında gitgide incelen bir hayat. Bu incecik hayatın nasıl olup da bir asrı aşkın süredir dünya edebiyatını beslediğini anlatacağız bu bölümde. Işıkları biraz kısıyor, o soğuk tavan arasına çıkıyoruz.

Açlığı gelin bir cümleyle özetleyelim. Genç bir yazar. Kristiyanya sokaklarında aç dolaşır. Hepsi bu. 4 bölüm boyunca başka bir şey olmaz. Cinayet yok, aşk entrikası yok, miras kavgası yok. 19. yüzyıl romanının bütün alışkanlıkları, soy ağaçları, salon tasvirleri, toplumsal panoramalar, ders veren anlatıcılar kapının dışında bırakılmıştır. Hampson odağını tek bir yere çevirir. Aç bir insanın kafasının içine. O kafanın içi adeta bir fırtına alanıdır. Adamımız bir dakika içinde umuttan öfkeye, öfkeden kahkahaya, kahkahadan gözyaşına savrulur. Kendi kendine söylenir, tanımadığı insanlara oyunlar oynar, sokakta rastladığı yaşlı bir adama olmadık hikayeler uydurur. Hiç var olmamış bir kelime icat edip saatlerce onu anlam arar. Açlık yalnızca mideyi kazımaz, düşünceyi de kazır, inceltir. Tuhaf bir parlaklığa ulaştırır. Kimi gece ilhamı bir şimşek gibi çakar, adam karanlıkta cebinden kağıt çıkarıp soğuktan morarmış parmaklarıyla yazar. Kimi sayfalarda zihin öyle keskinleşir ki okur açlığı yaşayanın kendisi olduğunu zannetmeye başlar. Peki bir asır sonra bile eskimeyen bu tazelik nereden gelir? Cevabı adamın gururunda aramak gerekir. Kristiyanya, bugünkü adıyla Oslo. Romanın ilk satırında tuhaf bir şehir diye anılır. Üzerinde bir iz bırakmadan kimseyi salıvermeyen bir şehir. Adamımız o şehirde tutunmaya çalışan bir kalem işçisidir. Gazetelere makale yazar, yazdıklarının kimi 5 kron eder, kimi geri döner. 5 kron birkaç günlük yemektir. Sonrası yine boşluk. Battaniyesini, yeleğini, düğmelerine varıncaya kadar nesi varsa rehinciye taşır. Gözlüğünü bile

ve rehin bırakmayı dener bir keresinde, rehinci kabul etmez. Bir başka gün rehin verdiği yeleğin cebinde kurşun kalemini unuttuğunu fark eder. Soluğu dükkanda alır. Dışarıdan bakan adamın cebinde serbet unuttuğunu sanır. Oysa aradığı bütün yazıların yazdığı o kalemdir. Elinde kalan son sermaye bir kurşun kalem, bir de kafasındaki cümleler. Buraya kadar anlattıklarımız bir sefalet hikayesi gibi durabilir. Aslında değildir. Bu adam dilenmez. Aksine inanması güç ama karnı 3 gündür boşken rehinciden aldığı parayı sokaktaki bir düşküne uzattığı olur. Bir gün bakkal çırağı yanlışlıkla fazla para üstü verdiğinde önce sevinçten uçar, ardından vicdanı ayaklanır, parayı yaşlı bir çörek satıcısının tezgahına bırakıp kaçar. Ev sahibesine borcunu öder de kendine ekmek almaz. Aç kalmayı kabul eder, küçülmeyi asla. Bir gece yatacak yer bulamaz. Karakola gidip kendini eve geç kalmış bir gazeteci olarak tanıtır, misafir hücresinde sabahlar. O hücrede karanlığın içinde zihni bütün gece 4 nala koşar. Uykuyla uyanıklık arasında kendi uydurduğu Kuboa kelimesine anlam arar durur. Sabah evsizlere yemek fişi dağıtılırken sırasını savar. Gazeteciyim demiştir bir kere. Aç olduğunu itiraf ederse yalanı da gururu da çöker. Fişi almaz, aç bilaç çıkar kapıdan. Bu sahneyi okuyan herkes aynı yerde durur. Buna gurur mu demeli, delilik mi? Hampson cevabı okura bırakır. Belki de ikisi de aynı şeydir. Bir gün sokakta bir kadın görür. Peşine takılır ama kötü bir niyetle değil. Aylak bir oyunun kahramanı gibi. Bir süre gölgesi olur kadının. Sonra ona hiçbir dilde karşılığı olmayan, yalnızca kulağa güzel gelen bir isim uydurur. Lacali. Aç adam sevdiği kadını bile kendi icat ettiği bir dille sever. Şaşırtıcı olan kadının da onu fark etmesidir. Günler sonra karşılaşır, buluşurlar. Genç kadın bu tuhaf, ateşli, paltosuz adamda bir gizem bulur. Onu gizemli bir sanatçı, bazen de bir deha sanır. Oysa gizemli bulduğu şey açlıktır. Yanaklardaki solgunluk, gözlerdeki ateş, konuşmadaki o başıboş parıltı, hepsinin kaynağı boş midedir. Adam bir akşam tüm gerçeğini döker. Sefaletini, rehincileri, geri dönen yazılarını. Kadının yüzündeki hayranlık gözle görülür biçimde acımaya dönüşür. Acımaysa sevginin toprağı değildir. Böylece ilişki başlayamadan biter. Bu kısa sevda romanın en ince buluşlarından biridir. Lacali gerçekten kimdi, önemli değildir. Adamın ona yakıştırdığı hayal önemlidir. Aç zihin gerçeği süslemeden duramaz. Boş mide dolu bir hayal gücüyle ödeşir. Gerçeğin kendisi ise gitgide sertleşir. Adam kasaptan köpeğim için diyerek bir kemik ister. Bir ara sokağa çekilip kemiği kemirmeye çalışır, midesi kabul etmez. Cebindeki talaşı çiğnediği günler olur. Hampson bütün bunları ağlak bir tona düşmeden, neredeyse soğukkanlı bir

0: eder, o da elden gider. Lacali hayali sönmüştür, adam rıhtıma iner. Limanda Kopegora adında bir yük gemisi durmaktadır. İngiltere yönüne gidecektir. Adam güverteye çıkar, tayfa olarak yazılır. Ne bir veda vardır ne de pişmanlık cümlesi. Gemi demir aldığında küpeşteden şehre bakar. Pencerelerin ışıldadığı Kristiyanya'ya, kimseyi üzerinde izini bırakmadan salıvermeyen o şehre. Kitap bu sahneyle burada biter. Bu bir zafer midir, yenilgi mi? Adam açlığı yenememiş, şehri terk etmiştir. Öte yandan teslim de olmamıştır. Dilenmemiş, çalmamış, kalemini satmamıştır. Programın başındaki cümleyi hatırlayın.
1: Artık bu hayatı savaşmaya değer görmüyordum.
0: Böyle diyordu. Oysa 4 bölüm boyunca yaptığı tek şey savaşmaktı. İnsan bazen vazgeçtiğini söyleye söyleye yine de direnir. Kitabın adı yalnızca mideyle ilgili olmayabilir. Görünme açlığı, yazma açlığı, insan yerine konma açlığı. Hepsi aynı boşluğun kolları değil midir? Kitabı okuyan her okur, doyurulması en zor olanın hangisi olduğunu kendi yanıt bulur.

Bu romanın gücü yaşanmışlığından gelir. Knut Hamsun 1859'da Norveç'te yoksul köylü bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 9 yaşında ailenin borçları yüzünden amcasının yanına verildi. Dayak ve açlıkla geçen o yıllar çocuğun belleğine silinmez biçimde işledi. Gençliğinde ayakkabıcı çıraklığından seyyar satıcılığa, yol işçiliğinden köy öğretmenliğine kadar girmediği iş kalmadı. Bir yandan da yazıyordu. İlk denemelerini kimse ciddiye almadı. 2 kez Amerika'ya gitti, Chicago'da tramvay biletçiliği, Kuzey Dakota'da çiftlik işçiliği yaptı. Yeni dünyada umduğunu bulamadı, hayal kırıklığıyla döndü. Dönüşlerin birinde, Kristianya'da romanına konu olacak günleri bizzat yaşadı. Soğuk çatı katları, rehinciler, boş mide, geri çevrilen yazılar. Açlıktaki sahnelerin çoğu icat değil, hatıradır. 1888 sonbaharında Kopenhag'da bir dergi romanın bir parçasını imzasız yayımladı. Edebiyat çevreleri bu assız metnin sahibini günlerce konuştu. 2 yıl sonra kitap tamamlandığında Hamsun 31 yaşındaydı. Artık aç değildi ama açlığı herkesten iyi tanıyordu. Hamsun aynı dönemde kaleme aldığı yazılarında edebiyatın artık toplumu değil, ruhun el fenerinin ulaşamadığı bölgeleri anlatması gerektiğini savunuyordu. Kanın fısıltısını, iliklerdeki yakarışı duymak istiyordu. Açlık bu iddianın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bugün modern romanın iç ses dediğimiz damarı işte bu sayfalarda atmaya başlar. Şöhreti yıldan yıla büyür. Pen, Victoria, Toprağın Bereketi gibi romanlarıyla Avrupa'nın en çok okunan yazarları arasına girer. 1920'de Toprağın Bereketi ile Nobel Edebiyat Ödülüne değer görülür. Bir zamanlar talaş çiğneyen adam dünyanın en saygın edebiyat kürsüsündedir artık. Hikaye burada bitseydi ne güzel olurdu. Hamsun'un uzun ömrünün son perdesi edebiyat tarihinin en acı derslerinden biridir. Yaşlandığında 2. Dünya Savaşı yıllarında ülkesini işgal eden Nazi Almanyası'na sempatiyle baktı. İşgali öven yazılar kaleme aldı. Hitler'le görüştü, Nobel madalyasını propaganda bakanı Goebbels'e armağan edecek kadar ileri gitti. Norveç halkı en sevdiği yazarından gördüğü bu ihaneti affetmedi. Savaş bittiğinde okurlar kitaplarını paketleyip posta yoluyla evine gönderdiler. Koca ülke yazarına kitaplarını iade etti. Yargılandı, ağır bir para cezasına çarptırıldı. 90'ına merdiven dayamış haliyle gözaltına alındı. 1952'de 92 yaşında yalnızlık içinde öldü. Dünya edebiyatı o günden beri aynı sınavla boğuşur. Eser sahibinin günahından ayrı tutulabilir mi? Ama şurası kesin, açlık yazarının gölgesinden büyük çıktı. Geçen hafta anlattığımız dönüşümün sahibi Kafka, iç sesin nasıl yazılacağı konusunda ilham aldığı ustalar arasında Hamsun'u da sayıyordu. Nobel ödüllü Isaac Bashevis Singer daha da ileri gitti. 20. yüzyıl modern romanının bütün kollarıyla Hamsun'dan türedi.

0: ettiğini söyledi. Amerikalı romancı Paul Auster, açlık üzerine yazdığı denemede bu kitabı bir sanat manifestosu gibi gösterdi. 1966'da Danimarkalı yönetmen Henning Karslund beyaz perdeye taşıdı. Assız kahramanı canlandıran Per Askersen, Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Aç bir adamın iç konuşması bir asır aşkın süredir dünyayı doyuruyor. Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Sefaretin beni canımdan öyle bezdirmişti ki artık bu hayatı savaşmaya değer görmüyordum.
0: Bu cümleyi kuran adam ertesi sabah yine kalemine uzandı. Yine bir makaleye başladı, yine kapıları aşındırdı, yine düştü, yine doğruldu. Sözleriyle yaptıkları arasındaki bu çelişki belki de kitabın insanlığa bıraktığı asıl mirastır. Vazgeçtim demek, her zaman vazgeçmek değildir. Kimi zaman insanın direnmek için kendine tanıdığı son molasıdır. Adı olmayan o genç adam gemiyle uzaklaşıp gitti, adı olan milyonlarca okurla buluştu. Bugün de bir yerlerde biri, cebinde son parası, kafasında büyük hayallerle bir şehrin sokaklarını aşınlıyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta açlıkla, boş bir midenin bile dolu bir yürekle nasıl yol alabildiğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

0: Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Gönül Aydın programı devam ediyor.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Dün gece Mevlid Kandili'ydi. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili'ni paylaştığı mesajla kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında bu mübarek gecenin aziz milletimize ve İslam alemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta yüz yüze, kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. ABD yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. ABD, İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikinci il yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya ile sıralamada ikinci sırada yer aldı. Lyon, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş maçı yarın saat 22'de oynanacak. Mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermiş.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün William Shakespeare'in ölümsüz eserinden tarihi kişilikte olan ve sinemaya uyarlanan Jules César adlı filmden söz edeceğiz. Marlon Brando'nun Mark Antony, James Mason'ın Brutus rolüyle devleştiği bu 1953 yapımı klasik, Roma'nın kaderini değiştiren o kanlı suikasti ve sonrasında yaşanan büyük kaosu anlatır. Film, bir imparatorun yükselişinden çok, dostlukla vatan sevgisi arasındaki o bıçak sırtı çizgiyi merkezine alır. Marlon Brando özellikle Sezar'ın cenazesindeki Antonius rolündeki o meşhur söyleviyle kelimelerin kılıçlardan çok daha keskin olabileceğini kanıtlar. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin diyerek başlayan o sahne, hitabet sanatının ve kitleleri yönlendirmenin gücünü muazzam bir etkileyicilikle beyaz perdeye taşır. Öte yandan James Mason, Brutus karakteriyle sevdiği bir adamı Roma'nın iyiliği için feda etmenin getirdiği o ağır vicdan azabını ve trajediyi izleyiciye derinlemesine yaşatır. Joseph Mankiewicz'in yönettiği bu film, siyasetin ne kadar kirli ve sadakat kavramının da ne kadar kırılgan olabileceğini gösteren zamansız bir tarihi derstir. Film aslında iktidarın geçici, vicdanınsa baki olduğu mesajını verir. Sezar'ın en yakınları tarafından sırtından bıçaklanması sadece bir liderin ölümü değil, yeni bir imparatorluğun da ayak sesleridir. Filmin o trajik sonunda Sezar'ın "Sen de mi Brutus?" nidası tarihin en unutulmaz sitemi olarak bugün bile boşlukta yankılanır. Marlon Brando'nun Mark Antony olarak kürsüde yükselen sesi ise hala sinema perdesinde adaletin ve intikamın en görkemli yankısı olarak hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dün gece Mevlid Kandili'ydi. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili'ni paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, Leyle-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında, "Bu mübarek gecenin aziz milletimize ve İslam alemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının ise yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta.

üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ayyıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarında milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ayyıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla sıralamada 2. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetleri konuk etti. Karşılaşmayı Kocaelispor 2-0 kazandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım dalgası başlattıklarını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Dün gece Mevlid Kandili'ydi. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirişinin 1501. seneyi devriyesinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı kemali hürmetle yad ediyorum dedi. Erdoğan mesajında Leyla-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesajla paylaştı. Bahçeli mesajında bu mübarek gecenin aziz milletimize ve İslam alemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Görüşmelerin detaylarını İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yatırım, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere işbirliğini derinleştirmenin önemine dikkati çekti. Erdoğan, iki ülke halklarının refahını artıracak ekonomik işbirliği modelini hayata geçirebileceklerine inandığını da belirtti. Görüşmede Türkiye ile Brezilya'nın bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkısı da vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefon

artırılmasının faydalı olacağını ifade etti. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede müteakip Avrupa Birliği dönem başkanlığında Litvanya'ya başarılar diledi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı. Toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de katıldı. Silahsızlanmadan sosyal uyuma, hukuki süreçlerden izleme ve tespite kadar yeni dönemin yol haritası ele alındı. Tüm kurumların yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylı olarak görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvede adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar ele alındı. Cevdet Yılmaz, zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Savaşın daha fazla yıkıma yol açmadan müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamasında Karadeniz'deki son duruma da değindi. Artan saldırıların can, mal ve küresel gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu, güvenli seyri seferin yeniden tesisi için çalıştıklarını kaydetti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli program hazırlıklarıyla program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ele alındı. Toplantıda yeni OVP hazırlıklarında gelinen son aşama değerlendirildi. Üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirileceği belirtildi. Bu adımların ekonomide sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağı vurgulandı. Kurul açıklamasında enflasyonla mücadele mesajı da verildi. Mali disiplinden taviz verilmeden enflasyonla mücadelenin süreceği vurgulandı. Kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadeleri kullanıldı. Açıklamada üretici ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik desteklerin sürdürüldüğü de belirtildi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin MYK toplantısının ardından mecliste konuştu. Partisinin yeni genel merkez binasındaki ilk toplantının 31 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı. Eylül'de ise milletvekilleriyle saha kampına girileceğini söyledi. Emre'nin gündeminde İsrail'in Suriye saldırıları da vardı. Zeynel Emre, saldırıyı kınadıklarını belirterek bölge ülkeleri ve NATO müttefiklerinin ortak tutum göstermesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun toplantı trafiği ile geçecek. CHP Genel Merkezi peş peşe toplantılara ev sahipliği yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. Yarın da Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. Parti meclisinin önemli gündemlerinden biri disiplin dosyaları olacak. CHP üyeliği sürerken yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimlerle ilgili süreç görüşülecek. Parti yönetiminin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı isimlerin dosyaları da masada olacak. CHP'deki bir diğer başlık olağan kurultay süreci. Eylül ayında başlaması planlanan takvimin ilk adımı mahalle delege seçimleri olacak. Kurultay takviminin ayrıntılarının ise CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Kılıçdaroğlu tarafından açıklanması bekleniyor. Gözler bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararında. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olup olmayacağını Kasım ayı sonunda açıklayacağı öne sürülüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki çalışma programının ilkinin 1-4 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı. 7-11 Eylül tarihlerini kapsayan ikinci hafta çalışmalarının ise yüz yüze gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Tekin açıklamasında, mesleki çalışma programımızın eğitim ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Yeni

Eğitim öğretim yılına hazırlanan tüm öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti kararın oy birliğiyle alındığını açıkladı. Aralarında belediye başkanlarının da yer aldığı sanıklara başta rüşvet olmak üzere çok sayıda suçtan hapis cezası verildi. Mahkeme ceza alan belediye başkanlarının cezalarının yarısı kadar memuriyetten yasaklanmasına da karar verdi. Davada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve aklama suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'a da zincirleme şekilde mal varlığı değerini aklama suçundan 4 yıl 2 ay ceza verildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı aklama ve rüşvet suçlarından 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rüşvet suçundan ceza alan diğer isimlerse Adana, Avcılar ve Ceyhan Belediye Başkanları oldu. Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay ve Kadir Aydarsa 5 yıl 10 ay ceza aldı. Avukat Celal Tekin de aynı suçtan 8 yıl 4 ay cezaya çarptırıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere üzerine atılı suçlardan beraat etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Hilmi Tuna Kuriş'in firar teşebbüsünde kullandığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına tahsisli diğer araçlar da incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda iki aracın daha kimler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığı mercek altına alındı. İkinci aracın Ömer Sipahioğlu ve Ömür Yücel adlı kişiler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sipahioğlu'nun operasyonun başladığı 13 Ağustos'ta Antalya üzerinden Almanya'ya firar ettiği belirlendi. Yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Eski İçişleri Bakanlığı özel kalem personeli Ömür Yücel'in de aynı aracı kullandığı belirlendi ve Yücel gözaltına alındı. Araçla diplomatik pasaportlu 3 Belarus vatandaşının taşındığı ve onların kullandığı değerlendirilen 2 cep telefonu hattının Ömür Yücel adına aktive edildiği de yapılan tespitler arasında Şahin adına tahsisli 3. aracında Ömür Yücel'in ailesinin kullanımında olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı araçların başka isimler tarafından hatta kimler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığı araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani bu adımı tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım dalgası başlattıklarını açıkladı. Yeni yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. ABD Hazine Bakanı bu amaçla İran'a destek veren ülkeler ve kuruluşlardan İran'la iş ilişkilerini kesmelerini istediklerini kaydetti. Bessent, atılan adımı bir uyarı ateşi olarak tanımladı ve ülkeler İran'a destek vermeye devam ederse yürürlüğe gireceğini kaydetti. Tahran'dan Washington'un ekonomik baskı kampanyasına yanıt geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerini daha fazla sınırlandırılabilecek durumda olmadığını savundu. İran'ın ticaret ortaklarının da ABD'nin açıklamalarını dikkate almadığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırımlara karşı çok taraflı imkanların kullanılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İranlıları ekonomik yollarla cezalandırmaya çalıştığını savundu. İran, ekonomik yaptırımlara karşı koymak için tüm çok taraflı imkanlarını kullanacaktır dedi. Washington'la Tahran arasındaki savaş, askeri ve ekonomik hamlelerin yanı sıra sosyal medyadaki karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

Trump'ın İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın "Biz açız, hayatta kalamayız" dediğini öne sürdüğü paylaşımına Kalibaf'tan yanıt geldi. İran Meclis Başkanı sosyal medya hesabından "Amerika'yı yeniden aç bırakın" başlıklı bir görsel paylaştı. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı açıklamasına ise İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi tepki gösterdi. Garibabadi, "Madem İran'ın her şeyini yok ettiler, o zaman niye tarihin en büyük mali saldırısını yapacaklarını iddia ediyorlar?" dedi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Birleşmiş Milletler yetkilileri Gazze'de yaşananların tam anlamıyla ateşkes sayılamayacağını belirtirken, Filistin özel raportörü Francesca Albanese 10 Ekim'den bu yana 1300 Filistinlinin katledildiğini açıkladı. Gözü dönmüş katil İsrail, şimdi de Filistinli çocukların uçurtmalarını hedef almaya başladı. İsrail, Gazze içinden İsrail yerleşim yerlerine uçurtmalar atıldığını iddia etti. Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, basit uçurtmaların ya da balonların bir dronla aynı olduğunu ifade etti. İsrail unsurlarına saldırı emri verildi. Uçurtmaların İsrail yerleşimlerine düşmesi durdurulmazsa o bölgelere yoğun saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna, Rusya'daki lojistik merkezleri ve ekonomik altyapıyı İHA'larla hedef aldı. Rusya'da, Odessa başta olmak üzere Ukrayna'daki liman ve depo tesislerine saldırılar düzenledi. Siviller cephe hattına yakın bölgelerden tahliye ediliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Mevlid Kandili, peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım dalgası başlattıklarını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde katliama devam ediyor. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarında milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla sıralamada 2. sırada yer aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetleri konuk etti. Karşılaşmayı Kocaelispor 2-0 kazandı. Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın son maçında Ekenler Beton Sivasspor Manisa Futbol Kulübü'nü ağırladı. Maç 2-2 sonuçlandı. Lyon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu revanş maçını Maurizio Mariani yönetecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle:

0: Ankara ve Konya 32, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 31, İzmir, Gaziantep, Adana ve Kahramanmaraş 36, Manisa, Muğla ve Diyarbakır 38, Antalya 35, Trabzon, Zonguldak, Nevşehir ve Sivas 28, Erzurum ve Van 30 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ile 58. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak

Size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hiç Türk yıldızlarını izleme fırsatınız oldu mu? Türk yıldızları, gökyüzünde birbirine birkaç metre yaklaşarak giden savaş uçakları. 18 Mart'ta Çanakkale, 19 Mayıs'ta Samsun, 30 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 29 Ekim'de Ankara semalarında yüzlerce kilometre hızla uçarlar. Nefes kesen manevralarıyla kendilerine hayran bırakan bu ekip, dünyada 8 süpersonik savaş uçağı ile gösteri yapan tek akrotim olan Türk yıldızları. Onların geçmişi 1. Dünya Savaşı öncesine 1914 yılına dayanıyor. O yıl Türk Hava Kuvvetleri'nin yetiştirdiği ilk 15 pilottan olan Teğmen Fazıl Bey'in hiçbir akrobasi eğitimi almadan 400 metre yükseklikten viril denilen vurgulu iniş hareketi başarıyla yapmasının ardından

0: Kızları, Bakü'de 1 milyondan fazla kişinin izlediği gösteriyle dünya çapında rekor kırdı. Saatte 800 kilometre hızla uçarken aralarındaki mesafe 1 metreye kadar düşüyor. Ekip çalışması ve dayanışmasının gökyüzündeki halini gösteriyor Türk yıldızları. Ekip çalışması, kişilerin ayrı ayrı yapacağı işin toplamından daha fazlasını elde etmek için yapılan işbirliğidir. Spartaküs adlı filmi seyrettiniz mi? Spartalıların kusursuz ekip çalışmasını ortaya koyan bu filmde falanks denilen bir taktik gösteriliyordu. Askerler kalkanlarıyla aşılmaz bir duvar örüyordu. Her askerin kalkanının sol yarısı kendi vücudunu, sağ yarısı ise yanındaki silah arkadaşını koruyordu. Bu sistem bireyselliği yok edip birliğin mutlak güvenliğini ekip çalışmasıyla ortaya çıkarıyordu. Saflardan tek bir kişi korkup gerilerse o aşılmaz duvar delinebilir ve tüm ordunun çökmesine yol açabilirdi. Bu yüzden cesaret hayatta kalmanın tek kuralıydı. Duvar gibi dizilmiş kalkanlarla düşmana doğru ilerleyen Spartalılar rakiplerinin psikolojisini savaş başlamadan ezerdi. Ekip çalışması askeri gruplar kadar siviller için de oldukça önemlidir. Sivil gruplarda askeri disiplinden farklı olarak herkes görüşünü belirtebilir. Ancak güven ve ortak sorumluluk hiçbir zaman değişmez. Öğrenci gruplarından bir iş yerinde çalışan gruplara kadar zaman zaman moral gezileri düzenlenir. Grup gezileri bile aslında ekip çalışmasıdır. Fikir birliği sağlamak ve yeri gelince taviz vermek her zaman gereklidir. Ekip çalışmasının en açık görüldüğü yerlerden biri radyo ve televizyonlardır. Medya organlarında çalışacak olanlara işe girerken verilen eğitimde sürekli olarak ekip çalışmasının önemi ve yöntemleri üzerinde durulur. Çünkü bir radyo programı en az 4-5 kişinin emeğiyle bir televizyon programı ise 15-20 kişilik bir ekiple ortaya çıkar. Spikerlik ve sunuculuk eğitiminde de asıl amaç ekip çalışmasıyla açıklanır. Kitle iletişim araç ve gelişleri yardımıyla ekip çalışması içinde izleyici ve dinleyicilere güzel ve etkileyici konuşma üslubuyla bilgi aktarma ya da bilgi almak için mesleki eğitim ve beceri kazandırmadır asıl amaç. Ekipler her zaman için uygun düşmeyebilir. Bazı işler tek başına çalışan bir kişinin teknik becerisine ihtiyaç duyar. Örneğin karmaşık bir bilgisayar programının üretilmesi ekip çalışmasına pek uygun düşmese de o programı kullanacak olan da bir ekiptir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Güldeste başladı.

0: Güldeste sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbol tarihinde kazandığı ve kaybettikleriyle hala hafızalardaki yerini koruyan 1950'li yılların unutulmaz Macar milli futbol takımından söz edeceğiz. Puşkaş'tan Kocsis'e, Bozzik'ten Hidetkuti'ye kadar her bir ismi ezbere sayılan bu efsanevi kadro, futbolun modern taktiklerinin ve estetiğinin temellerini atan döneminin çok ötesinde bir futbol takımıydı. Macarlar futbolun inceliklerini aslında Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında İngilizlerden öğrenmişti. Ancak 1950'lerde ortaya çıkan bu jenerasyon futbolu adeta yeniden icat etti. 1953 yılının Kasım ayında Londra'daki meşhur Wembley Stadı'nda İngilizlerin yenilmezlik unvanını 6-3'lük tarihi bir skorla yerle bir ettiler. Bu maçta Ferenc Puşkaş'ın sergilediği inanılmaz oyun sadece İngiltere'yi değil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Rövanştaysa İngilizleri bu kez 7-1 gibi çok daha ezici ve ağır bir skorla geçtiler. Bu maçtan sonra İngiliz savunmacı Sid Owett, "Onlarla oynamak, uzaylılarla oynamak gibi bir

0: şeydi açıklamasını yapıyordu. ...1954 Dünya Kupası'na mutlak favori olarak giden Macaristan, Kore'ye 9, Almanya'ya 8 gol atarak önüne geleni ezip geçiyordu. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde Uruguay'ı saf dışı bırakan bu müthiş ekibin finaldeki rakibi yine Almanya'ydı. 32 maçlık yenilmezlik serisiyle çıktıkları o trajik finali kaybederek kupaya veda etseler de Macar milli takımının o dönemdeki şöhreti asla sarsılmadı. 1956 yılında İstanbul'a geldiklerinde bu kez karşılarında Lefter ve Metin Oktaylı Türk milli futbol takımı vardı. Türkiye'nin efsane 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, dünya basınında yılın sansasyonu olarak elbette karşılık bulacaktı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için güneş yatırımlarını büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasınınsa yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel gözaltına alındı. Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinde yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı. Ekipler yola dökülen yakıtı temizlemek için çalışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. Pakistan tarafı görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını ve temasların son derece olumlu bir tonda tamamlandığını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit, İsrail bombardımanında ağır hasar aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'a 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla sıralamada 2. sırada yer aldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu hafta size sesimizi teknik yönetmenimiz Ahmet Can Öztürk ulaştırıyor. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün bizden, TRT'den önemli bir konuğu ağırlayacağız. Geleceğimiz olan gençlerimiz için Gelecek Sensin sloganıyla yayın hayatına başlayan TRT'nin en genç televizyon kanalı TRT Genç yayın hayatına başladı. Konuğumuzsa TRT Genç Kanal Koordinatörü Sayın Emine Moğol. Programımıza hoş geldiniz Sayın Moğol.
1: Hoş bulduk Funda Hanım. Size ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicilerine selam vermek istiyorum ben. Aynı zamanda programın yapımcısı Ufuk Bey'e de beni bu programa davet ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: İzninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum Sayın Moğol. Öncelikle TRT Genç'in kuruluş fikri nasıl ortaya çıktı merak ediyoruz. Bize anlatır mısınız?
1: Elbette Funda Hanım. TRT Genç kanalının kuruluş fikri gençlerimizin ihtiyaçlarını gözlemleyerek ortaya çıktı diyebilirim. Sizin de bildiğiniz üzere bugün bilgiye ulaşmak kolay ama doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak sandığımız kadar kolay değil. Özellikle 10-18 yaş arası gençler denetimsiz dijital içeriklerle karşı karşıya maalesef. Bu durum onların akademik, zihinsel ve duygusal gelişimini elbette ki olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kanalın oluşum sürecinde biz gördük ki ana hedef kitlemiz olan 10-18 yaş grubu literatürde kayıp aralık olarak değerlendiriliyor. Çocuk kanalları ve yetişkin yayınları arasında sıkışıp kalmış, kendi dili ve ilgi alanları olan gençler için güvenli ve yol gösterici bir içerik maalesef yoktu. TRT Genç tam olarak bu noktada devreye girdi. Amaç gençlerin dünyasını merkeze alan, onların dilinden konuşan güvenli bir ekran sunmaktı. Ayrıca gençlerimizi yalnızca izleyici olarak değerlendirmiyoruz. Üretken birer birey olarak görüyoruz. Son yıllarda sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde yükselen bilimsel atılımlar, üretim ve teknoloji heyecanı, Teknofest kuşağı olarak değerlendirdiğimiz neslin potansiyelini ortaya çıkarmak üzere kurguludur. Bu da açıkça gösteriyor ki TRT Genç bu potansiyeli desteklemek üzere varlık gösteriyor diyebilirim.
0: Çok güzel. Peki kanalı kurarken Sayın Moğol, temel yayın vizyonunu nasıl tanımladınız?
1: Aslında Funda Hanım, kanalın oluşum sürecinde yayın vizyonunu bir merkeze oturtmamız gerektiğinde gençlerin yalnızca vakit geçirdiği bir ekran hayal etmedik. Onların öğrenme motivasyonunu arttıran, merakını besleyen, keşfetme duygusunu güçlendiren ve her gencin potansiyelini görünür kılan bir medya markası olmayı merkeze oturttuk. Biz gençlerle aynı dili konuşuyoruz. Anlatımımız hızlı, doğrudan ve samimi. Sosyal medya hızına alışık olan bir kuşağa hitap ediyoruz ve dolayısıyla akıcı kurgu, güçlü görsel dil ve anlatım yöntemini belirliyoruz. Amacımız az önce de vurguladığım gibi onları pasif birer izleyici olmaktan çıkarıp sürecin bir parçası

0: haline getirmek ve aktif birey olmalarını sağlamaktır. Ayrıca geleneksel yayıncılık ile dijital mecralar arasında kaybolup giden genç arkadaşlarımız için hibrit bir yapı kurduk kanalın oluşum sürecinde. Çünkü bugünün gençlerine tek bir ekran üzerinden ulaşmak mümkün değil. Gençlerin olduğu her mecrada var olmak istiyorsak, teknolojiyi sadece tüketilen bir alan olarak görmemeliyiz. Üretilen ve geliştirilen bir alan sunmak bizim öncelikli görevimizdi. Bu doğrultuda da kanalımızı şekillendirmeye gayret ettik. TRT Genç içeriklerinde bilimden teknolojiye, kültürden sanata, spordan güncel yaşama dair hayatın pek çok alanından geniş bir yelpaze sunuyoruz. Şunu da özellikle vurgulamak isterim ki, Teknofest kuşağından aldığımız ilhamla gençlerimizin ilgi alanlarını keşfetmelerini ve yeteneklerini fark etmelerini onlara alan açmaya gayret ediyoruz ve bu durumda bizi oldukça heyecanlandırıyor Funda Hanım.
1: Siz böyle anlattıkça dinleyicilerimiz de şimdi merak ediyordur. Peki TRT Genç'te ne tür programlar olacak? Bizi hangi tür programlar bekliyor Sayın Moğol?
0: TRT Genç kanalı tematik bir kanal. Öncelikle bilim ve teknoloji ağırlıklı içerikler üzerine kurulu kanalın yapısı. Aynı zamanda eğitirken eğlendiren bir kanal misyonunu da taşıyoruz biz. Yayın içeriklerimizin yaklaşık %50'sini bilim ve teknoloji programları oluşturuyor Funda Hanım. Çünkü geleceğin dili artık bilim ve üretim dilidir. Bunun çok iyi farkındayız. Gençlerin geleceğinin üretimle, araştırmayla ve teknolojiyle şekilleneceğine biz inanıyoruz. Bunun için bilim ve teknoloji başlığında uzay çalışmalarından yapay zekaya, robotik temel bilimlere kadar geniş bir keşif yelpazemiz mevcut. Örneğin Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezer Avcı'nın gençlerle buluştuğu ya da genç mucitleri ekranımıza taşıdığımız yapımlar TRT Genç vizyonunun bir parçasıdır. Yeni teknolojiyle tarihi buluşturan, bilimi deneylerle anlatan, yapay zekayı anlaşılır hale getiren formatlarımız da kanalda içerik olarak mevcut. Kanal içerik dağılımımız ise dengeli bir perspektif üzerine kuruldu. Eğlence ve yarışma programları yaklaşık %17'lik paya sahip. Ancak bu içerikler yalnızca rekabet odaklı değil. Fikir üretimini, takım ruhunu, problem çözme becerisini destekleyen formatlardan oluşuyor kanaldaki içeriklerimiz. Genç girişimcilerin projelerini jüri üyelerine sunduğu formatlar, robot yarışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, eğlenceyi rekabet halinde değil de gelişimle birlikte ekrana taşımak üzerine kurguladık. Bunun yanı sıra ekranımızda kültür sanat, edebiyat ve tarih projeleri de önemli bir yer tutuyor. Ancak bu alanların klasik anlatım dilinden uzaklaştırılıp daha animasyonla, dijital anlatımla ve gençlerin ilgisini çekecek dinamik bir kurguyla verilmesini öncelemiş durumdayız. Amacımız ezberletmek değil, anlamlandırmak. Burada hedefimiz bizim gençlerin kültürel birikimini güçlendirmek ve geçmişte bağını sağlamlaştırmak.
1: O zaman Sayın Moğol şöyle diyebilir miyiz?

0: televizyon izlemiyor. Sizin bu yoruma cevabınız nedir? Doğru mudur?
1: Şimdi Funda Hanım, evet, böyle bir algı oluşmuş durumda. Gençler televizyon izlemiyor. Ne yapıyor? Dijital dünyada geziniyor. Gençler farklı mecralarda vakit geçiriyor. Evet, bu doğru. Ancak bu onların bilgiye, eğlenceye ve kaliteli içeriğe ilgisiz olduğu anlamına elbette ki gelmiyor. Biz TRT Genç olarak bu gerçeği dikkate alıyor ve gençlerin izleme alışkanlıklarını yakından takip ediyoruz. Önemli olan içeriği onların anladığı dilde, onların beğendiği tarzda vermektir diye düşünüyoruz. Bu nedenle de önemli olan içeriği onların diliyle, onların dünyasına uygun sunmak. Yarışmalar, deneyler, etkileşimli formatlarla onları sürece biz dahil ediyoruz. TRT Genç olarak ekranımızı yalnızca televizyonla sınırlamıyoruz tabii ki. Dijital ve hibrit yayın anlayışımızda tablet, telefon ve çevrimiçi formatlarda da varlığımızı sürdürüyoruz. Gençler kaliteli ve kendilerini geliştiren içeriklerle karşılaştıklarında onlarla o içerikle ilgileniyorlar, merak ediyorlar ve izlemeye devam ediyorlar. Mesela televizyon izlenmemesi değil de içeriğin nasıl sunulduğu bizim için temel meseledir. Sonuç olarak gençler hala ekran başında ama onları bekleyen içerik bugünün dinamiklerine uygun olmalı. TRT Genç, bugünün gençlerinin dilinden konuşan, onların dünyasına dokunan ve her mecrada erişilebilir bir ekran olmaya hedefleyen bir kanal yapısıyla devam ediyor.
0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz TRT Genç Kanal Koordinatörü Sayın Emine Moğol. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Moğol, TRT Genç'te programların anlatım dilini, kurgu ritmini, çekim tekniklerini ve görsel tasarımı belirlerken genç izleyicinin tüketim alışkanlıklarını ve dikkat süresini nasıl analiz ediyorsunuz?
1: Funda Hanım, az önce de bahsettim aslında bakarsanız. TRT Genç'te programların anlatım dili, kurgu ritmi, çekim teknikleri ve görsel tasarımı genç izleyicilerin dijital dünyada alışık oldukları temel alışkanlıklar üzerinden tasarlanıyor. Onların alışkanlıklarını merkeze alarak yürüttüğümüz bir süreç işletiyoruz. Kurgu ritmimiz sosyal medyada vlog kültüründen ilham alarak, video blog kültüründen ilham alarak yürüttüğümüz bir kurgu ritmimiz var. Videolar kısa kesitler, mikro epizotlar halinde ilerliyor. İlk saniyelerde merak uyandıran ve dikkat sürelerini diri tutmayı hedefleyen bir program anlatı dili oluşturuluyor. Kamera titremesi ve doğal vlog tarzı kaymalar gençlerin samimi ve gerçek algısını güçlendiriyor. Kusursuz bir teknik yerine akıcı ve enerji dolu bir anlatım ön planda diyebiliriz kanalımızda. Burada şu benzetmeyi yapmak aslında çok yerinde olacak Funda Hanım. TRT Genç'te kurgu ritmi tıpkı spor yapmaya benzetilebilir. Biz öyle yorumluyoruz. Sürekli koşmak da olmaz fakat durgun bir akış da sporun ruhunu doğru yansıtmaz. Dolayısıyla ürettiğimiz içeriklerde de özellikle vahşi yaşam içeriklerimizde gündelik hayat akışının dışında riskler ve tehlikeler barındırıyor. Bu nedenle de bu aksiyonu hızlı ama yormayan bir ritimle aktarmak gerektiğinin farkındayız. Bu aktarımı kamera kullanımından somut bir şekilde hissedebilirsiniz. Kamera kullanımında izleyiciyi kurmaca bir filmin içinde değil de o anın içinde gibi hissettirmeye gayret ediyoruz. Aslında günümüz dijital içeriklerini de geleneksel medya içeriklerinden ayıran en temel özellik budur. Biz de geleneksel bir konvansiyonel yayında, geleneksel medyada, TV ekranındayız. Ancak kullandığımız anlatım dili dijital anlatım dilinin geleneksele yansıtılmış bir şeklidir diyebilirim. Mesela Yırtıcının İzinde isimli bir projemiz var. Kendisi bir Yırtıcının İzinde bir belgesel programı. Bu programda hayvanseverlerle sunucumuz birebir temas halinde. Orada bir aslanla yaşanan aksiyon dolu bir andan sonra dinlenme veya o olayın şokunu atlatma anında verilen bilgi izleyiciye çok daha net bir şekilde geçiyor. Biz bunun farkındayız. Aslında ince bir anlatım stratejisi diyebiliriz buna. Burada ürünümüzde verilecek bilgi de her ikisi de içeriğimizin içerisinde yer almış oluyor. Dijital medyada alternatiflerin çok olması nedeniyle geleneksel yayıncılığa nazaran izleyicinin odağını ekranda tutmanın zorlukları ancak bu gibi yöntemlerle aşılabilir Funda Hanım. Yani diyebilirim ki TRT Genç'te gençler için hazırlanan içerikler az önceki örnekten de yola çıkarak söyleyebiliriz ki klasik televizyon belgesellerinden farklı olarak aksiyon, etkileşim, deneyim odaklı Gençlerin kendi dünyalarına yakın

0: keşfetmeye teşvik eden bir formatta sunuluyor. Anlatım dilimiz ise didaktik değil, gençlerle aynı seviyede duran bir yol arkadaşı dilidir. Örneğin astronomi içeriklerinin içinde bulunduğu bir projemiz var. Merak ettim programımız. Bizim bilimi animasyonlarla soyut kavramları somutlaştırmak üzere kurduğumuz bir projedir. Günlük hayattan ve oyun mekaniğinden örnekler kullanıyoruz. Böylece karmaşık konuları daha anlaşılabilir bir hale getiriyoruz. Doğa belgeselleri, meslek keşifleri, spor programları gibi programlarımızda da benzer bir yaklaşımı sunmaya gayret ediyoruz. Zor konular hikayeleştirilen, eğlenceli ve görsel olarak çekici bir formata dönüşüyor diyebilirim. Görsel hiyerarşi, metaforik anlatım, etkileşimli anlatım biçimleri sayesinde her programımız gençlerin dikkatini kaybetmeden hem beğenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak bir formata bürünmüş durumda. TRT Genç'in tüm içeriklerinde amaç akademik doğruluktan ödün vermeden gençlerin dünyasına uygun, hızlı, dinamik ve keşfe davet eden bir deneyim sunmaktır.
1: Çok güzel özetlediniz Sayın Moğol. Peki biraz daha yaşı büyük olan gençler için konuşalım. Kariyer, teknoloji ve girişimcilik alanlarında gelişimlerine katkı sağlayacak projeleriniz var mıdır bu gençlerin?
0: Olmaz olur mu? Tabii ki var Funda Hanım. TRT Genç'te gençlerin kariyer, teknoloji ve girişimcilik alanlarında gelişimini destekleyen birden fazla projemiz var. Bu amaçla içeriklerimizi farklı formatlarda tasarladık biz. Bilim ve teknoloji programlarımızda gençler uzaydan yapay zekaya, robotik yenilikçi buluşlara kadar farklı konuları keşfediyor. Örneğin kanaldaki projelerimizden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'yı gençlerle buluşturuyoruz. Mucitler Kulübü isimli projemizde genç mucitlerle gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Kendi projelerini geliştirmelerine, keşfetmelerine fırsat sunuyoruz. Mevcutta yapılmış projelerinde yeni arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza ilham olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Yine bir başka projemiz, girişimcilik odaklı bir projemiz, Bir Fikrim Mi Var isimli bir yarışma programıdır kendisi. Gençlerin projelerini iş dünyasına sunmak, üretken bir bakış açısı kazandırmayı amaçladığımız ve gençlerin fikirlerini hayata geçirmesini teşvik ettiğimiz bir projemizdir. Teknoloji ile günlük hayatı birleştiren içinde ne var? RC savaşları gibi formatlarımızda gençlere teknolojiyi deneyimleme ve eğlenerek öğrenme fırsatı sunan programlarımızdır. Funda Hanım ayrıca dijital ve yaratıcı becerileri geliştiren içeriklerimiz de bulunuyor. Dijitalist ve Sanata Dönüştür isimli programlarımızda sanatı teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Genç arkadaşlarımız hem üretmeyi hem de tasarlamayı deneyimliyorlar. TRT Genç bu üretimi destekleyen ve büyüten bir zemin aslında genç arkadaşlarımız için.
1: Peki TRT Genç'in gelecek hedeflerinden bizlere bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ki. TRT Genç, gençlerimize duyduğumuz güvenin en somut göstergesinin ekranda vücut bulmuş hali bana kalırsa. Amacımız onlara yalnızca bir yayın kanalı sunmak değil, kendilerini ifade edebilecekleri, üretim yapabilecekleri, geleceği birlikte şekillendirebilecekleri bir alan oluşturmak. TRT Genç'in geleceği, gençlerin fikirlerini paylaşabileceği, projeler geliştirebileceği ve dijital dünyada aktif bir topluluk deneyimi yaşayabileceği bir platform etrafında şekilleniyor Funda Hanım. İçerik çeşitliliğimizi artırarak bilim, teknoloji ve kültür alanlarında merakı beslemeye, dijital erişimi güçlendirmeye devam edeceğiz elbette. Bilimden sanata, girişimcilikten spora her alanda gençlerin potansiyelini görünür kılmayı sürdürmek istiyoruz. Temel hedeflerimizden birisi budur. Ayrıca gençlerin toplumsal ve kültürel farklılıklarını arttıracak projeler üretmek, onlara ilham verecek deneyim alanları oluşturmak da diğer önceliklerimizden diyebilirim. TRT Genç, gençlerin kendi geleceklerini inşa etmelerine destek olacak bir vizyonla yoluna devam edecek Funda Hanım.
1: Sayın Moğol, bizce bugünün gençleri yarının yetişkinleri. Peki merak ediyoruz, 5 yıl sonra TRT Genci nasıl bir noktada görmek istiyorsunuz? Nasıl planlıyorsunuz?
0: Funda Hanım şimdi 5 yıl sonrası için hedef oluşturduğumuzda TRT Genci gençlerin kendi dünyasını ekrana taşıdığı, fikirlerini paylaştığı ve ürettiği, Çok merkezi bir yerde görmek istiyoruz elbette. Burada herkes bir kahraman, herkes bir mucit, herkes bir kaşif olabilir. Ekranda sadece izleyici değil, sürecin içinde aktif bir nesil olacak diye düşünüyorum ben. Bilim, teknoloji, doğa, sanat, her içerik merak uyandıracak, denemeye, sorgulamaya ve kendi fikirlerini ortaya koymaya cesaret edecek bir neslin inşasına destek olacak bir TRT Genç'i 5 yıl sonrası için hayal ediyor olabiliriz. TRT Genç gençlerin biz de buradayız, biz de varız dedikleri bir mecra haline geldiğinde biz de kanalımızın amacına ulaştığına kanaat getirmiş olacağız.
1: Peki son olarak bir cümlelik mottonuz var mıdır diye sorsak ne cevap alırız Sayın Moğol?
0: Funda Hanım, şimdi kanalın oluşum süreci, hazırlık süreci yaklaşık 2,5 yıllık bir zaman dilimine yayılıyor. Burada Genel Müdürümüz Sayın Zahit Sobacı'ya ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Genel Müdürümüzün çizdiği vizyonla ve yol haritasıyla biz ilerledik süreçte. Kare kare, saniye saniye bütün projelerimizi kendisi izledi ve gençlerimizin yol haritasını çizerken bize rehberlik etti. Bunun yanı sıra Gelecek sensin bizim TRT Genç olarak mottomuzu oluşturuyor. Neden gelecek sensin dedik? Gençlerimize sesleniyoruz, birebir aynı dili kullanıyoruz ve diyoruz ki TRT Genç senin ekranın, sen gençsin, gelecek sensin. Şimdi senin zamanın, harekete geçebilirsin.
1: Çok güzel kapanışı yaptınız Sayın Moğol. Türkiye'nin değerlerinde bugün Gelecek Sensin sloganıyla yayın hayatına başlayan TRT Genç'in kanal koordinatörü Sayın Emine Moğol'u ağırladık. Yoğunluğunda vakit ayırıp konuğumuz olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz efendim.
0: Estağfurullah. Ben bu nazik davetiniz için size, yapımcımıza ve teknik yönetmenimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel ve sorunsuz bir yayındı. Elinize, emeğinize sağlık.
1: Rica ederiz, sağ olun. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural. Teknik yönetmenimiz Ahmet Can Öztürk. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Bir şehir.

Munzur'dan doğar berrak sular. Dağlar göğe uzanır sessizce. Rüzgar yüzyılların hikayesini fısıldar. Vadiler yankılanır eski türkülerle. Tunceli'dir burası, Anadolu'nun güzel diyarı. Bugün Munzur Dağları'nın eteklerinde kurulan Doğu Anadolu'nun en özel şehirlerinden birinde Tunceli'deyiz. Tunceli'nin geçmişteki adı Dersim'dir. Dersim adının kökeni hakkında farklı görüşler bulunmakla birlikte en yaygın kabul gören görüşe göre kelime Farsça'da gümüş kapı anlamına gelen der, kapı ve sim, gümüş sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bir başka görüşse ismin bölgenin tarih boyunca kullanılan yerel adlarından günümüze ulaştığını ifade eder. Cumhuriyet döneminde 25 Aralık 1935 tarihinde çıkarılan Tunceli Kanunu'yla ilin adı resmi olarak Tunceli olarak değiştirilmiştir. Tunç kelimesi sağlamlığı ve dayanıklılığı simgelerken, el ise göre veya ülke anlamını taşır. Tunceli, Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat Havzası'nda yer alır. Kuzeyinde Erzincan, doğusunda Bingöl, güneyinde Elazığ ve batısında Malatya bulunur. Büyük bölümü dağlarla çevrili olan şehir, Türkiye'nin en engebeli coğrafyalarından birine sahiptir. Bu sarp arazi yapısı, yüzyıllar boyunca bölgenin doğal dokusunu korumasına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Şehrin en önemli doğal simgesi hiç kuşkusuz Munzur Dağları'dır. 3000 metreyi aşan zirveleriyle gökyüzüne uzanan bu dağlar, yalnızca Tunceli'nin değil, Türkiye'nin de en etkileyici doğal alanlarından biri olarak kabul edilir. Bu doğal zenginliğin en önemli parçalarından biri Munzur Çayı'dır.

Kaynağını Munzur Vadisi'nden alan çay, berrak suları ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle dikkat çeker. Munzur Vadisi, Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı'na ev sahipliği yapar. Endemik bitki türleri, yaban keçileri, boz ayılar ve birçok yaban hayvanı bu eşsiz ekosistemde yaşamını sürdürür. Tunceli'nin tarihi ise binlerce yıl öncesine dayanır. Bölgede ilk yerleşimlerin Hititler dönemine kadar uzandığı düşünülmektedir. Daha sonra Urartular, Medler, Persler, Romalılar ve Bizanslar bu topraklara hakim olmuştur. 11. yüzyıldan itibaren Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte bölge Anadolu Selçuklu Devleti'nin ve daha sonra Osmanlı Devleti'nin yönetimine girmiştir. Tunceli kültürel çeşitliliğiyle de dikkat çeker. Bölgede yüzyıllardır farklı inançlar ve gelenekler bir arada yaşamıştır. Özellikle Alevi Bektaşi kültürü şehrin sosyal yaşamında önemli bir yer tutar. Cem geleneği, deyişler, semahlar ve sözlü kültür kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam eder. Misafirperverlik, dayanışma ve doğaya duyulan saygı Tunceli kültürünün temel değerleri arasında yer alır. Halk müziği de bu kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Bağlama eşliğinde söylenen uzun havalar, deyişler ve ağıtlar bölgenin tarihini, doğasını ve insan hikayelerini bugüne taşır. El sanatları arasındaysa özellikle kilim dokumacılığı ve yün işlemeciliği geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Tunceli, doğanın zamanın sabrıyla şekillendirdiği şehirlerden biridir. Burada yolculuk, geniş caddelerden çok dağ yollarında, derin vadilerde ve buz gibi akan suların kıyısında başlar. Her virajın ardından yeni bir manzara, her vadinin sonundaysa doğanın bambaşka bir yüzü ortaya çıkar. Şehrin en önemli doğal hazinesi hiç kuşkusuz Munzur Vadisi Milli Parkı'dır. Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan bu eşsiz doğa alanı 1971 yılında koruma altına alınmıştır. Yaklaşık 42 bin hektarlık geniş bir alana yayılan park, yüzlerce endemik bitki türüne, yaban keçilerine, boz ayılara, başaklara ve sayısız kuş türüne ev sahipliği yapar. İlkbaharda rengarenk çiçeklerle süslenen vadiler, yaz aylarında yemyeşil bir örtüye bürünür, sonbahardaysa sarının ve kızılın her tonunu ziyaretçilerine sunar. Milli Park'ın içerisinde yer alan Munzur Gözeleri, Tunceli'nin en çok ziyaret edilen noktalarından biridir. Kayaların arasından onlarca farklı noktadan çıkan buz gibi kaynak suları, kısa mesafede birleşerek Munzur Çayı'nı oluşturur. Suyun berraklığı ve çevresini saran kavaklarla söğüt ağaçları buraya gelen herkesi büyüler. Munzur Çayı boyunca ilerledikçe rafting tutkunlarının sıkça tercih ettiği parkurlar görülür. Türkiye'nin en temiz akarsularından biri kabul edilen Munzur Çayı, doğa sporlarıyla ilgilenenler için önemli bir merkez haline gelmiştir. Tunceli'nin doğal güzellikleri yalnızca Munzur'la sınırlı değildir. Pülümür Vadisi, Sarp Kayalıkları, Derin Kanyonları ve Gür Akan Deresi ile Doğu Anadolu'nun en etkileyici manzaralarından birini oluşturur. Özellikle bahar aylarında dağlardan eriyen kar sularıyla coşan Pülümür Çayı, vadiye ayrı bir canlılık kazandırır. Şehrin önemli ilçelerinden biri olan Ovacık, yüksek rakımı ve el değmemiş doğasıyla dikkat çeker. Yaz aylarında yemyeşil yaylaları, kış aylarında ise bembeyaz örtüsüyle farklı güzellikler sunar. Aynı zamanda organik tarım ve kaliteli fasulye üretimiyle de tanınır. Pertek, Keban Baraj Gölü kıyısındaki konumuyla öne çıkar. İlçenin simgesi haline gelen Pertek Kalesi, Baraj Gölü'nün ortasında küçük bir ada üzerinde yükselir. Tarih boyunca stratejik bir savunma noktası olarak kullanılan kale, bugün teknelerle ulaşılan ilginç tarihi yapılardan biri olmayı sürdürmektedir. Mazgirt, Nazımiye, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri de tarihi yapıları, eski taş evleri ve doğal güzellikleriyle Tunceli'nin kültürel zenginliğini tamamlar.
özellikle Çemişgezek, Urartulara kadar uzanan

geçmişi ve tarihi konaklarıyla dikkat çekerken, Bozat uzun yıllar boyunca bölgenin idari merkezlerinden biri olmuştur. Tunceli, Türkiye'nin en kaliteli organik bal üretim merkezlerinden biri olarak da tanınır. Munzur Dağları'nın zengin bitki örtüsünde yetişen çiçeklerden elde edilen bal, kendine özgü aromasıyla büyük beğeni toplar. Bunun yanında Ovacık'ta yetiştirilen kuru fasulye, yüksek rakımın etkisiyle farklı bir lezzet kazanır ve Türkiye'nin birçok yerine gönderilir. Şehrin önemli geçim kaynaklarından biri de küçükbaş hayvancılıktır. Tulum peyniri, tereyağı ve diğer süt ürünleri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam eder. El sanatları arasında kilim dokumacılığı, yün çorap örücülüğü ve ahşap işlemeciliği önemli bir yer tutar. Tunceli'nin kültürel ve manevi tarihinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, 13. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Seyit Mahmut Hayrani olmuştur. Horasan erenleri arasında gösterilen Seyit Mahmut Hayrani'nin Anadolu'ya gelerek özellikle Doğu Anadolu'da İslam'ın hoşgörü anlayışını yaydığına inanılır. Rivayetlere göre bölge halkıyla güçlü bağlar kurmuş, insanlara birlik, dayanışma ve kardeşlik düşüncesini anlatmıştır. Tunceli ve çevresindeki birçok ziyaretgah, yüzyıllardır insanların bir araya geldiği, dua ettiği ve geleneklerini yaşattığı mekanlar olmuştur. Seyit Mahmut Hayrani'nin adı da bu manevi mirasın önemli temsilcileri arasında sayılır. Tunceli mutfağı, doğanın sunduğu ürünleri en doğal haliyle sofralara taşıyan köklü bir geleneğe sahiptir. Bunlardan biri de zerfettir. Zerfet, Tunceli'nin özellikle köylerinde uzun yıllar boyunca düğünlerde, bayramlarda ve imece günlerinde hazırlanan geleneksel bir yemektir. İnce açılan tandır ekmekleri küçük parçalar halinde hazırlanır, üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür ve tereyağında kavrulan soğan ya da yöreye göre farklı soslarla servis edilir. Bazı köylerde içerisine kavurma ya da et suyu da eklenerek daha doyurucu bir hale getirilirdi. Zerfetin hazırlanışı yalnızca yemek yapmak anlamına gelmezdi. Özellikle tandır başında bir araya gelen kadınlar ekmekleri birlikte açar, sohbet eder, türküler söyler ve imece kültürünü yaşatırlardı. Bu nedenle zerfet Tunceli'de paylaşmanın ve dayanışmanın simgelerinden biri olarak görülürdü. Günümüzde ise tandır kültürünün eski yaygınlığını kaybetmesi ve şehir yaşamının değişmesi nedeniyle zerfet daha çok kırsal mahallelerde ve geleneksel mutfağı yaşatmaya çalışan ailelerin sofralarında hazırlanır. Buna rağmen Tunceli'nin gastronomi mirasının en kıymetli lezzetlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Tunceli'nin kültürel yaşamına renk katan en önemli etkinliklerden biri, her yıl yaz aylarında düzenlenen Mameki Kültür Sanat ve Doğa Festivali'dir. Adını Tunceli kent merkezinin tarihi adı olan Mameki'den alan festival, geçmişle bugünü buluşturan önemli bir kültür şöleni niteliği taşır. Festival süresince Tunceli'nin sokakları ve meydanları müzikle, sanatla ve kültürel etkinliklerle canlanır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sanatçılar, halk müziği ustaları, yazarlar ve kültür insanları festival kapsamında düzenlenen konserlerde, söyleşilerde ve panellerde bir araya gelir. Böylece Tunceli'nin zengin kültürel mirası farklı kuşaklarla buluşma fırsatı yakalar. Festival boyunca yöresel el sanatları sergilenir, geleneksel yemekler ziyaretçilere tanıtılır ve bölgenin doğal ürünleri görücüye çıkar. Özellikle organik bal, tulum peyniri, ovacık fasulyesi ve yöresel lezzetler festival alanında kurulan standlarda büyük ilgi görür. Mameki Kültür Sanat ve Doğa Festivali Tunceli'nin tarihine, kültürüne ve doğal zenginliklerine dikkat çeken önemli bir buluşmadır. Munzur Vadisi'nin eşsiz doğası, çevre bilincine yönelik etkinlikler ve kültürel mirası yaşatmaya amaçlayan programlar sayesinde festival, şehrin kimliğini yansıtan en önemli organizasyonlardan biri olmayı sürdürmektedir.

Sevgili dinleyiciler, bugün Munzur'un berrak sularının hayat verdiği Tunceli'deydik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Gökten, bir sonraki şehirde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel güvenlik olacak. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar yarın, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Attaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı ise artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. Amerika Birleşik Devletleri'ne sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. Pakistan tarafı görüşmelerde olumlu yönde ilerleme sağlandığını açıkladı. İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu, Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Spor, A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Macaristan'a 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Milliler yarın Türkiye saatiyle 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Süper Lig'in ikinci haftası geride kaldı. Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. İlk haftada hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ikinci haftada galibiyetle tanıştı. Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban, Alanyaspor maçındaki hakem kararları sonrası yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya istifa çağrısında bulundu. Hakem hataları bu sezona da damga vuracak gibi görünüyor. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunları devam ediyor. Ay Yıldızlılar dün 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Üsküp 36, Tiran 38, Bakü 35, Kerkük 44 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Amsterdam 24, Viyana 28, Bern 26, Kopenhag 22, Saraybosna 26, Sofya 32 derece. Yağmurlu olmak üzere Brüksel 19 derece, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 27 derece olacak. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir bant kaydıdır.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel güvenlik olacak. Terörsüz Türkiye hedefinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ekonomik yaptırımları açıkladı. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın parasını aklayan finans kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri doları sisteminden çıkarılacağını söyledi. İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırımlarına rest çekti. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Medenizade bir başka başarısızlığı daha denemek istiyorlar, hazırlıklıyız, can damarlarımızı kesemeyecekler dedi. İsrail Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar yarın, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için Gençlik ve Spor

0: Bakanlığı yurt başvurularının başladığını söyledi. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Ve spor, A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve 3-3 yaptı. Milliler yarın Türkiye saatiyle 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Süper Lig'in ise ikinci haftası geride kaldı. Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Gençler Birliği puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. İlk haftada hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor. İkinci haftaya galibiyetle başladı. Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş ise deplasmanda Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Alanya Spor maçındaki hakem kararları sonrası yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya istifa çağrısında bulundu. Hakem hataları bu sezona da damga vuracak gibi görünüyor. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları devam ediyor. Ay Yıldızlılar dün 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Üsküp 36, Tiran 38, Bakü 35, Kerkük 44 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Amsterdam 24, Viyana 28, Bern 26, Kopenhag 22, Saraybosna 26, Sofya 32 derece. Yağmurlu olmak üzere Brüksel 19 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Paris 27 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı sabahını karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofon başında da ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir gün geçirmeniz dileğiyle beraberliğimize başlıyoruz. 11.50'ye kadar sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Töpçü bizlerle birlikte olacak. Daha sonra stüdyo konuğumuz savunma analisti Mehmet Arda Mevlütoğlu ile

0: birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Hürriyet gazetesiyle turumuza başladık. Kuruldan ilk karar, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyecek kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını dün yaptı. Toplantıda 4 alt komisyon oluşturulması için karar alındı. Açıklamayla duyuruldu. Toplantıdan sonra yapılan ilk açıklamada şöyle denildi. İlk toplantıda kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş, kurul çalışmalarının SEK ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır denildi. Mahkeme örgüt yok dedi, 6 başkana ceza çıktı. Başlarının detaylarını aktaralım. 7'si CHP'li belediye başkanı, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. Başkanlardan 6'sı hapis cezalarına çarptırıldı. Suç örgütü yok diyen mahkeme Aktaş'a ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis verdi. Ve bir de spor dünyasından bir haber paylaşalım. Kızlarımızdan bir zafer daha. Amili kadın voleybol takımımız dün akşamda Macaristan'ı 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda 3 maçta 3. zaferini elde etti.

0: Gazete turuna Yeni Şafak'ta devam edeceğiz. Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde İsrail'e Suriye mesajı tahammül etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu yerle bir ettiği harekatların ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde yeni provokasyonları kalkışan İsrail'e mesaj verdi. Erdoğan, bölgemizde çatışmaya ve istikrarsızlığa tahammül etmeyeceklerini söyledi. Hürmüz Sözleşmesi savaşın boyutunu değiştirdi. İran'a ekonomik dışlama Hürmüz'de düğümü çözemeyen ABD, İran'ı ekonomik kıskacağına yöneldi. İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonu başlattıklarını açıklayan ABD Hazine Bakanı, yeni sektörel yaptırımlar kararıyla İran'ın diğer ülkelerde kullandığı dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve taşımacılık sektörlerinin yaptırım listesine alındığını duyurdu. Ayrıca Tahran'ın ekonomik ortaklarına da ikincil yaptırım uygulanacak. Gazze ve Batı Şeria'ya koruma çağrısı. Birleşmiş Milletler Filistin'in özel raportörü Albanese, işgalci İsrail'in 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen saldırılarını yine sürdürdüğü Gazze'nin yanı sıra yine bu ülkenin işgali ve saldırıları altında bulunan Batı Şeria ile Doğu Kudüs için acilen uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu. Albanese, Uluslararası Adalet Divanı'na göre 3. ülkelerin İsrail'in yasa dışı işgaline son vermek için harekete geçme yükümlülüğü var ifadesini kullandı. Sabah gazetesine geçtik. Terör koridoru dağıtıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 40 gün sonra başlayan Fırat Kalkanı Harekatı DEAŞ'a ağır darbe vurdu. Mehmetçik, 216 gün süren operasyonda destan yazarak emperyal güçlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridoru planını bozdu. Malazgirt bu yıl daha anlamlı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Ahlat ve Malazgirt'teki etkinliklerle kutlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecine denk gelen kutlamada Başkan Erdoğan'ın tarihi mesajlar vermesi bekleniyor. Siyonist yalanlar yine devrede. İsrail ordusu içindeki medyayı kontrol etmek için çalışan Hasbara birimi bu kez Türkiye karşıtı için harekete geçti. Siyonist zihniyet dünyaya yalan bilgiler yayıyor ve açıkça artık doğrunun hiçbir önemi yok diyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Akşam gazetesine geçtik. Akşamın manşeti, soykırımcı uçurtmayı vuracak. Soykırımcı İsrail, Gazze'li çocukların uçurtmalarının yerleşim yerlerine düşmesi halinde saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı ve İsrailli komutanlar Gazze'den uçurulan ve İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmalarla balonlar tehdidini görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonunda yapılan açıklamada uçurtmaların İsrail

7 yıl sonra bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını açıkladı. Alınan kararla birlikte Heyet Tahrir Şam'ın özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsü de kaldırıldı. Tam kadro sahaya inilecek yeni parti genel merkez binası 30 Ağustos'a kadar tamamlanacak. Özgür Özel parti genel merkezinde 31 Ağustos'ta parti meclisini ve kurucular kurulunu toplayacak. 1 Eylül'de de MYK, 2 Eylül'de ise il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Ardından tam kadro sahaya inilecek. Yeni rota Şanlıurfa, Gölcük'te deniz, hava ve teknolojinin buluştuğu 4 gün süren Teknofest Mavi Vatan'ı 343 bin kişi ziyaret etti. Teknofest'in yeni rotası ise 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa olacak.

0: dış basın.
1: İran Devlet Televizyonu'na göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'a yönelik olası yeni bir saldırı halinde Avrupa ülkelerindeki ABD üslerinin hedef alınabileceğine ilişkin iddialara cevap verdi. İran'a yönelik saldırıların kaynağını hedef almanın Tahran'ın yasal hakkı olduğunu söyledi. Bulgaristan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısına destek vermesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getiren Bekai, ABD'ye ait bazı KC-135 tanker uçaklarının Bulgaristan'dan ayrıldığı yönündeki haberleri duyduklarını belirtti. Bekai, Bulgaristan halkıyla hiçbir sorunumuz yok ancak bu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırganlığına bir tür destek olarak değerlendiriliyordu dedi. Sözcü Bekai, ABD ve İsrail'in saldırılarında kullanılmak üzere üs ve imkanlarını tahsis eden ülkelerin gereken adımları atması gerektiğini belirterek, herhangi bir ülkenin bizden endişe etmesi için bir neden yok. Ancak üslerini, imkanlarını ve teçhizatını saldırgan tarafların hukuka aykırı eylemlerinde kullanımını açan ülkeler için durum farklıdır ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Ajansı Associated Press'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi Barak, İsrail'in Suriye toprağı olan Golan Tepelerini işgal ettiğine yönelik açıklamasının ardından ülkesinin bölgeye ilişkin politikasının değişmediğini açıkladı. Ülkesinin Golan Tepelerine ilişkin politikasının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından 2019'da belirlendiğini belirten Barak, bunun değişmediğini ifade etti. Trump, 45. ABD Başkanı olduktan sonra 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdıklarını açıklamıştı. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Besant'ın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik jandarmalarını koparmak olduğunu ifade ettiğini bildiriyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın askeri kapasitesini, askeri fabrikalarının neredeyse tamamını ve nükleer programını yok ettiğini savunan Besant, şimdi son oyuna giriyoruz, şafakta bir düşmana karşı bugüne kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı olan ekonomik saldırı günü başlıyor ifadelerini kullandı. Besant, haraç kesmeyi güvenlik garantisi olarak göstererek varlığını sürdürdüğünü savunduğu İran'ın misilleme yapmayı kaçınılmaz, ABD'nin yaptırımlarını ise müzakere edilebilir gördüğünü ileri sürdü.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Rusya'nın Sputnik Ajansı'nın haberine göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Galip Abadi, ABD Hazine Bakanı Besant'ın Tahran'a yönelik ekonomik baskının artırılacağı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek Washington'ın söylemlerinin kendi içinde çeliştiğini savundu. Galip Abadi, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Besant'ın İran'ın askeri kapasitesini ortadan kaldırıldığı, askeri fabrikalarının tamamına yakınının yok edildiği ve nükleer programının sona erdirildiği yönündeki ifadelerine atıfta bulundu. Galip Abadi, ABD'nin İran'ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırıldığını, askeri fabrikalarının %100'ünün yok edildiğini ve nükleer programının gömüldüğünü söylediğini belirterek şu ifadeleri kullandı. İran'ın

0: askeri kapasitesinin ortadan kaldırıldığını, askeri fabrikalarının %100'ünün yok edildiğini ve nükleer programının gömüldüğünü söylüyorsunuz. Ancak aynı İran için tarihin en büyük mali saldırısının düzenlenmesi ve ABD'nin tüm kurum ve yetkililerinin seferber edilmesi gerekiyorsa, bu bir zafer mi yoksa acı bir yenilgi itirafı mı dedi. Irak'ın resmi devlet televizyonu El Irakiye, Bağdat yönetiminin İran ve Suudi Arabistan'a ortak güvenlik koordinasyon konseyi kurulması yönünde teklif sunduğunu duyuruyor. Televizyona açıklamada bulunan Irak Başbakanı Güvenlik Danışmanı Kasım El Arayci, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere dikkat çekti. İran ve Suudi Arabistan'a ortak bir güvenlik koordinasyon konseyi kurulması yönünde bir teklif sunduk. İki ülke arasındaki temel bir sorun güven krizinden kaynaklanıyor ifadelerini kullandı. Arayci, teklifin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi. Suriye resmi haber ajansı SANA, Dışişleri Bakanı Şeybani başkanlığında üst düzey bir heyetle İsrail heyetinin ABD arabuluculuğunda Ürdün'de bir araya geldiğini bildiriyor. Görüşme, son İsrail hava saldırısının ardından Suriye topraklarındaki gerilimin tırmanmasını azaltmak ve Suriye ile bölgedeki istikrarı desteklemek amacıyla yapıldı. Müzakere yolunun canlandırılmasıyla daha kapsamlı bir gelecek anlaşmasının temelini oluşturabilecek bir güvenlik anlaşmasına varılmasının amaçlandığı ifade edildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yunanistan'da yayınlanan Tanea gazetesi, Yunanistan'ın Vebat tipi insansız hava araçlarının daha geniş kapsamda kullanımı için Rodos adasındaki Maritsa havaalanında altyapı çalışmasını hazırlandığını ileri sürdü. Habere göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 12 adalar bölgesinde savunma altyapısı ve operasyonel imkanlara ilişkin değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Rodos odasında bulunan Maritsa Havaalanı'ndaki gerekli altyapının yapılması için hazırlıklara başlandığı bildirildi. Haberde söz konusu havaalanında Vebat tipi insansız hava araçlarından oluşan özel filonun konuşlandırılması, bakımı ve sorunsuz işletilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına yönelik malzemelerin alım sürecinin de başlatıldığı savunuldu. Hollanda kamu yayıncısı Avrotros, tarafsızlığını yitirdiği ve tarafsız kabul edilemeyeceği gerekçesiyle 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını bildirdi. Avrotros'tan yapılan açıklamada büyük çaplı bir askeri çatışmanın tarafı olan bir ülkenin, yani İsrail'in yarışmaya katılmaya devam etmesi nedeniyle organizasyonun tarafsızlık karakterini yitirdiği ve bu sebeple kuruluşun yarışmaya katılmayacağı belirtildi. Söz konusu koşullar altında yarışmaya katılmanın Avrotros'un güvenilirlik, bağımsızlık ve insanlık değerleriyle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, Gazze'deki ağır insani acılarla basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların son yıllarda Eurovision şarkı yarışmasındaki bölünmeleri derinleştirdiği vurgulandı.

0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçe'ye bağlanacağız.
1: Atina'dan merhabalar. Bir süredir Türk-Yunan ilişkilerinde gergin bir süreç işliyor. Özellikle Yunan tarafından gerginlik arttırılmaya çalışılıyor. Yunan basını, muhalefet partileri tarafından yapılan açıklamalar da gerilimi tek taraflı olarak daha da tırmandırıyor. Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Süreç nasıl işledi? İsterseniz dinleyicilerimizin konuyu daha iyi anlayabilmesi açısından bir özet niteliğinde analiz yapalım. Son gelişmelerden başlayarak olayları masaya yatırırsak, Türkiye 15 Ağustos'ta Kuzey Ege ile Fethiye Kaş açıklarında iki deniz milli parkı ilan etti. Türkiye bu hamleyi denizlerde çevrenin korunmasına yönelik kendi yetkileri çerçevesinde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak Ankara açısından mesele yalnızca çevre politikası değil. Yunanistan'ın daha önce kendi deniz planlaması kapsamında attığı adımlara karşılık verilmesi olarak da görülüyor. Atina tarafı ise bu alanların Türk karasularının ötesine uzandığını ve Yunanistan'ın deniz yetki alanları ile egemenlik haklarına müdahale ettiğini savunarak kararı yasa dışı ilan etti. Türkiye'nin kararının ardından Yunanistan'da konu hızla siyasi gündemin merkezine oturdu. Yunan basını gelişmeyi geniş biçimde işledi. Bu noktada gerilim yalnızca Ankara-Atina diplomatik hattında değil, Yunanistan'ın iç siyasetinde de büyümeye başladı. Tabi burada altının kalın kalın çizilmesi gereken önemli bir durum var. Nedir o? Yunanistan sürekli Türkiye'nin aldığı bu karara tepki gösteriyor ama Yunan basınında hiç kimse çıkıp da önce biz bu kararı almıştık zaten diyemiyor. Çünkü az evvel de söyledik, Türkiye'nin deniz parkları hamlesinden daha önce Atina'nın deniz alanlarının kullanımına ilişkin mekansal planlama kararı alınmıştı. Yunanistan geçtiğimiz yıl 2025'te İyon Denizi ve Ege'de iki büyük deniz koruma alanı oluşturmuştu. Ankara şimdi bir anlamda bunlara cevap vermiş oldu. Yani Atina yasa dışı diyerek, egemenlik alanlarımıza müdahale diyerek sert tepki veriyor. Ama hatırlatmak lazım ki tabiri caizse kuyuya ilk taşı atan geçen yıl yine Atina yönetimi oldu. Bu arada şunu da belirtelim. Önümüzdeki yılın başında Yunanistan'da seçimler var. Hatta erken seçim söylentileri de giderek artıyor. Ülke seçim düzlemine girmişken bu gerilim Yunan hükümetinin iktidarı kendi elleriyle vermesine bile yol açabilir. Bu tür yorumlar da giderek artıyor Yunan basınında. Şimdi bir başka parantez daha açalım isterseniz. Yunan kamuoyunda Türkiye'nin bu adımı atması, yani bu kararı alması bir takım diğer gelişmelerle birlikte bir paket olarak da değerlendiriliyor. Neler var bu pakette? Geçtiğimiz günlerde imzalanan Mekke Anlaşması var. Türkiye'nin F-35 programına geri dönme süreci var. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkeyle gerçekleştirilen ilişkiler ve savunma anlaşmaları var. Bunların hepsi Yunan hükümetinin kucağına bir paket olarak konmuş durumda. Ve kamuoyunda gerilimin ve tedirginliğin artmasındaki asıl nedenler de işte tam olarak bunlar. Şimdi buradan hareketle asıl konumuza, deniz parkları konusundan çıkan tartışmaya geri dönersek, sorunun odak noktasında ne var? Onu da anlatalım. Yunanistan adaların da deniz yetki alanları oluşturabileceğini savunuyor. Türkiye ise özellikle Anadolu kıyılarına çok yakın Yunan adalarının deniz yetki alanları yaratamayacağını savunuyor. Yunanistan'ın zaman zaman uluslararası hukukla çözme talepleri var. Türkiye ise tamam diyor, mahkemeye gidelim ama sadece bu konuyla değil, tüm konuları bir paket yapıp öyle gidelim diyor Türkiye. Zira iki ülke arasında çözülmesi gereken konu başlıklarının hepsi deniz yetki alanları ile ilintili konular. Nedir bunlar? Ege'deki karasuları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması ve bazı ada ve kayaların statüsü gibi konuların birlikte ele alınması gerektiğini belirtiyor Türkiye. Yunanistan ise bu fikre hiç yanaşmıyor. Çünkü paket halinde mahkemeye gidilirse illaki birçok başlıkta kayıp yaşanacağından endişe ediyorlar. Şimdi geriye dönecek olursak iki ülke arasında hatırlayacaksınız 7 Aralık 2023'te dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasında atılan imza ile 2023'ün Aralık ayından beri Ege'de sakin sular dönemi başlamıştı. Son dönemde her ne kadar sakin sularda bu dalgalanmalar olsa da bu son süreçte iki ülke dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarda bu sakin sular sürecine ve bu az evvel bahsettiğimiz Atina bildirgesine sahip çıkma yönelik cümleler de var açıklamaların içinde. Yani son olarak şunu da belirtelim. Umarız komşumuz Yunanistan son zamanlarda iyiden iyiye güdümüne girdiği İsrail'in etkisinden kurtulmayı akıl eder de sakin sulara en kısa sürede geri dönüş yaşanır diyelim ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan sözü sizlere bırakalım.
0: Yunanistan'daki gelişmeleri TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'dan dinledik. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarında. Ve şimdi stüdyomuzda savunma analisti Mehmet Arda Mevlütoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Mevlütoğlu.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim, Kocaeli'de Gölcük Tersanesi Komutanı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 4 gün süren programının ardından hafta sonu sona erdi. Türkiye'nin denizcilik, savunma ve ileri teknoloji alanındaki kabiliyetlerini yüz binlerce kişiye ulaştıran Teknofest Mavi Vatan'ın önemini konuşmak isteriz sizinle birlikte. Özellikle genç nesillere nasıl bir imkan sunuyor, değerlendirmelerinizi alın.
2: Teknofest'i öncelikle genel olarak değerlendirmek gerekirse aslında çok büyük, geniş kapsamlı bir insan kaynağı geliştirme programı, bir yetkinlik geliştirme programı olarak ele alınabilir. Şimdi Türkiye'nin havacılık savunma alanında son yıllarda, son 15-20 yılda kaydettiği gelişmeler tabii malum. Ama bu gelişmeleri yalnızca ürün üretme ile sınırlı görmemek gerekiyor. Burada bu bütün platformların, ürünlerin, teknolojilerin

0: tasarımını yapan, bunları geliştiren, üreten, bunların bakımını, onarımını yapan, hatta kullanan bu bütün insanların, bu bütün personelin çok ciddi yetkinliklerle donatılmaları gerekiyor. Bu anlamda yalnızca mühendislik eğitimiyle ya da üniversite eğitimiyle bu sağlanabilecek bir şey değil. Teknofest Mavi Vatan burada aslında iki önemli işlevi ifa ediyor. Bunlardan birincisi az önce bahsettiğim bu yetkinlik setinin biraz daha deniz odaklı, denizcilik teknolojileri odaklı geliştirilmesine vesile olmak. İşte insansız deniz aracı tasarım yarışmaları gibi. Deniz alanına yönelik bazı proje yarışmaları gibi denizcilik teknolojileri, gemi inşa teknolojileri ya da deniz ortamında kullanılabilecek askeri, sivil, ticari, bilimsel bütün bu ürünlerin geliştirilmesinde görev alacak personelin yetişmesine bir şekilde vesile oluyor. İkincisi ve benim daha çok önemsediğim ise denizcilik kültürü. Şimdi yine aslında aynı şekilde geliştirmeden üretime, oradan kullanıma, hatta kullanıma karar vermeye kadar bu bütün kademelerde görev alacak insanların bu denizcilik kültürüyle yoğrulmuş olması gerekiyor. Denizcilik kültürü dediğimiz zaman bu yalnızca denizlerimizde işte kendi yaptığımız gemileri yüzdürmekle sınırlı olan bir şey değil. Denizlerimizin güvenliğini sağlamak, denizlerden güvenli bir şekilde faydalanmamızı sağlamak, bunlardan ticari, bilimsel fayda sağlamak. Bunların hepsi aslında o denizcilik başlığının altına toplanacak diğer çok önemli alt başlıklar. Buralarda, bu süreçlerde etkin olabilmek, dünyada söz sahibi olabilmek, bunlar yalnızca araçlarla, yalnızca teknolojik ürünlerle değil, daha da önemlisi bu kültürün korunmasıyla mümkün olabilecek şeyler. Bir İngiliz amirale atfedilen çok meşhur bir söz vardır. Bir donanma inşa etmek birkaç sene sürer ama bir denizcilik kültürü inşa etmek asır sürer, nesil sürer gibi. En az bir iki nesilde ancak olgunlaşabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yüzden Teknofest Mavi Vatan'ın bu denizcilik kültürünün özellikle genç nesilde filizlenmesi, kök salması açısından çok çok kritik bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Ki içinde bulunduğumuz özellikle bu dönemde bilhassa hava ve deniz sahasındaki egemenliğimizi korumanın ne kadar stratejik olduğunu gördüğümüz bu günlerde aslında bu çok daha acil bir ihtiyaç olarak önümüze çıkıyor.
1: Evet, çok önemli platformlardan bahsediyoruz. TCG Anadolu gemimiz,
0: Evet.
1: Milyan projemiz, İHA'larımız. Baktığımız zaman dengeleri nasıl değiştirdi? Peki nasıl bir çarpan etkisi yarattı özellikle denizlerde?
0: Şimdi donanmaları sınıflandırırken kullanılan çeşitli yöntemler var ya da tanımlar var. Bunlardan bir tanesi kahverengi su donanması, sonra da mavi su donanması gibi. Kahverengi su aslında biraz anlamı kendini şey yapıyor, ele veriyor. Sadece kıyı sularıyla ya da kıyıya çok yakın sularda görev yapabilecek şekilde donatılmış bir donanmayı ifade ediyor. Mavi su donanması ise açık denizlerde,
1: Deniz var.
0: okyanuslarda görev yapabilen gemileri ve donanmaları ifade ediyor. Bahsettiğiniz platform ve projeler Türk Deniz Kuvvetleri'nin aslında bu sıçramasının vesileleri, araçları olarak nitelendirilebilir. Türk Deniz Kuvvetleri aslında Türkiye çok daha genişleyen bir coğrafyada askeri, siyasi, ticari ve hatta bilimsel nüfuz alanına sahip bir ülke. Dolayısıyla erişebildiği bütün coğrafyalarda deniz varlıklarıyla da deniz unsurlarıyla da varlık göstermek zorunda. TCG Anadolu, inşası devam eden TF ekibin hava savunma muhribi ve ufukta gözüken milli uçak gemisi projesi. Bunların hepsi Türkiye'nin bu açık deniz donanmasına, mavi su donanmasına geçişinin aslında birer vesilesi. Daha da önemli olan belki de bu bütün adını saydığımız platformların Türkiye'de tasarlanıp Türk tersanelerinde inşa edilmiş olması.
1: Yerli üretim olması diyelim. Evet. Şimdi Arda Bey, Türkiye tabii mavi vatanda tarihi kararları da imza atmaya devam ediyor. İlk kez Milli Deniz Parkları
0: Evet.
1: ilan edilir. Önemli bir başlık. Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege Denizi'nde ilan edilen Deniz Milli Parkları'nın önemiyle devam edelim. Bu stratejik plan ne anlama geliyor? Nasıl okursunuz bu kararları? Ve tabii bu karara Yunanistan'dan gelen tepkileri de
0: Evet.
1: konuşmak isteriz.
0: Şimdi Deniz Parkı aslında kendi içinde ele alındığında ekolojik bir hamle olarak nitelendirilebilir. Bu iki bölgede ilan edilmişti.
1: Evet.
0: Buralarda deniz ekosisteminin takibi, korunması, kayıt altına alınması ve buradaki

0: ki deniz hayatının çeşitliliğinin korunması için alınmış bir tedbir. Ancak tabii söz konusu olan Ege ve Doğu Akdeniz olunca hiçbir kararı tek
1: Tek
0: başına
1: başımıza
0: ele
1: alamayız,
0: alamıyoruz.
1: evet.
0: Muhakkak bir yerden jeopolitiğe bağlanıyor ki bir tarafta da masanın diğer tarafı ya da kıyının diğer tarafında Yunanistan olunca bu iş biraz daha karışıyor. Yunanistan esas aslında bu süreci başlatan az önce de zaten değinildi.
1: Evet.
0: Bu süreci başlatan Yunanistan oldu. Buradaki ana motivasyonları da bu ekolojik koruma altyapısını diyelim, hukuki bir sonuç üretmek için ya da siyasi bir çıktı elde etmek için kullanma girişimi. Türkiye buna ilk andan itibaren tepkisini koymuştu. Bu tür uygulamaların siyasi ya da hukuki süreçlere alet edilmemesi doğrultusunda tepkisini koymuştu. Ancak heyhat Yunanistan bunu dinlemedi. Bu durumda Türkiye'de tabii kendi egemenliğini hem bir yandan ya da iradesini göstermek için hem de mütekabiliyet esası doğrultusunda bu kararı aldı. Şimdi tabii Ege ve Doğu Akdeniz deniz canlılığı açısından çok kritik. Aslında özellikle bu yıllarda kirlilikten dolayı daha da kritik bir durumda. Ama buradaki tabii jeopolitik perspektiften bakacak olursak şu iradeyi ortaya koymuş oluyoruz. Biz bu denizlerin her türlü imkan, kabiliyet ya da sunduğu tüm değerlerden kendi egemenlik haklarımız doğrultusunda ve muhatabımızın da haklarına riayet ederek, saygı göstererek faydalanıyoruz. Bu çok önemli. Yine az önce dediğim gibi denizlerde sadece savaş gemisi yüzdürerek egemenliğinizi göstermiş olmazsınız. O denizin size sunduğu bütün imkanlardan faydalanabiliyor musunuz? Koruyabiliyor musunuz? Geliştirebiliyor musunuz? Esas önemli olan bu. Hani karaya uyarlayacak olursak sınırlarımızın her tarafına nöbetçi dikersek ama içeriye hiçbir şey yapmazsak, bir tane fidan bile dikmezsek ne kadar o toprak bizim diyebiliriz. Biraz onun gibi. Bu iradeyi göstermesi açısından önemli. Bakalım hani Yunanistan'la yeni bir sanki denge oluşturma sürecine giriyor gibiyiz. O süreçteki bir önemli bir adım olarak nitelendirilebilir.
1: Evet, özellikle tabii baktığımızda bu tarihi adımı yalnızca sizin de bahsettiğiniz gibi denizlerdeki jeopolitik sınırları korumakta kalmayacak. Aynı zamanda denizlerdeki
0: Evet.
1: yaşamı, doğal dengeyi de bu geleceği de güvence altına alacak çok stratejik bir karar olarak önümüzde duruyor. Efendim şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu milli uçak gemisi MUGEM'in 27 Eylül 2027'de denizde buluşacağını
0: Evet,
1: açıkladı.
0: evet.
1: İnsansız hava, deniz ve sualtı araçlarını tek bir komuta kontrol ağında birleştiren dünyadaki ilk uçak gemisi olan MUGEM nasıl bir etki oluşturacak efendim? Biraz açalım mı MUGEM'i?
0: Şimdi uçak gemisi dediğimiz platformlar tabii dinleyicilerimizin herhalde çoğu kamuoyundan, basından aşinadır. Çok büyük platformlar. Bir kere sadece büyüklükleriyle bile bir şeyi gösteriyorlar. Bir ülkenin gücünü gösteriyorlar. Uçak gemisi demek aslında tek başına bir gemide demek değil. O gemiyi destekleyen yanında, yöresinde pek çok farklı platformunda aynı anda görev yapıyor olması lazım. Akaryakıt gemilerinden denizaltılara, işte hava unsurlarından deniz muhriplere kadar bir paket halinde bunlar görev yaparlar ve o ülkenin gücünü çok uzak coğrafyalara projekte etmek, yansıtmak ve oralardaki çıkarlarını korumak için kullanılırlar. MUGEM eğer hafızam beni yanıltmıyorsa şu en son açık kaynak bilgilerine göre 60 bin tondan fazla bir deplasmana yani ağırlığa sahip olacak bir gemi. Çok büyük bir gemi yüzen bir şehir. Bir kere böyle bir gemiyi yerli imkanlarla tasarlayıp inşa etmek başlı başına zaten Türk savunma sanayi ya da Türk denizcilik sektörünün farklı bir kategoriye, farklı bir lige çıktığının göstergesi olacaktır. Bir diğer önemli unsur da Türkiye'nin artık uzak coğrafyalarda hava ve deniz gücü üretebilme, bunlarla operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olduğunun göstergesi olacaktır. Ve bir diğeri de aslında biz bunun ön gösterimini diyelim TCG Anadolu'da gördük. TCG Anadolu'nun insansız hava araçlarıyla donatılması sürecinde Türkiye'nin insansız sistemler, otonom sistemler gibi yeni teknolojileri çok radikal şekillerde, çok çığır açıcı şekillerde kullanabildiğini, bunlarla yeni konseptler geliştirebildiğini gördük. Bunun da muhtemelen daha olgunlaşma aşamasını MUGEM'le göreceğiz. İnsansız sualtı araçlarından bahsedildi. Kızıl Elma zaten başlı başına çok büyük bir atılım. Muadili şu anda henüz yok diğer ülkelerde. Bunları hep her birini birlikte uyum içinde birbirleriyle entegre bir şekilde kullanabilmek çok ciddi bir meydan okuma. popüler tabiriyle. Bu Türkiye'nin altından kalkamayacağı bir sınav değil, ama eğer bu sınavı da geçersek hakikaten

0: gerçekten çok farklı bir lige çıkmış olacağımızı da göreceğiz.
1: Dünyada peki başka bir muadili var mı böyle büyük projelerin, platformların?
0: Halihazırda bu tarz bir uçak gemisine sahip olan ya da
1: Hı.
0: inşa etmekte olan ülkeler zaten belirli. İşte Amerika Birleşik Devletleri zaten en büyük
1: Hı
0: uçak
1: hı.
0: gemisi filosuna sahip ülke. Mesela ilginçtir, Rusya bu kabiliyetini fiilen şu anda kaybetmiş durumda. Bir tane uçak gemileri vardı. Çok uzun süredir tersanede, kapsamlı bakımda ve bakım halindeyken birkaç kez yangın geçirdi. Şu anda neredeyse kullanılamaz durumda diyebiliriz. Fransa, Hindistan ve tabii ki en önemli aktör Çin. Bunlar güçlü uçak gemisi kullanıcısı ülkeler. Uçak gemisinden insansız savaş aracı, insansız savaş uçağı kullanan şu anda bir ülke yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız tanker uçağı kullanmak için bir projesi var. Ancak Kızıl Elma muadili henüz en azından açık kaynaklara yansımış bir proje şu anda yok.
1: Efendim, şimdi İsrail basınını da takip ediyoruz
0: Evet.
1: yakından. Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki stratejik varlığına karşı tansiyon yükseltecek yayınlarına devam ediyor. İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesine yer alan bir haber vardı. İsrail, Türkiye'nin askeri genişlemesini durdurmalıdır başlıklı bir makale kaleme alındı. Ankara yönelik açık tehditler savruldu. Yazıda İsrail'in artık savunma pozisyonundan çıkıp saldırıya geçeceği iddia edilerek gerekirse İdlib'den İstanbul'a kadar saldırırız şeklinde asılsız ve haddi aşan ifadeler de söz konusuydu. Nasıl yorumlarsınız efendim bu açıklamaları, makaleyi?
0: Tabii İsrail tarafından hem resmi merciler hem basın organları hem de akademisyen ya da kanaat önderleri tarafından Türkiye'ye yönelik eleştirilerin dozu, şiddeti son birkaç, bir iki yılda diyelim görünür bir şekilde arttı. Hatta yakın birkaç gün önce Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından hakikaten çok ağır ifadelerle, haddi bir hayli
1: Evet,
0: aşan
1: evet.
0: ifadelerle saldırıda bulunuldu. Bunlar görünürlüğü dediğim gibi son yakın zamanda oldu ama bir süredir akademik çevrelerde zaten İsrailli ve İsrail'e müzahir akademisyenler, düşünce kuruluşları Türkiye'ye yönelik çok ciddi suçlamalar ve bir kamuoyu oluşturma süreci içerisindelerdi. Bunu takip ediyorduk. Bir süredir İsrail'in Türkiye'yi bölgesel bir rakip olmaktan yavaş yavaş düşman kategorisine koymakta olduğunun ipuçları zaten vardı. Bu sadece son dönemde daha da görünür hale geldi. Tabii burada bazı nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Birincisi çok önemli bir faktör. Tabii İsrail'de Ekim ayında seçim olacak. Bu seçim satma diyelim popüler tabiriyle önemli bir etken olabilir. Ama benim kişisel kanaatim bu sadece konjonktürel, sadece seçim süreci açıklanabilecek bir şey değil. İsrail devlet olarak Türkiye'yi artık bir rakip ya da rakip ve veya düşman arası bir kategoriye koymuş gibi gözüküyor. Bunu bir kenara koyarak diğer tarafta da bu tür yazılarla, bu tür kişilerin kamuoyu önündeki görüşleriyle İsrail kamuoyunda devamlı bir algı yaratılması ve bu algının sıcak tutulmasına çalışılıyor gibi gözüküyor. Türkiye, İsrail'in doğrudan karşı karşıya gelmesi tabii ki her iki ülkenin de çıkarına değil, her iki ülkede önemli zararlar verebilecek bir şey olur. Ama burada Suriye sahasında bir tırmanış riski daha somut, daha yüksek gibi gözüküyor. Serin kanlı davranmak lazım. Tabii şunu da hatırda tutmak gerekiyor. İsrail uluslararası hukuku, normu hiçbir zaman göz önüne almış, kıymet vermiş bir ülke değil. Bir diğeri de elindeki askeri ve teknolojik kabiliyetleri her zaman limitlerine kadar zorlayarak hamleler, saldırganlıklar yapan bir ülke. 81 Irak saldırısı, 85 Tunus'taki Filistin Kurtuluş Örgütü karargahına saldırısı, 2008 Suriye. Bunun gibi hamleleri hiçbir tepkiyi dikkate almadan, göz önüne almadan yapabilen bir ülke. Bir yandan hazırlığımızı koruyarak, bir yandan da olabildiğince serin kanlı bir duruş sergileyerek İsrail'in manevra alanını kısıtlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama yine de çok hassas bir süreçte olduğumuzu da vurgulamak isterim.
1: Peki kamuoyunda nasıl karşılık buluyor sizce? İsrail medyasındaki bu popülist söylemler tabanında bir yanıt var mı? Çünkü baktığımızda İsrail medyasında da farklı ve tepkili
0: Evet.
1: seslerin de hakim
0: Evet.
1: olduğunu görüyoruz.
0: İki tarafa da bakalım. Önce İsrail'den bakalım. İsrail'de gerçekten de Netanyahu'nun politikalarına uzun zamandır muhalif çok çoğunlukta olmayan, azınlık da olsa bir kesimin olduğunu, bu kesimin eleştirilerinin de Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerini de son dönemde giderek arttırdığını görüyoruz. İsrail ordusundan emekli bazı subayların, bazı akademisyenlerin gerek sosyal medyada gerek basında Türkiye'nin bir düşman olmadığını ama rakip olduğunu, Netanyahu politikalarının İsrail

0: gereksiz bir askeri maceraya sürükleyebileceğini daha yüksek sesle ifade ettiklerini görüyoruz. Tabii ki bu İsrail'de aklı selim bir kesimin hala olduğunu göstermesi açısından önemli ama bu seslerin daha baskın olması gerekiyor. Önemli burada parantez açmak isterim. 7 Ekim'den sonra özellikle Gazze'deki soykırım süreciyle İsrail hem Amerika'da hem Avrupa'da çok ciddi bir toplumsal destek kaybetti. Yani İsrail'le iş yapmak, İsrail'le diyalog kurmak çok ciddi maliyetlere sahip oldu. Bundan dolayı da aslında İsrail uluslararası camiada epey bir zemin kaybetmiş durumda. Bunları alt alta koyduğumuz aslında İsrail içerisinde de bazı eleştirilerin olduğunu görüyoruz. Gönül ister ki bunlar daha baskın olsun ama mevcut konjonktürde çok kolay değil. Türkiye tarafında ise evet, Türkiye'de İsrail'in yürüttüğü soykırıma yönelik haklı ve çok ciddi bir tepki var. Ama bir yandan da Türk kamuoyunda İsrail'le doğrudan savaşmanın Türkiye'nin çıkarına olmayabileceğini savunan geniş bir kesim olduğunu düşünüyorum. Bu şu demek değil, İsrail'in bir devlet olarak işlediği suçları kimse görmezden gelmiyor. Buna karşı çok ciddi hem devlet katında hem toplumsal katta tepki var. Ancak en nihayetinde bu meselelerde savaşarak çözülebilecek şeyler değil.
1: Nasıl bir seçim sonucu bekleniyor peki baktığımızda?
0: Bennett bir hayli güçlüydü en son. Onun dışında Eisenkot'un son dönemde çıkış yaptığını görüyoruz. Tabi burada iyimser olmayı biraz zorlaştıran bir husus, Netanyahu'nun tüm rakipleri sağ ve biraz daha radikal tarafa mensup. Sadece yöntem ya da söylem bazında farklılıkları var. Ben zaman zaman yani herhangi bir alternatif Netanyahu'dan daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama diğer adayların söylemlerine baktığımda Bennett bilhassa pek parlak gözükmüyor. Bir muhasebe süreci gerekecek İsrail içerisinde. Yapılanların İsrail'e faydası ve zararı açısından bir muhasebe süreci gerekecek. İsrail toplumu, İsrail halkı bu konuda bir sağduyu gösterecek mi? Buna bağlı. Ama ortaya çıkacak adaylar şu en azından kısa vadede beni kişisel olarak çok iyimser diye şey yapamıyor. Yani sevk edemiyor.
1: Özellikle Gazze'de, Suriye'deki, Lübnan'daki
0: Özellikle.
1: değil mi? Yani o politikalarında bir değişiklik yaşanacak mı,
0: Yani
1: yaşanmayacak
0: beni
1: mı?
0: burada esas üzen bunlar tamam siyasi kararlar olabilir, askeri kararlar olabilir ama bunlara yönelik İsrail içerisinde özellikle Gazze'ye yönelik çok ciddi topyekün bir tepkinin olmaması. Tabii ki tepkiler var. Tabii ki bunlara göz yumamayan kitleler var ama İsrail nezdinde geniş bir böyle bir tepki olmaması beni bu süreçte hem üzdü hem şaşırttı diyelim. Bunların da aslında bir toplumsal seviyede muhasebesinin yapılması gerekecektir ama şu anki ortam şartları pek bu doğrultuda değil gibi gözüküyor.
1: Efendim çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Kıymetli
0: ederim.
1: katkılarınız, yorumlarınız için sağ olunuz. Savunma analisti Mehmet Arda Mevlütoğlu bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nın böylelikle sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Güzel Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Guterres yazmış.

TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem, sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven, kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek

0: pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç stoklayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün William Shakespeare'in Ölümsüz eserinden tarihi kişilikte olan ve sinemaya uyarlanan Jules César adlı filmden söz edeceğiz. Marlon Brando'nun Mark Antony, James Mason'ın Brutus rolüyle devleştiği bu 1953 yapımı klasik, Roma'nın kaderini değiştiren o kanlı suikasti ve sonrasında yaşanan büyük kaosu anlatır. Film, bir imparatorun yükselişinden çok, dostlukla vatan sevgisi arasındaki o bıçak sırtı çizgiyi merkezine alır. Marlon Brando özellikle Sezar'ın cenazesindeki Antonius rolündeki o meşhur söyleviyle kelimelerin kılıçlardan çok daha keskin olabileceğini kanıtlar. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin diyerek başlayan o sahne, hitabet sanatının ve kitleleri yönlendirmenin gücünü muazzam bir etkileyicilikle beyaz perdeye taşır. Öte yandan James Mason, Brutus karakteriyle sevdiği bir adamı Roma'nın iyiliği için feda etmenin getirdiği o ağır vicdan azabını ve trajediyi izleyiciye derinlemesine yaşatır. Josep Mankiewicz'in yönettiği bu film, siyasetin ne kadar kirli ve sadakat kavramının da ne kadar kırılgan olabileceğini gösteren zamansız bir tarihi derstir. Film aslında iktidarın geçici, vicdanınsa baki olduğu mesajını verir. Sezar'ın en yakınları tarafından sırtından bıçaklanması sadece bir liderin ölümü değil, yeni bir imparatorluğun da ayak sesleridir. Filmin o trajik sonunda Sezar'ın "Sen de mi Brutus?" nidası tarihin en unutulmaz sitemi olarak bugün bile boşlukta yankılanır. Marlon Brando'nun Mark Antony olarak kürsüde yükselen sesi ise hala sinema perdesinde adaletin ve intikamın en görkemli yankısı olarak hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir dakika. Aşağı ve yukarı Düden adlarıyla bilinen Düden şelaleleri Antalya ilimizde yer alır. Düden şelalelerini oluşturan sular 22 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz kaynağından çıkıp kimi zaman yer üstünde, kimi zaman da Düden dediğimiz doğal çukurlardan sızarak yer altında uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Düden başında yeryüzüne çıkar. Kepes Hidroelektrik Santrali'ni de çalıştıran kaynak sularının kanallarla aktarılması sonucunda yukarı Düden şelalesi oluşur.

0: Büyük İskender'in atlarını sulattığı söylenen bu şelaleye İskender Şelalesi de denir. Düdenbaşı'ndan sonra birçok kola ayrılan Düden Çayı, yaklaşık 10 kilometre daha yol aldıktan sonra Lara yakınlarında 40 metrelik falezlerden görkemli bir gösteriyle Akdeniz'e dökülür. Kilometrelerce yol kat eden suların oluşturduğu doğa harikası Aşağı Düden Şelalesi'nin en güzel izlendiği yer altındaki mağaradır.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'de saat 12.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt zaferinin yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel güvenlik olacak. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları açıkladı. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın parasını aklayan finans kuruluşlarının ABD doları sisteminden çıkarılacağını söyledi. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırımlarına rest çekti. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Medenizade, bir başka başarısızlığı daha denemek istiyorlar, hazırlıklıyız, can damarlarımızı kesemeyecekler, dedi. İsrail Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar yarın, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yükseköğrenim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını söyledi. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Ve spor, A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Milliler yarın Türkiye saatiyle 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Süper Lig'in ikinci haftası geride kaldı. Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Gençler Birliği puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. İlk haftada hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ikinci haftada galibiyetle tanıştı. Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban, Alanyaspor maçındaki hakem kararları sonrası yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya istifa çağrısında bulundu. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları devam ediyor. Ay Yıldızlılar dün 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Üsküp 36, Tiran 38, Bakü 35, Kerkük 44 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Amsterdam 24, Viyana 28, Bern 26, Kopenhag 22, Saraybosna 26, Sofya 32 derece. Yağmurlu olmak üzere Brüksel 19 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Paris 27 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Sefaretin beni canımdan öyle bezdirmişti ki artık bu hayatı savaşmaya değer görmüyordum.
1: Bu cümleyi de bu cümleyi söyleyen karakteri de hatırlamayabilirsiniz. Fakat bu cümlenin geçtiği atmosferi unutamayacaksınız. Karakteri hatırlamamakta haklısınız. Öyle ki Norveçli yazar Knut Hamsun ona bir isim bile vermez. Romanın başından sonuna kadar adsız kalır. Ama atmosfer, o atmosfere bir kere girdiniz mi bir daha çıkamazsınız.

Soğuk bir tavan arası. Cebinde tek kuruş kalmamış bir genç adam. Kağıda dökülmeyi bekleyen makaleler, rehinciye taşınan son eşyalar, fırın vitrinlerine yapışan bakışlar. Bir de midede saat gibi işleyen o kemirgen boşluk. Knut Hamsun, 1890'da yayımladığı açlık romanında bir adamın günlerce aç kalmasını anlattı. Edebiyat dünyası o güne dek böylesini görmemişti. Ortada ne büyük bir olay örgüsü vardı, ne kahramanlık, ne de ibret verici bir son. Yalnızca bir beden, bir zihin, bir şehir. Üçünün arasında gitgide incelen bir hayat. Bu incecik hayatın nasıl olup da bir asrı aşkın süredir dünya edebiyatını beslediğini anlatacağız bu bölümde. Işıkları biraz kısıyor, o soğuk tavan arasına çıkıyoruz.

açlığı gelin bir cümleyle özetleyelim. Genç bir yazar. Kristiyanya sokaklarında aç dolaşır. Hepsi bu. 4 bölüm boyunca başka bir şey olmaz. Cinayet yok, aşk entrikası yok, miras kavgası yok. 19. yüzyıl romanının bütün alışkanlıkları, soy ağaçları, salon tasvirleri, toplumsal panoramalar, ders veren anlatıcılar kapının dışında bırakılmıştır. Hampson odağını tek bir yere çevirir. Aç bir insanın kafasının içine. O kafanın içi adeta bir fırtına alanıdır. Adamımız bir dakika içinde umuttan öfkeye, öfkeden kahkahaya, kahkahadan gözyaşına savrulur. Kendi kendine söylenir, tanımadığı insanlara oyunlar oynar, sokakta rastladığı yaşlı bir adama olmadık hikayeler uydurur. Hiç var olmamış bir kelime icat edip saatlerce onu anlam arar. Açlık yalnızca mideyi kazımaz, düşünceyi de kazır, inceltir.

tuhaf bir parlaklığa ulaştırır. Kimi gece ilhamı bir şimşek gibi çakar, adam karanlıkta cebinden kağıt çıkarıp soğuktan morarmış parmaklarıyla yazar. Kimi sayfalarda zihin öyle keskinleşir ki okur açlığı yaşayanın kendisi olduğunu zannetmeye başlar. Peki bir asır sonra bile eskimeyen bu tazelik nereden gelir? Cevabı adamın gururunda aramak gerekir. Kristiyanya, bugünkü adıyla Oslo. Romanın ilk satırında tuhaf bir şehir diye anılır. Üzerinde bir iz bırakmadan kimseyi salıvermeyen bir şehir. Adamımız o şehirde tutunmaya çalışan bir kalem işçisidir. Gazetelere makale yazar, yazdıklarının kimi 5 kron eder, kimi geri döner. 5 kron birkaç günlük yemektir. Sonrası yine boşluk. Battaniyesini, yeleğini, düğmelerine varıncaya kadar nesi varsa rehinciye taşır. Gözlüğünü bile rehin bırakmayı dener bir keresinde, rehinci kabul etmez. Bir başka gün rehin verdiği yeleğin cebinde kurşun kalemini unuttuğunu fark eder. Soluğu dükkanda alır. Dışarıdan bakan adamın cebinde servet unuttuğunu sanır. Oysa aradığı, bütün yazıların yazdığı o kalemdir. Elinde kalan son sermaye bir kurşun kalem, bir de kafasındaki cümleler. Buraya kadar anlattıklarımız bir sefalet hikayesi gibi durabilir. Aslında değildir. Bu adam dilenmez. Aksine, inanması güç ama karnı 3 gündür boşken rehinciden aldığı parayı sokaktaki bir düşküne uzattığı olur. Bir gün bakkal çırağı yanlışlıkla fazla para üstü verdiğinde önce sevinçten uçar, ardından vicdanı ayaklanır, parayı yaşlı bir çörek satıcısının tezgahına bırakıp kaçar. Ev sahibesine borcunu öder de kendine ekmek almaz. Aç kalmayı kabul eder, küçülmeyi asla. Bir gece yatacak yer bulamaz. Karakola gidip kendini eve geç kalmış bir gazeteci olarak tanıtır, misafir hücresinde sabahlar. O hücrede karanlığın içinde zihni bütün gece dört nala koşar. Uykuyla uyanıklık arasında kendi uydurduğu kuboa kelimesine anlam arar durur. Sabah evsizlere yemek fişi dağıtılırken sırasını savar. Gazeteciyim demiştir bir kere. Aç olduğunu itiraf ederse yalanı da gururu da çöker. Fişi almaz, aç bir laç çıkar kapıdan. Bu sahneyi okuyan herkes aynı yerde durur. Buna gurur mu demeli, delilik mi? Hampson cevabı okura bırakır. Belki de ikisi de aynı şeydir. Bir gün sokakta bir kadın görür. Peşine takılır ama kötü bir niyetle değil. Aylak bir oyunun kahramanı gibi. Bir süre gölgesi olur kadının. Sonra ona hiçbir dilde karşılığı olmayan, yalnızca kulağa güzel gelen bir isim uydurur. Lacali. Aç adam sevdiği kadını bile kendi icat ettiği bir dille sever. Şaşırtıcı olan kadının da onu fark etmesidir. Günler sonra karşılaşır buluşurlar. Genç kadın bu tuhaf, ateşli, paltosuz adamda bir gizem bulur. Onu gizemli bir sanatçı, bazen de bir deha sanır. Oysa gizemli bulduğu şey açlıktır. Yanaklardaki solgunluk, gözlerdeki ateş, konuşmadaki o başıboş parıltı, hepsinin kaynağı boş midedir. Adam bir akşam tüm gerçeğini döker. Sefaletini, rehincileri, geri dönen yazılarını. Kadının yüzündeki hayranlık gözle görülür biçimde acımaya dönüşür. Acımaysa sevginin toprağı değildir. Böylece ilişki başlayamadan biter. Bu kısa sevda romanın en ince buluşlarından biridir. Lacali gerçekten kimdi önemli değildir. Adamın ona yakıştırdığı hayal önemlidir. Aç zihin gerçeği süslemeden duramaz. Boş mide dolu bir hayal gücüyle ödeşir. Gerçeğin kendisi ise gitgide sertleşir. Adam kasaptan köpeğim için diyerek bir kemik ister. Bir ara sokağa çekilip kemiği kemirmeye çalışır, midesi kabul etmez. Cebindeki talaşı çiğnediği günler olur. Hampson bütün bunları ağlak bir tona düşmeden neredeyse soğukkanlı bir merakla yazar. Merhamet dilenmez bu kitap, tanıklık ister. En ağır sayfalarda bile tuhaf bir canlılık vardır. Adam düşer, kalkar, yeni bir makaleye başlar. Birkaç kron kazanır, birkaç gün doyar, yine düşer. Umut bu roman.

Yalnızca mideyle ilgili olmayabilir. Görünme açlığı, yazma açlığı, insan yerine konma açlığı. Hepsi aynı boşluğun kolları değil midir? Kitabı okuyan her okur, doyurulması en zor olanın hangisi olduğunu kendi yanıt bulur.

0: Bu romanın gücü yaşanmışlığından gelir. Knut Hamsun 1859'da Norveç'te yoksul köylü bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 9 yaşında ailenin borçları yüzünden amcasının yanına verildi. Dayak ve açlıkla geçen o yıllar çocuğun belleğine silinmez biçimde işledi. Gençliğinde ayakkabıcı çıraklığından seyyar satıcılığa, yol işçiliğinden köy öğretmenliğine kadar girmediği iş kalmadı. Bir yandan da yazıyordu. İlk denemelerini kimse ciddiye almadı. İki kez Amerika'ya gitti, Chicago'da tramvay biletçiliği, Kuzey Dakota'da çiftlik işçiliği yaptı. Yeni dünyada umduğunu bulamadı, hayal kırıklığıyla döndü. Dönüşlerin birinde, Kristianya'da romanına konu olacak günleri bizzat yaşadı. Soğuk çatı katları, rehinciler, boş mide, geri çevrilen yazılar. Açlıktaki sahnelerin çoğu icat değil, hatıradır. 1888 sonbaharında Kopenhag'da bir dergi romanın bir parçasını imzasız yayımladı. Edebiyat çevreleri bu assız metnin sahibini günlerce konuştu. 2 yıl sonra kitap tamamlandığında Hamsun 31 yaşındaydı. Artık aç değildi ama açlığı herkesten iyi tanıyordu. Hamsun aynı dönemde kaleme aldığı yazılarında edebiyatın artık toplumu değil, ruhun el fenerinin ulaşamadığı bölgeleri anlatması gerektiğini savunuyordu. Kanın fısıltısını, iliklerdeki yakarışı duymak istiyordu. Açlık bu iddianın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bugün modern romanın iç ses dediğimiz damarı işte bu sayfalarda atmaya başlar. Şöhreti yıldan yıla büyür. Pen, Victoria, Toprağın Bereketi gibi romanlarıyla Avrupa'nın en çok okunan yazarları arasına girer. 1920'de Toprağın Bereketi ile Nobel Edebiyat Ödülüne değer görülür. Bir zamanlar talaş çiğneyen adam dünyanın en saygın edebiyat kürsüsündedir artık. Hikaye burada bitseydi ne güzel olurdu. Hamsun'un uzun ömrünün son perdesi, edebiyat tarihinin en acı derslerinden biridir. Yaşlandığında İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkesini işgal eden Nazi Almanyası'na sempatiyle baktı. İşgali öven yazılar kaleme aldı. Hitler'le görüştü, Nobel madalyasını propaganda bakanı Goebbels'e armağan edecek kadar ileri gitti. Norveç halkı en sevdiği yazarından gördüğü bu ihaneti affetmedi. Savaş bittiğinde okurlar kitaplarını paketleyip posta yoluyla evine gönderdiler. Koca ülke yazarına kitaplarını iade etti. Yargılandı, ağır bir para cezasına çarptırıldı. 90'ına merdiven dayamış haliyle gözaltına alındı. 1952'de 92 yaşında yalnızlık içinde öldü. Dünya edebiyatı o günden beri aynı sınavla boğuşur. Eser sahibinin günahından ayrı tutulabilir mi? Ama şurası kesin, açlık yazarının gölgesinden büyük çıktı. Geçen hafta anlattığımız dönüşümün sahibi Kafka, iç sesin nasıl yazılacağı konusunda ilham aldığı ustalar arasında Hamsun'u da sayıyordu. Nobel ödüllü Isaac Bashevis Singer daha da ileri gitti. 20. yüzyıl modern romanının bütün kollarıyla Hamsun'dan türediğini söyledi. Amerikalı romancı Paul Auster, açlık üzerine yazdığı denemede bu kitabı bir sanat manifestosu gibi gösterdi. 1966'da Danimarkalı yönetmen Henning Karslund romanı beyaz perdeye taşıdı. Açsız kahramanı canlandıran Per Askerson, Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Aç bir adamın iç konuşması bir asrı aşkın süredir dünyayı doyuruyor. Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Sefaretim beni canımdan öyle bezdirmişti ki artık bu hayatı savaşmaya değer görmüyordum.
0: Bu cümleyi kuran adam ertesi sabah yine kalemine uzandı. Yine bir makaleye başladı, yine kapıları aşındırdı, yine düştü, yine doğruldu. Sözleriyle yaptıkları arasındaki bu çelişki belki de kitabın insanlığa bıraktığı

asıl mirastır. Vazgeçtim demek, her zaman vazgeçmek değildir. Kimi zaman insanın direnmek için kendine tanıdığı son molasıdır. Adı olmayan o genç adam gemiyle uzaklaşıp gitti, adı olan milyonlarca okurla buluştu. Bugün de bir yerlerde biri, cebinde son parası, kafasında büyük hayallerle bir şehrin sokaklarını aşınlıyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta açlıkla, boş bir midenin bile dolu bir yürekle nasıl yol alabildiğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve tabii ki çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. İnsan 360, insanı her yönüyle 360 derece irdelemek üzere yola çıkmış bir program. İnsanın içerisinde yaşadığı çevrede, kendi türü dışındaki en yakın yaşam ortakları ise hayvanlar. Bu bölümde tek sağlık perspektifinden doğadaki görünmez bağları, değerli konuğum Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden kıymetli hocam Profesör Doktor Ayhan Baştan ile konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen?
1: Elbette. Profesör Doktor Ayhan Baştan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim.
0: Sayın hocam, bizler çoğu zaman insan sağlığını doğadan ve diğer canlılardan bağımsız, izole bir fanus içinde düşünüyoruz. Oysa bugün modern tıbbın ve bilimin en çok vurguladığı kavram tek sağlık konsepti. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevrenin sağlığının birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğu bu felsefeyi İnsan 360 dinleyicileri için nasıl tanımlarsınız?
1: Evet, şimdi çok doğru bir konuyla başlıyoruz. O yüzden teşekkür ediyorum böyle bir soru yönelttiğiniz için. Günümüzde insan sağlığını etkileyen pek çok faktör var. Bunlar işte bakteri kaynaklı olabilir, virüs kaynaklı, böyle hani genelleme yapacak olursak mikrop kaynaklı, yani mikroorganizma kaynaklı. İnsanlarda 60'tan fazla hastalığın sebebi olan mikroorganizmalar hayvanlardan bulaşan mikroorganizmalardır. Yani bir şekilde ya hayvanla temasla veyahut da hayvansal ürünlerin kullanımıyla ilişkindir. O yüzden halk sağlığını korumak için tek sağlık konsepti son derece önemlidir. Tek sağlık konseptinde de genelde tıp hekimleri, veteriner hekimler ve çevre bilimciler bir arada çalışmak zorundadırlar. Çünkü gerçekten insan sağlığını etkileyen çok önemli olaylar için, örneğin bunlar gıda kaynaklı bir takım veya çevre kaynaklı olabilir. O yüzden bu üç meslek grubu arasındaki eşgüdüm son derece önemli. İşte bu üç meslek grubunun bir arada çalışmasıyla ancak toplumları, insanları sağlıklı kılmak mümkün. Örneğin son yıllarda hani çok popüler diye hepimiz biliyoruz bu salgını, herkes yaşadı. Covid gibi veya işte bundan başka yine tüberküloz gibi, brucella gibi, yine başka sayacağımız işte kuş gribi gibi, domuz gribi gibi hastalıkların yani önemli bulaş yolu hayvanlardan insanlara değişik aracılarla bulaşma. O yüzden işte veteriner hekimlik burada çok önemli bir rol üstleniyor. Yine aynı şekilde insan sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi sağlıklı ve kaliteli gıdalar. Burada da yine sağlıklı bir gıdanın üretiminde veteriner hekimlerin çok önemli misyonları var. Ayrıca yine çevre bilimcilerin, düşünün çok kirli bir çevrede yetişen bitkiler, sebzeler, meyveler, sonuçta bunlar insan tüketimine sunuluyor. O yüzden bu üç farklı meslek grubunun bir araya gelmesiyle oluşan tek sağlık konsepti, yani sürdürülebilir bir toplum sağlığı ya da halk sağlığı açısından son derece önemli bir rol üstleniyorlar. Yani bu üç meslek grubu bir arada çalışmak mümkün. Bu tüm dünyada böyle. Ülkemizde de artık yeni yeni bu artık bunun önemi ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü kaliteli gıda diyoruz. Örneğin kaliteli bir et, kaliteli bir süt, kaliteli bir süt ürünleri veya et ürünlerinin her türlü, ta bunların yemlerinden başlıyor. Şöyle bir kavram vardır. Yani çiftlikten sofraya konsepti. Çiftlikten sofraya konsepti ne demek? Ta bu hayvanların yediği yemlerin kalitesinden, bunların sağlıklı, güvenli olması nedir? Ta bizim sofraya.

0: Soframıza gelen bir ürünün kalitesini etkiliyor.
1: Hocam o zaman tam bu noktada şu soruyla size bir yol açmış olayım. Doğadaki bu kusursuz zincir, biraz önce bahsettiğiniz işte tarladan sofraya kadar bahsettiğiniz bir zincir var. Bu kusursuz zinciri düşündüğümüzde bir hayvanın sağlığında başlayacak küçücük bir bozulma, insanlığın küresel sağlığını tehdit eden bir krize nasıl dönüşüyor? Yani buradaki doğayla kurduğumuz ilişki hakkında bu bize ne söylüyor?
0: Şimdi şunu ifade edebilirim. Bir kere doğal dengeyi, çevre dengeyi bozarsanız tabii ki bu defa, çünkü doğada öyle bir muhteşem bir denge kurulmuştur ki birçok canlı bir arada yaşayabiliyor. Bazen bunlar birbirine dost, bazen de düşman gibi, ama bunlar birbirinin aşırı çoğalmasını engelliyor. Yani bir doğayı bir dengede tutuyor. Şimdi en basit, hani ilk aklıma gelen bir örneği söylemek istiyorum. Örneğin ülkemizde hani bu şey çok yaygın, Kırım Kongo hastalığı. Mesela siz doğal dengeyi bozarsanız, oradaki işi, bu kenelerin de en büyük düşmanı, yani biyolojik silah olarak düşündüğünüz şeyler, bir takım yani kanatlı, işte şey gibi düşünün, keklik gibi veya sülün gibi bazı hayvanlar. Bunlar keneyle besleniyor. Atıyorum siz aşırı bir av yaptınız, bu hayvanların sayılarını azalttınız veya bunların türleri artık tamamen ortadan kalktı. Bu defa anormal bir kene popülasyonu olacak. Siz bu doğal, bu kusursuz dengeyi bozarsanız, işte o zaman o cam fanus kırılıyor, her şey ortaya çıkıyor ve bu da doğal olarak, hani biz tekrar kendi ana konumuzla ilişkilendirecek olursak, işte halk sağlığı bundan olumsuz yönde etkileniyor. Hayvan sağlığı diyoruz yine aynı şekilde. Örneğin bir herhangi bir hastalık veya bir tüberkülozlu bir hayvanın veyahut da işte bir brüsellalı bir hayvanın, aynı şekilde bunların eti, sütü bir şekilde tüketildiği zaman bu yolla yine halk sağlığı bu şekilde etkilenmiş oluyor. O yüzden diyoruz ya, tüm canlılar bir dengede korunmalı ve sağlıklı olmaları halk sağlığı açısından oldukça önemli.
1: Değil mi hocam? Sadece kendi sağlığımıza odaklanıp etrafımızdaki canlıların hastalıklarını görmezden geldiğimizde aslında kendi varoluşumuzu ve güvenliğimizi tehlikeye atıyoruz.
0: Evet.
1: Hocam şehir yaşamının bir getirisi olarak veteriner hekimlik denildiğinde pek çoğumuzun aklına sadece sevimli evcil dostlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz geliyor. Oysa bu mesleğin çok daha zorlu ve hayati bir cephesi daha var. Böyle göze daha az popüler gelen ama sizin bizzat içinde olduğunuz. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık. Kırsalda zorlu doğa koşullarında bu insanlar ahırlarda icra ettikleri bu meslekleri gerçekten bize aktarabilir misiniz? Bu zorlu doğa koşullarında buradaki hayvanların sağlıkları, bakımları, hatta sonrasında soframıza kadar gelen, yapımıza kadar işleyen bir süreci anlatabilir misiniz bize?
0: Şimdi veteriner hekimlik mesleği, hani az önce söyledik, tek sağlık konseptinde çok önemli bir rol üstleniyor demiştik. Veteriner hekimlik mesleği çok geniş bir platformda icra edilen bir meslek. Örneğin gıda güvenliğinden veteriner hekimler çok etkin. Mezbahalarda mutlaka kesimler, ister bu kanatlı mezbahaları olsun, isterse işte koyun, keçi veya inek mezbahaları olsun, buralarda veteriner hekimler bu kesilen hayvanların önce klinik muayenesini yaparak sağlıklı mı değil mi? Sonrasında bunların o kesilen karkasın muayenesini yaparak başka bir hastalık var mı? Çünkü bu et işte insan tüketimine sunulabilir mi konusunda kararda çok önemli rol üstleniyorlar. Yani bu işin gıda ile ilgili yönü. Onun dışında veteriner hekimler başka çalıştığı, işte hayvan sağlığının korunması bakımından koruyucu hekimlikte çok önemli rolleri var. Bununla birlikte tabii bir de tedavi edici hekim, sonuçta bunlar hastalıklara karşı hem koruyucu önlemleri alırlar hem de hasta hayvanları tedavi ederler bunlar. Şimdi tabii ki bu mesleği yaparken bir de birçok hayvanlar var. Hani hayvan sadece, hani derken inek, koyun, keçi değil, veteriner hekimler at sağlığıyla da ilgilenirler, işte kanatlı sağlığıyla da ilgilenirler. Bunun dışında bir de hani şimdi günümüzde oldukça yaygın olan kedi köpek gibi, yani can dostlarımızın sağlığıyla da hem hastalıktan korunma hem de tedavi yönleriyle ilgilenirler. O yüzden veteriner hekimlik oldukça geniş bir skalada hizmet veren bir meslek grubu. Tabii ki sadece hani pet hayvanlarıyla uğraşmak, kedi köpeklerin dışında dağda.

0: taşta, zorlu doğa şartlarında da hizmet verirler veteriner hekimler. Özellikle de büyükbaş hayvanla uğraşan hekimler bu anlamda en çok zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kalırlar. Örneğin gecenin bir vakti bir meslektaşımızı, bir vatandaş ineğinin herhangi bir hastalığı veya ineği doğum yapamadığı şikayetiyle ya da bilgisiyle, yani onun gelip bu işe yardımcı olmasını talep edebilir. Burada bir yolculuk söz konusu. Bazen 50-60 kilometre gidersiniz. Bazen karlı buzlu yollarda yine bu iş her zaman ideal koşullarda olmuyor. Ve siz o hizmeti vatandaşın ahırında yapmak zorundasınız. Oradaki şartları düşünün. Hani bunun içinde ameliyat da gerekebiliyor. Ameliyat da yapabiliyorsunuz. Yardımcınız yok. Orada bazen oluyor elektrik yok. Bazen ısıtma yok. Bu zor şartlarda bu işi sürdürüyorsunuz. Oldukça önemli. Bir anekdotumu anladım. Birden
1: Lütfen.
0: çok ama kendimin de böyle yaşadığı çok özel bir anı vardır. Yıllar önce asistanlık dönemimde bir, o zaman Ankara'nın çevresi hep gecekondu ve orada hayvancılık yapılıyordu. Ve her evde birkaç tane inek vardı. Böyle bir karlı, soğuk bir Ankara günü ineğinin doğum yapamadığı şikayetiyle çağrıldım ve vatandaşın, bir de o yıllarda şimdi şey de yoktu, navigasyon yok, ne yok, bir adresi size sadece telefonunuzda ulaşıyor ve size diyor ki şu adresteyim ben. İşte onu arıyorsunuz, sormak ayrı bir şey. Neyse gittim, hayvana yardım ediyorum ama oldukça büyük, yani zor bir durum, bir türlü üstesinden gelemiyorum ama aklımda acaba diyorum hani bu iş olmayacak mı falan. Benim bazen o yüz ifadelerim hayvan sahibi anlıyor ve bana bakıyor, hocam doğuramayacak mı? Yani size öyle bir bakıyor ki, yani bu sorunu çözün. Çünkü çoğu yetiştiriciler, hani kırsal kesimde böyledir, birkaç hayvanı vardır ve o ailenin önemli ekonomik getiri kapısıdır. Çünkü sütünü satacak, ondan işte yağ alacak veya elektrik borcunu ödeyecek gibi. Onlar için hatta derlerdi ki biz kendimiz, çocuğumuz hasta oluyor, doktora götürmüyoruz ama ineğimiz hasta olduğu zaman çağırmak zorundayız. Çünkü ondan kazandığımız parayla bu evin ancak ekonomisini döndürebiliyoruz şeklinde. Vatandaş size bakıyor ve emin olun inek size bakıyor. O acı çeken inek size bakıyor. Göz göze geldiğimi, gerçekten bunu pek çok meslektaşım benzer anıları vardır. Göz göze geldiğinizde şunu çok net hissediyorsunuz: ne olur beni bundan kurtar. Ve orada işte siz yorulmuşsunuz, enerjiniz kalmamış ama yeni bir enerjiyle bir daha aktif, böyle bir daha çabalamaya çalışıyorsunuz. Yani gerçekten zor, işte soğukta yapıyorsunuz bir işi, sıcakta yapıyorsunuz ve bir de çoğu zaman ahır şartları ne kadar olursa olsun hijyenik olmayan şartlar. Üstünüz başınız kirleniyor veya kötü kokuyorsunuz. Bazen evinizde de eşinizle de böyle bazen sorunlar yaşarsınız. Yani veteriner hekimliğin böyle de zorlu yanları da var. Yani biz sadece pet hayvanlarıyla değil, ineklerle de koyunlarla da hem onları hastalıktan korunma konusunda onlara bir takım işte mücadelelerde yer alıyoruz, hem de aynı şekilde hasta olduklarında en zor, en çetin şartlarda bile onlara yardım ediyoruz. O yüzden böyle de bir yönü var veteriner hekimliğin.
1: Değil mi hocam? Ben de köyde büyümüş birisi olarak pek çok kez tanık oldum bu bahsetmiş olduğunuz duruma. Yeri gelmişken söylemekte de fayda var. Karadeniz'in bir köyü, Ordu'nun Aybastı ilçesi Sarıyer, eskiden de Borta köyünde çocukluğum geçti. Pek çok kez denk geldim insanların özellikle evinin direği gibi gördüğü o hayvanlara yönelik sevgilerini. Ama şunu sormak istiyorum, bahsettiniz hocam. Gecenin bir yarısı doğum yapan bir ineğe yardım etmek için yola çıkmış bir veteriner var. Ki anlattığınız koşullar şimdikine kıyasla çok çok daha iptidai, çok daha ilkel. Veteriner hekimin o canlıyla ve yaşamın mucizesiyle kurduğu bağ, peki dönüşünde insanın hayata bakışını nasıl etkiliyor? Yani siz gittiniz, o zorluğu çektiniz, oradaki hayvanla bir bağ kurdunuz ama tekrar kendi dünyanıza döndüğünüzde insan olarak size ne öğretti, ne gösterdi?
0: Şimdi tabii ki bizler bir işi yaparken, yani pek çok meslek grubu öyledir, güzel şekilde sonuçlanmışsa yaptığınız şey müthiş bir keyifle dönüyorsunuz. Düşünün, yeni bir canlıyı hayata getirdiniz. Bunda sizin rolünüz var. Bir buzağı, bir kuzu, bir oğlak veya bir kedi köpek yavrusu. Bunlar size müthiş bir sinerji.

0: veriyor ve yaşama karşı sizi daha çok bağlanmanıza, daha çok böyle hani şey diyoruz ya, birinin yaşamına el vermek gibi çok müthiş bir duygu bunları yapmak, hani olumlu bir şekilde. Ama olumsuz bir şekilde dönerseniz, bazen her zaman dediğim gibi işte doğuma gidiyorsunuz veya bir hasta bir hayvana gidiyorsunuz, bazen tedaviniz sizin elinizde olmayan sebeplerden dolayı ölüm olabiliyor ne. Biz bunları pet hayvanlarında daha çok yaşıyoruz. Öyle olunca da üzülüyorsunuz. Çünkü neye üzülüyorsunuz? Bir canlı yani yaşamına çok büyük el veremedim, katkı sunamadım. O ayrı bir şey. Hayvan sahibinin yine aynı şekilde o üzüntüsünü görmek sizi ayrı bir şey yapıyor. Hani üzüyor. Bazen empati yapıyorsunuz onun yerine, ama tabii ki her şey olumlu sonuçlandığı zaman, işte nedir, bir operasyona girdiniz, uyandı. İşte hasta bir hayvanı iyileştirdiniz. O hayvan sahibinin onların o yüzündeki ifadeyi görmek, onların sevincini görmek çok daha mutlu ediyor. Bir de her şeyden önce, ondan öte, siz kendi içinizde mutlu oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir canlının yaşamını işte iyileştirmeye katkı sundum. Yeni bir canlının dünyaya gelmesinde bir rolüm olduğu gibi. O yüzden hani olumsuzluklar üzüyor, olumlu yönlerde tabii ki bizi sevindiriyor.
1: Evet hocam. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum hocam. Yani biraz mikrodan bahsettik. Ama biraz makro bazda hani bu hayvancılık sektörü baktığımız zaman coğrafya derslerinden ilkokuldan beri öğrendiğimiz Türkiye için, ulusal ekonomimiz için çok önemli bir sektör. Ve bir ülkenin ekonomik bağımsızlığının ve toplumsal refahının aslında en büyük dayanaklarından bir tanesi tarım ve hayvancılık. Veteriner hekimlerin bu sürülerde yaptığı doğru koruyucu hekimlik uygulamaları ve salgın hastalıkları önleme çabaları, biraz önce değindiniz, makro ölçekte ülke ekonomisine ve milli servete nasıl bir katkı sağlıyor?
0: Bu oldukça önemli. Şimdi Türkiye çok uzun zamandan beri, yani hala hayvan ithal eden bir ülke. Et ve bazen oluyor başka hayvansal ürünler ithal etmek zorunda kalıyoruz. Ve bu nedir? Kendi doğal hayvancılık kaynaklarımızın yetersiz kalmasıyla ilgili. Bu oldukça önemli ülke ekonomisi açısından. Çünkü ne kadar çok et veya süt ürünleri üretebilirseniz, hem halkınızın sağlıklı beslenmesi açısından bu çok önemli. Onun dışında bunların ihracı yoluyla ülkenize gelecek işte ekonomik katkılar şey önemli. Tabii ki hayvancılık, hele sürdürülebilir bir hayvancılık, her ülkenin ekonomisi açısından son derece önemli ve bir de artık yüksek sesle dillendiriliyor. Çünkü neden dinle? Artık gıdaya ulaşmak, gıdaya erişmek her geçen yıl tüm dünyada çok zor olacak. Bunun çok önemli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi mesela bu global ısınma. Oldukça yani gelecekte gıdaya ulaşmayı zorlaştıracak unsurların başından geliyor. Çünkü aşırı çevre ısısı, bununla beraber kuraklık, yem bitkilerini, hayvanlar yemle besleniyor, otla besleniyor ve değişik ot benzeri gıdalarla besleniyorlar. Bunların ulaşmak çok zor olacak. Bunları yetiştirmek zor olacak. Öyle olunca da hele et ve süt veren hayvanlar için bu maddeler son derece önemli. Şimdi mısır çok önemli, arpa buğday çok önemli, yonca çok önemli, işte silaj yapılıyor, bu en önemli silaj kaynağı mısır çok önemli ve mısır da çok suyu seven bir bitki. Bunların hepsi gelecekte yani gıdaya ulaşmayı zorlaştıran ve bu şekilde de ülke ekonomilerini etkileyecek önemli unsurlar. O yüzden yani hayvancılık oldukça ekonomi açısından son derece önemli ve hatta belki gelecekteki savaşların, hep ne diyoruz işte, 3. Dünya Savaşı'nın belki de gıda yetersizliklerinden dolayı çıkacağı söyleniyor ve bu konuda son bir önemli bir bilgiyi de söylemek isterim. Yıllar önceydi, bir Amerikan Merkez Bankası başkanıydı. Demişti ki gıda o kadar çok değerli olacak ki 2050'li yıllarda. Bu onun söylemi, gerçekleşir gerçekleşmez şey. İleri ülkeler, bu yönde önlem almış ülkeler, belki hem ekonomik yönden hem toplumun beslenmesi, sağlıklı beslenmesi yönünden önemli kazanımlar elde etmiş olacaklar diyoruz. Yani hayvancılık her ülke için olduğu gibi bizim ülkemiz için, ülke ekonomimiz için de oldukça önemli. Çünkü Türkiye'de nüfusun çok önemli bir bölümü kırsalda yaşıyor. Kırsalda yaşayan insanların en önemli geçim kaynakları hayvancılık ve tarım. O yüzden ülkemiz için de öyle sürdürülebilir bir hayvancılık ve tarım son derece hem toplumsal barışımız için hem ekonomimiz için hem de artık bu köyden kente göçüşün azaltılması, önlenmesi, işte çarpık şehirleşmenin önlenmesi açısından da oldukça önemli diye düşünüyorum.
1: Aslında ne kadar büyük bir zincirleme etkiden bahsediyoruz değil mi hocam?
0: Evet.
1: Programa her bir aldığım konuğa hangi alandan gelirse gelsin sorduğum artık insan 360'da bir şey soru var. Sayın hocam, hayat boyunca hepimizin aldığı önemli dersler var. Bir olay buna bahane oluyor, okuduğumuz bir yazı buna bahane oluyor. Ama daha sonra da biz bunu bir cümleye çeviriyoruz ve hayatımızın bir kenarına not ediyoruz. Buradan dinleyicilerimize aldığınız en önemli ders neydi? Bu hayatınıza nasıl yansıdı? Bir sürü vardır belki ama işlerinden bir tane önemlisini paylaşır mısınız bizimle?
0: Yani şunu söyleyebilirim. Yaşamım boyu aldığım en önemli derslerden bir tanesi ne derseniz, ben her şeyden önce insanların birazcık, yani sadece kendilerini değil, genel böyle tüm toplumu da tüm ülkesini de düşünerek bir aksiyon almasının ya da bu şekilde geliştirmesinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Üretken olmanın, yararlı olmanın. Benim çok böyle daha önce birinin bir sözü ama ben bunu çok derslerimde de çok kullanırım. Çok güzel bir şeydir. İşini en iyi yapmak en kutsal felsefedir. O yüzden eğer bir topluma yararlı olmak, biz duyarlı, sorumlu bir vatandaş, yurttaş isek, yani yapabildiğimiz işi en iyi yapmak zorundayız. O yüzden herkesin topluma, çevreye, doğaya, insanlığa yararlı şeyler yapmasının belki de onlar için en önemli kazanç olduğunu düşünüyorum. Yani hayatta da hep öyle, tüm şeylerim onun üzerine, hep yararlı olmak üzerine kuruludur. Bu da bir misyondur. İsterim ki sadece kendimizi değil, doğada olan tüm canlıları, bitkileri, onların da yaşayabilmesi için çevreye, topluma, ülkemize yararlı olmak adına yapacakları küçük eylemlerin çok anlamlı olacağını düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli katkılarınız ve zamanınız için. Değerli dinleyenler, bu bölümde tek sağlık perspektifinden, doğadaki görünmez bağları, değerli konuğum Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden kıymetli hocam Profesör Doktor Ayhan Baştan ile konuştuk. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgürek ve program sorumlunuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingxia.

Kur'an, yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: 1 dakika.
1: Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdek ise sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
0: 1 dakika.
2: Para get.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel güvenlik olacak. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump, geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları açıkladı. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın parasını aklayan finans kuruluşlarının ABD doları sisteminden çıkarılacağını söyledi. İransa ABD'nin yeni yaptırımlarına rest çekti. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Medenizade, bir başka başarısızlığı daha denemek istiyorlar, hazırlıklıyız, can damarlarımızı kesemeyecekler, dedi. İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar yarın, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını söyledi. Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve 3-3 yaptı. Milliler yarın Türkiye saatiyle 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Süper Lig'in 2. haftası geride kaldı. Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Gençler Birliği puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. İlk haftada hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ikinci haftada galibiyetle tanıştı. Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Alanyaspor maçındaki hakem kararları sonrası yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Hündoğdu'ya istifa çağrısında bulundu. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları devam ediyor. Ay Yıldızlar dün 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Üsküp 36, Tiran 38, Bakü 35, Kerkük 44, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Amsterdam 24, Viyana 28, Bern 26, Kopenhag 22, Saraybosna 26, Sofya 32, yağmurlu olmak üzere Brüksel 19 ve sağanak yağışlı olmak üzere Paris 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin öne çıkan başlıklarını farklı pencerelerden değerlendireceğiz. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'le birlikte sizlerle.

0: Birlikteyiz. Bugün gündemimizde yine dolu dolu başlıklarımız var. İçeriğini Mehmet Kancı'dan alalım.
1: Evet, yine bütün dünyayı etkileyen hava olaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Avrupa'da ve dünyanın diğer köşelerindeki etkilerini konuşacağız. Bu aşırı sıcakların ve diğer meteorolojik vakaların nasıl etkilediğine bakacağız. Ve Çin'de Maysak tayfunu var tabii bunların arasında. Muazzam bir ölü sayısı var aslında. Fransa'da, Almanya'da fırtınalar var. Bunlara bakacağız. Almanya'da eyalet seçimleri yaklaşıyor. Bu özellikle aşırı sağcı AfD'nin gidişatı açısından çok önemli seçimler olacak. Ancak Berlin'de de bir yandan beklenen bir sürpriz var. Onu da belirtelim. Berlin'de beklenen bir sürpriz var. Nedir o sürpriz? Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Kolombiya'daki depremin ardından ilan edilen acil durum ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir altın madeni kazası ve Güney Kore'den sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, Güney Kore'den çok ilginç bir haber var. Bir seri cinayet olabilecek bir haber. Henüz aydınlığa kavuşturulmadı ama bu da tahmin ediyorum gündemimizde ilgi çekici konulardan bir tanesi olacak. Fransa'nın Breton bölgesinde ilginç bir haber var. Paris'ten, başkentten gelen turistlerin araçların üzerini kazıyarak evinize dönün yazmışlar. Bu sadece aşırı turizmle ilgili bir şey mi yoksa Fransa'da mikro milliyetçilik mi canlanıyor? Çünkü Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda da aşırı sağın adayı %37 civarında oy alacak gibi görünüyor diyelim ve sözü tekrar size
0: Evet,
1: bırakalım Miray
0: şimdi
1: Önsal.
0: gerçekten yoğun başlıklarımız var. Hemen iklimle başlayalım. Avrupa'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Tabii Ankara'da da biz artık bu hafta itibariyle o sıcakları görmeye başladık ama artık neredeyse yaz bitiyorken biz gördük. Avrupa tüm
1: Hatta
0: yazı böyle geçirdi.
1: Cuma günü o geç bulduğumuz aşırı sıcaklarda yeniden mevsim normallerinin altına doğru gidecek.
0: Evet, gitmesi de öngörülüyor. Avrupa'da da yine tarihinin en sıcak haziranlarından birini geride bıraktı ve kıtanın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 44 dereceyi bile buldu. Yalnızca Haziran'da sıcaklık kaynaklı en az 16 binden fazla ölüm kaydedildi. Bunu da zaten konuşmuştuk. Belçika'nın Valonya bölgesinde ise 28 Haziran'da 313 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bölgenin Covid-19 dönemindeki günlük en yüksek ölüm sayısı olan 245'i de geride bıraktı. Yani onu da sollamış durumda ölüm oranlarına
1: Evet.
0: baktığımızda. Aşırı sıcaklara rağmen Avrupa'da klima kullanımı da işte Amerika'ya kıyasla oldukça düşük bir seviyede ve aşırı sıcaklar turizmi de aynı şekilde günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bazı turistik noktalar boşaltılıyor ya da işte böyle takvimler yapılıyor, belirli saatler arası ziyaret kısıtlamalarına gidiliyor ya da işte turistler dayanamıyor, otellerine geri dönmek zorunda kalıyor. İnsanlar artık tatil planlarını yazın yapmamaya başlıyor. Daha işte Eylül'e kaydırmak istiyorlar. Şimdi klimaların bir de yaygın olmamasının kamusal boyutu da var. Yani
1: Tabii.
0: kamuda çalışanlar ya da işte okullar mesela hani bunların durumu da yine oldukça kritik. Çocuklar zaten sıcak nedeniyle susuzluk ve sağlık sorunları da yaşıyor.
1: Ciddi bir iş gücü kaybı yaşanıyor. Bu istatistiklere yansımış vaziyette. Klima kullanımı mecburiyetler yüzünden düşük seviyede. Yani yasal olarak bazı yasal engelleri aşmanız lazım evinize klima taktırmanız için. Ve bir de tabii ki Avrupa açısından enerji boyutu var. Dün Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol'un Avrupa'nın doğalgaz stokları ile ilgili endişe duyduğuna dair açıklamaları vardı. Yani sadece ısınmak için değil artık soğumak için de çok ciddi şekilde yine doğalgaza ihtiyacınız var. Ve Avrupa bu doğalgazı bulamıyor mevcut politik şartlar altında. Fransa'da da keza fazla ölümler yani istatistiki olarak normal şartlarda mevsimin bu döneminde yaşanan ölüm sayılarının 3-22 Temmuz tarihleri arasında özellikle etkili olan sıcak hava dalgasında 1243 daha fazla ölüm kaydedilmiş normal şartlardan. Hayatını kaybedenlerin dörtte üçünü 75 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyormuş. Yani bir de yanılmıyorsam Time dergisinde bu hafta bir haber var. Özellikle aşırı sıcak havanın kan değerleri üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapıyorlar. Yani yalnızca hava kalitesini bozmakla kalmıyor. Sıcak havalar veya cilt kanseri gibi riskleri arttırmıyor. Aynı zamanda kan değerleri üzerinde de endişe verici sonuçlar doğurduğuna

0: dair bulgulara ulaşılmış.
1: Şimdi mesela işte fazla ölümlerin yaklaşık 4'te 3'ünün 75 yaş ve üzeri olması da aslında yine sıcaklık ve yaşla olan o ilişkiyi de
0: Tabii.
1: ortaya koyuyor. Bir yandan da tabii bu sıcak hava dalgaları orman yangınlarını da tetikledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hawk yangını vardı ve 42 bin kişi tahliye
0: Hatta 45 bin kişiye
1: edildi.
0: de tahliye uyarısı yapıldı. Yani 90 bin kişi insan kaynaklı başlayan bir orman yangını nedeniyle aynı Ankara'daki geçtiğimiz hafta sonu maalesef Hüseyin Gazi bölgesinde meydana gelen yangın gibi.
1: Mamak'taki.
0: Evet. Çok ciddi bir şekilde 30'dan fazla konut tamamen kül olmuş vaziyette. Nevada'da olağanüstü hal ilan edildi. Tabii ki güçlü rüzgarlar burada çok etkili oluyor ama ben Fransa'ya geri dönmek istiyorum. Çünkü senin tezlerini tartışmaya açan, iklim değişikliği meselesini tartışmaya açan bir bilgi var. Çünkü biz de her zaman konuşuyoruz. Diyoruz ki acaba bu iklim değişikliği, artan sıcaklıklar, endüstriyel faaliyetler kaynaklı mı? Yoksa dünyanın doğal döngüsüyle doğrudan mı ilgili? Şimdi bununla ilgili olarak karşıma bir bilgi çıktı. Bir Fransız yerel gazetesi 19 Ağustos 1963 tarihli, dikkatinizi çekiyorum sevgili dinleyiciler, Ağustos ayında yaşanıyor olay, 1963 yılında France West gazetesinde, bu Fransa'nın Atlantik kıyılarındaki şehirlerde yayınlanan bir gazete, yani meşhur Normandiya çıkarmasının yapıldığı Caen kentinin de bulunduğu bölgede 18 Ağustos tarihinde kar yağmış ve
1: Ağustos.
0: sıcaklık 3 dereceye kadar düşmüş. Yani okyanus akıntılarında yaşanan anormal bir durum muhtemelen Ağustos ayında Fransa'nın Atlantik kıyılarına kar yağmasına yol açmış. Şimdi demek ki bu tür döngüler görülebiliyor. Bizim hafızamız biraz zayıf belki.
1: Ya da kaydedi yani istatistik olarak biz zaten hava durumunu yaklaşık 150 yıldır tuttuğumuz için hani
0: Evet.
1: 150 yıllık bir dönemde olan biteni kayıt altına aldığımız
0: Dönemde
1: için ona göre değerlendirmeler
0: o
1: yapıyoruz. Evet.
0: 150 yılın yaklaşık orta yerlerinden birinde Fransa Ağustos ayında kar yağışıyla
1: Çok
0: karşılaşmış.
1: ilginç.
0: Evet.
1: Yani endüstriyelleşme de o kadar
0: Yok
1: o
0: o
1: kadar
0: yıllarda
1: etki
0: tabii
1: etmiş
0: ki
1: olamaz diye tahmin
0: olamaz.
1: ediyorum yani. Evet.
0: Dolayısıyla bu mesela küresel ısınmayı tartışmaya açacak konulardan bir tanesi
1: Evet.
0: olabilir. Bir delil olarak gösterilebilir.
1: Şimdi tabii ki hani insan eliyle de yine hani iklim krizinin oluştuğunu destekleyen birçok argüman, birçok bilimsel araştırma var. Ama hakikaten tarihte de böyle bu argümanın karşısına koyulabilecek birçok olay da yaşanmış. Biz de ara ara bunları veriyoruz. Elbette takdir
0: Ben
1: dinleyicilerimizin
0: de
1: diyelim.
0: tabii ki bu programdaki şeytanın avukatı olarak bu görevi
1: Evet.
0: yerine getirmek durumundayım.
1: Karşı argümanlar hep sizden geliyor.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bu hakikaten aşırı hava olayları işte aşırı sıcaklar ya da aşırı soğuma, fırtına bunlar artık birlikte görülmeye başlandı. Bir taraf kavruluyorken bir taraf da işte selle mücadele ediyor, tayfunla mücadele ediyor. Nitekim yine bu hafta da böyle bir haberimiz var. Çin'de Maysak tayfunu etkili oldu ve 159 kişi öldü, 10 kişi de kayıp. Çin'in güneyinde Guangxi bölgesinde Temmuz ayında meydana geldi bu Maysak tayfunu. Fakat bunun yol açtığı bir takım işte sel ve heyelanlarda 159 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi kayboldu ve genel olarak kaç kişi etkilendi diye sorarsak da selden 1 milyon 600 binden fazla kişi etkileniyor. Ve bu insanlar da hani bazıları da binlerce kişi de güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Nanning'de 136, Guigang'da ise 23 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 1 milyon 650 bin kişinin
0: Evet.
1: etkilendiğini söylüyoruz.
0: Evet, yani Türkiye'deki artık orta ölçekli bir kentin tamamı
1: Tamam, evet.
0: bir tayfundan, bir selden zarar görüyor ve yüzden fazla insan yaşamını yitirebiliyor artık meteorolojik olayların yıkıcılığı karşısında. Keza Almanya'da yine şiddetli fırtınada bir can kaybı var. Dün İspanya'nın bir kısmında ve Fransa'nın güneyinde Marsilya'da sel ve su baskınları vardı. Fransa'da 40'tan fazla yaralı vardı. Şimdi işin kuraklık kısmı bitti. Kuraklığın arkasından gelen yağışların yol açtığı Avrupa şu anda sellerle ve diğer felaketlerle mücadele ediyor.
1: Almanya dediniz. Almanya'dan devam
0: Evet.
1: edelim. Almanya'da

0: parti bu eyalet seçimlerinde öne çıkacak gibi görünüyor. Almanya'da merkezi oluşturan partilerin giderek baş aşağı gittiğini görüyoruz. Hristiyan demokratların ve sosyal demokratların desteklerini giderek yitirdikleri bir süreç var.
1: Şimdi Berlin'de seçim kızışıyor ve Türkiye'den de bir ismi görüyoruz. Yani Türkiye
0: Kökenli bir
1: kökenli
0: isim.
1: birini de görüyoruz. Elif Eralp, başbakan adayı Die Linke'den ve %22 ile birinci sırada.
0: Anketlere göre.
1: Anketlere göre bu şekilde. AfD de %18 ile ikinci sırada.
0: Hristiyan Demokratlar da keza.
1: Evet, ikisi birlikte. Şimdi Yeşiller %16. Yeşillerde bir düşüş var değil mi?
0: Yani Yeşiller'de düşüş var.
1: Yaşar.
0: Daha doğrusu son iktidar döneminde iktidar ortağı olan herkeste ciddi bir düşüş var. Yani neredeyse AfD'nin kamuoyu yoklamalarına göre AfD'nin oy oranı şu anda iktidardaki koalisyonun oy oranıyla eşitlenecek hale gelmiş durumda. Bu tabii Berlin'de eyalet seçimleri 20 Eylül'de yapılacak. Yani önümüzde çok bir zaman kalmadı. Türkiye kökenli Elif Eralp'in oy oranı bu süreçte daha da yükselebilir. Çünkü Die Linke'nin %22'ye gelmesinin ardından belki Sosyal Demokratlardan ve Yeşillerden de ona oy kayması olacak. Tabii eğer bu gerçekleşirse
1: Berlin'in ilk göçmen kökenli kadın hükümet başkanı olması bekleniyor.
0: Evet, yani
1: Elif Eralp'in.
0: Evet, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada AfD'nin lideri Alice Weidel de, tabii kadınların bu arada Almanya'da siyasette giderek ön plana çıktığını görüyoruz. AfD lideri Alice Weidel'in de ZDF'ye verdiği bir röportaj vardı. Almanya'nın düzensiz göçü önlemek için sınırlarını kapatması ve gerekirse Schengen bölgesinden çekilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Septe'de bu İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarında yaşananları tabii büyük bir zevkle örnek gösterdiğini
1: tahmin ediyorsunuz değil mi?
0: Yani tahmin ediyorduk. Bunu da örnek göstermiş. Ve Avrupa Birliği'nin bugün bir açıklaması vardı. Bir takım reform çalışmalarına gitmeyi planlıyorlar. Özellikle bu düzensiz göç ve sınır geçişleri konusunda muhtemelen Avrupa Birliği de Almanya'da AfD'nin iktidara gelmesi halinde yapabileceklerine karşı bir takım önlemler almaya karar vermiş. Hı hı. Yani bu eyalet seçimleri, Almanya'daki eyalet seçimlerinden alınacak sonuçlar Avrupa Birliği'nin genel politikalarını etkilemesi bakımından çok önemli olacak gibi görünüyor. Bir domino etkisi yaratacak.
1: Şimdi bir tarafta göçmen kökenli bir kadın hükümet başkanı olmasından hani söz ediyoruz. Diğer tarafta da göçmen karşıtı bir politika izleyen AfD var.
0: Yani mesela bazı eyaletlerde o zaman göçmen yanlısı eyalet hükümetleriyle göçmen karşıtı bir merkezi hükümetin çarpışması yaşanacak,
1: evet.
0: Almanya'da ve bu çarpışmanın sonuçları muhakkak Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılacak.
1: Şimdi rotamızı biraz daha değiştirelim.
0: Evet.
1: Orta Afrika'ya doğru gidiyoruz. Kamerun sınırı yakınlarındaki Zamboya bölgesinde zanaat tipi altın madeninin çökmesi sonucu yüzden fazla madenci hayatını kaybetti. Göçük altında kalanlar da var. Yani haber alınamayanlar
0: da var. Burada alıntıladığımız haberdeki zanaat tipi ifadesi çok masumlaştırılmış ve yumuşatılmış bir ifade. Afrika'nın birçok bölgesinde olduğu gibi burada da son derece ilkel koşullarda madencilik yapılıyor. Bu kazanın yani
1: olmasının sebebi aslında.
0: Madenin çöktüğü anın görüntüsünü izledim. Aslında ortada dinleyicilerimiz yanılmasın, yani bildiğimiz anlamda bir maden yok. İnsanların yüzlerce binlerce insanın neredeyse el birliğiyle açtığı bir takım çukurlarda el yordamıyla hiçbir teknolojik imkan ve güvenlik önlemi kullanılmadan yapılan bir madencilikten bahsediyoruz. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti burada, toprak altında kaldı ve bu olayı haber aldığımız günden bu yana da başka bir haber bölgede can kaybına dair kesin bir açıklama da gelmedi.
1: Yani dediğimiz gibi hani bölgede böyle hani altın arama denilince, altın madeni denilince işte bir oraya tesis konulmuş ya da işte oradaki bölgede güvenlik önlemleri alınmış gibi tınlıyor ama aslında hiç alakası
0: tabii,
1: yok.
0: Afrika'daki durumun bununla hiçbir alakası yok.
1: Yani umuyoruz ki göçük altında kalanlar varsa tez vakitte kurtarılır. Kolombiya'da da deprem sonrası 15 eyalette acil durum ilan edildi. 10 Ağustos'ta meydana gelmiş 7,4 büyüklüğündeki deprem ve 15 eyalette 30 gün süreyle ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum ilan edildi. 314

0: kişi hayatını kaybetmişti. Binlerce kişi, yani yüz binlerce kişiden fazla kişi de etkilendi. 30 binden fazla ev yıkıldı.
1: Şimdi
0: Yeniden inşaat çalışmaları için de daha önce mucize fonu oluşturulmuştu. Yani Kolombiya'da bu depremin yaralarını sarmak için mücadele ediyor.
1: bir çaba var ama bakalım, yani ekolojik acil durumu ilan edilmesi ilginç. Tabii bu konuyu takip etmeye devam etmek lazım. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu arada şunu da belirtelim. Pasifik Okyanusu çevresinde geçen hafta yalnızca 187 çeşitli büyüklükte sarsıntı kaydedilmiş vaziyette. Hani daha önce konuşmuştuk ya, 7 büyüklüğünün üzerinde depremler yakın mesafelerde artık çok sık tekrar ediyor. Özellikle bu Pasifik'teki volkanik yapılanmalar, ateş çemberi denilen yapılanmanın çevresinde bu sarsıntılar giderek artmaya başladı. Ve gelelim şimdi her hafta konuştuğumuz Ebola salgınına.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması vardı. Salgının gerçek boyutunun resmi tahminlerin 2 ila 4 katı olabileceği uyarısında bulundu Dünya Sağlık Örgütü ve aynı zamanda en ölümcül Ebola salgınındaki rakamlara yalnızca 3 ayda yaklaştığını belirtiyorlar uzmanlar bu Ebola türünün.
1: Evet, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hatta başkent Kinshasa'ya kadar taşradan başkent Kinshasa'ya kadar iyice yaklaşmış vaziyette salgın. Muhtemelen bu açıklama o yüzden yapıldı. Biz Mayıs ayında bu salgının ilan edilmesinden bu yana neredeyse bu programda her hafta bu Ebola salgınının, bu varyantın geçmiştekilere benzemediğini, can kaybının daha da artabileceğini söylemiştik. Dünya Sağlık Örgütü gerçek boyutunun resmi tahminlerin 2 ila 4 katı olabileceğini söylüyor demek ne demek? Yani vaka sayısının 10 binleri bulması demek. Birkaç 10 binden
0: Ve
1: bahsediliyor.
0: bunun takibinin yapılmıyor olması korkunç.
1: Yapılamıyor olması,
0: Yapılamıyor olması.
1: yapılamıyor olması hem Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Birleşmiş Milletler'in artık elindeki mali imkanlar bu takibin yapılmasını mümkün kılmıyor. Hem de bölgenin zaten siyasi ve coğrafi şartları Afrika'nın bu takibi sağlıklı bir şekilde yapmayı mümkün kılmıyor.
0: Şimdi teknolojiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyaletten Meta'ya çocukların sosyal medya kullanımı davası açıldı. 29 eyalet çocukları ve gençleri sosyal medya platformlarına bağımlı hale getirecek şekilde tasarlamakla suçladıkları Meta'ya karşı dava açtı. Ve eyaletler milyarlarca dolarlık tazminat ve Instagram'la Facebook gibi şeylerde sosyal medya mecralarında değişiklikler talep etti. Ve özellikle işte bu gençlerin daha fazla bu sosyal medya platformlarında zaman harcamasına yönelik bir tasarım olduğu ve bunun bilinçli olarak kullanıldığı öne sürüldü iddialar arasında Meta ise suçlamaları reddetti ve sosyal medya bağımlılığının kanıtlanmış bir durum olmadığını savundu.
1: Gerçekten komik bir durum.
0: 18 Ağustos'ta Kaliforniya'da
1: Evet.
0: başladı ve yaklaşık 6 hafta sürmesi bekleniyor. Yani Meta tüm bu iddiaları reddediyor.
1: Peki ne olacağını göreceğiz.
0: Ama hani şunu da biliyoruz. O şirketler içerisinde yani tabiri caizse bu bağımlılığı geliştirmeye yönelik uzmanların
1: Birimler
0: olduğu,
1: var.
0: birimlerin
1: Birimler var.
0: olduğu
1: Hatta
0: yani.
1: itirafçılar var.
0: Tabii psikologların çalıştığı,
1: Tabii.
0: psikiyatristlerin çalıştığı.
1: Geçen hafta aktarmıştık. İrlanda'da bir sosyal medya akımı yüzünden otoyola ters yoldan giren bir grup genç bir başka araca çarpmış. Araçtaki 4 kişinin yaralanmasına yol açmış. 5 genç de hayatını kaybetmişti. Şimdi benzer bir olay İngiltere'nin Middlesbrough kentinde yaşandı geçen hafta sonu. İçinde 5 gencin olduğu bir araç yine ters yönde otoyolda bir polis aracıyla çarpıştı. İngiltere günlerdir bu konuyu tartışmaya devam ediyor. İki polis ve diğer araçtaki 5 genç hayatını kaybetti. Toplam 7 can kaybı var. Şimdi polis bu konuyla ilgili 13 kişiyi daha gözaltına almış. Çünkü bu gençlerin aynı zamanda bir suç çetesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ve konunun bir de işte sosyal medyada paylaşım yapmak amaçlı, bir akıma dahil olmak amaçlı yapıldığı yönünde de ciddi şüpheler var.
0: Yani ben bu akımların hakikaten şeyini anlayamıyorum. Kendi canlarını hiçe sayacak bir noktadalar demek ki yani hani sırf bu akıma katılmak için.
1: Evet.
0: Ben bu boyutunu anlayamıyorum ama çok fazla haber geliyor. Belli ki böyle bir boyutu da var gerçekten.
1: Evet.
0: Aşırı turizmle devam edelim.
1: Evet.
0: Fransa'dan bir haber var. Bretonya bölgesinde Paris çevresinden gelen turistlerin araçları turistler dışarı şeklindeki yazılarla çizildi. Yani
1: Evet.
0: arabaların üstünde öyle
1: Arabaların üzerine turistler
0: çizmişler.
1: dışarı, Parisliler dışarı şeklinde yazılar kazınmış. Tabii bir infial oluşturmuş vaziyette. Bir de tabii konunun şu boyutu var. Breton bölgesi kendine has dili olan aynı zamanda bir bölge. Acaba mesele aşırı turizme tepki mi yoksa bir mikro milliyetçilik vakası mı? Çünkü Fransa'da aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayının son anketlere göre seçimin ilk turunda %37 oy alabileceğine dair anketler var. Yani yaklaşık 40 yıldır Fransa'da merkez partiler ve sol partiler aşırı sağın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasını engellemeye çalışıyorlar. Ancak bu politikalar bu defa iflas etmiş gibi görünüyor Macron sayesinde. Aşırı sağcı bir Cumhurbaşkanını Fransa'da koltukta görebiliriz.
0: Evet, yani bu haberden gerçekten güzel analizler çıkardınız. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Şimdi Bali'de de turizmden açılmıştık, onu
1: Bu
0: tekrar hatırlatıyorum.
1: aşırı turizmle ilgili çok güzel bir vaka.
0: Aslında evet, yani o boyutta da tartışılabilir ama Bali'de kutsal dini törene hakaretten İsviçreli turiste 1 yıl hapis cezası verildi. Peki ne oldu? 26 yaşındaki İsviçreli turist Lucian Andrin Zgregen Bali'de Hindu dini bayramı Niepi sırasında sahile çıkarak görüntüler çekiyor. Ve bundan dolayı 1 yıl hapis cezasına
1: Sadece
0: çarptırıldı.
1: lütfen sadece görüntü çekmiyor. Aynı zamanda o bölge halkının dini inançlarını aşağılayacak ifadeler kullanıyor. Çünkü bu Niyepi bayramı sırasında evinizde kalmanız, gürültüsüz bir şekilde hareket etmeniz ve hiçbir
0: Ses soluk
1: faaliyette
0: olmaması
1: evet bu
0: gerekiyor. Evet.
1: huzur yani bu özellikle Bali Adası ve Endonezya halkının inançları gereği huzuru önceleyen bir toplum olduğu için bu konuya hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Şimdi hem dışarı çıkıyorsunuz hem video çekiyorsunuz hem o bölgeyi yerel insanların
0: Rahatsız ediyorsunuz.
1: duygularını aşağılayan ifadeler kullanıyorsunuz. Ondan sonra da bir Avrupalı olarak başınıza hiçbir şey gelmemesini bekliyorsunuz, arzu ediyorsunuz.
0: Duruşmada yaptığım şeyden derin pişmanlık duyuyorum demiş
1: Evet.
0: ama bu onu 1 yıl hapis cezası almaktan kurtarmadı.
1: Çok güzel olmuş. Çok tebrik ediyorum.
0: Kamuoyunda da oldukça tepkiyle
1: Evet.
0: karşılandı İsviçreli turist. Şimdi Ankara'da da 2800 yıllık Frig tümülüsünde kazılar başlıyor. Ankara'nın merkezinde bu kazılar. Yani Bahçeli
1: Bahçeli
0: Evler Emek Bölgesi.
1: çok güzel. Yani Kültür Bakanlığı'nı tebrik ediyorum. Umarım Roma'da gördüğümüz gibi Roma'nın çünkü merkezinde de pek çok hatta Jules Caesar'ın bıçaklandığı mekan da dahil olmak üzere suikaste uğradı. Tarihsel mekanları görmek mümkündür. Umarım bu Bahçeli Evler Emek bölgesinde hatta Ulus bölgesinde de var benzerleri. Bu alan ziyarete açılır. Geleceğe miras projesi kapsamında yürütülecekmiş. Bu kazılar. Tabii bu arada Anıtkabir'in aslında bulunduğu nokta da Rasathepe de bir Frig tümülüsü.
0: Öyle
1: Tabii
0: mi?
1: o bölge ilk Anıtkabir'in yapılması için tespit edildiğinde altında mezarlar var. O mezarlardan çıkarılan buluntular şu anda Ankara'daki Etnografya Müzesi'nde ve diğer müzelerde sergilenmekte. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşayım.
0: Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamına ışık tutması bekleniyor bu kazılarında.
1: Tabii
0: Umuyoruz ki biz de
1: Ankara'da Polat'la
0: görecek.
1: arkasında Midas'ın mezarını gördünüz
0: Evet,
1: mü Miray Hanım?
0: onu biliyorum.
1: Bunca yıldır Ankara'dasınız ama hala gitmediniz. Sizi
0: Evet.
1: kınıyorum.
0: İlk
1: Evet.
0: geldiğim zamanlarda siz söylemiştiniz
1: Evet,
0: ziyaret
1: hala
0: edilmesini.
1: söylemeye devam ediyorum.
0: Şimdi Güney Kore'de de ilginç bir haber var. Onunla devam edelim dilerseniz.
1: Evet, bu gerçekten enteresan bir haber.
0: Şimdi Güney Kore'de kayıp insanlar skandalı diye
1: Diyebiliriz.
0: adlandırabileceğimiz olaylar yaşanıyor. Ne oldu
1: Ben
0: mesela?
1: baştan başlayayım mı? Bunu
0: Tamam.
1: ilk bir Türk blogger'da gördüm ben ama doğruluğunu teyit etmek için biraz daha araştırdım ve anlatılanlar gerçekmiş. Güney Kore Yarımadası'nın güneyinde Jeju diye bir ada var. Bu adada bir kadın kayboluyor, yakınları polise başvuruyor. Başvurdukları polis memuru diyor ki bu kişi sizle görüşmek istemiyor, inzivaya çekilmiş bir turist bu kadın. Diyor fakat geçen pazartesi günü bu kadının cesedi bulunuyor. Ve daha sonra olay soruşturulmaya başlandığında ortaya çıkıyor ki bu polis memuru yani kayıp kadının ailesinin ulaştığı ilk polis memuru yaklaşık şundan şüpheleniliyor. 200 kadar kayıp kişiyle ilgili tüm belgeleri, kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtlarını silmiş.
0: Korku filmi
1: Ve
0: gibi.
1: tabii ve son neredeyse bir hafta içerisinde 4 kişinin daha kayıp 4

0: kişinin daha cesetlerine ulaşılmış.
1: Yani ben şunu anlamıyorum. Yani sistemden bu işte kayıp ne diyelim işte bildirgelerinin mi diyeyim? Yok, kayıp ihbarlarının,
0: Bildirimlerinin.
1: bildirimlerinin silinmesi bu kadar kolay mı acaba tek kişi tarafından? Ama işte hani Jeju Adası bir adadan
0: Tabii
1: söz
0: ki bir
1: ediyoruz.
0: adadan söz ediyoruz.
1: Muhtemelen çalışanlar da
0: Güney Kore
1: az.
0: ve Japonya'da şeyde meşhurdur. Kaybolan insanlar, kendi arzularıyla yakınlarının kendisini bulmaması için kaybolan insan vakaları vardır. Bu böyle bir akım gibidir orada da. Ama 200 kişiden bahsediliyor. Gerçekten çok enteresan bir durum. Olaya el koyan başka bir polis memurunun bireysel çabasıyla bu durum ortaya çıkarılmış. Şimdi adanın her tarafında araştırma ve kazı işlemleri yapılıyor bu kayıp kişilerle ilgili. Tabii ki bu polis memuru bu kişilerin acaba faili mi aynı zamanda? Öldürülmesiyle bir bağlantısı var mı? Bunu da önümüzdeki programlarda aktarmaya devam
1: Evet, biz
0: edeceğiz.
1: takipçisiyiz Güney Kore'nin,
0: Evet.
1: Jeju Adası'nın
0: Bu
1: takipçisiyiz.
0: olacağız.
1: Şimdi son olarak da Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin bir haberimiz var. Onu verelim. Okul saldırısında ölen öğretmenin ailesinden saldırganın ailesine 5 milyon liralık tazminat davası açıldı. Maddi manevi olarak mahkeme anne ve babanın mal varlıklarının toplam 10 milyon liralık ihtiyati haciz uygulanmasına karar verdi. Kararda 15 yaşından küçük çocuğun ateşli silaha erişebilmesinde aile denetiminin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Saldırıda Ayla Karay'la 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Anne ve babanın ceza davasındaki ilk duruşması da 4 Eylül'de görülecek.
0: Evet, bunu da gelecek haftalarda konuşacağız. Yani burada bu tür saldırılar düzenleyen gençlerin ailelerinin sorumlu tutulması zaten önemli bir gelişmeydi. Şimdi Ayla Kara'nın, Ayla öğretmenin ailesinin bu girişimi büyük ihtimalle bir emsal
1: Emsal.
0: karar oluşturacak.
1: Evet, emsal olarak biz de bekliyoruz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

geliyorum demeden geliyor, bitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çabalarına da dikkati çekti. Terörsüz Türkiye hedefinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. On altısı kırmızı bültenle aranan 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan kişileri ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. Türkiye Temmuz ayında dış satım rekoru kırdı. İhracat rakamları 25 milyar doları aşarken Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Temmuz'da en yüksek ihracatı İstanbul gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise 54 ilde ihracat artışı kaydedildi. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir kaynaklara yatırımlarını da büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump, geçen yıl yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri, İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Gözü dönmüş katil İsrail şimdi de Filistinli çocukların uçurtmalarını hedef almaya başladı. İsrail, Gazze içinden İsrail yerleşim yerlerine uçurtmalar atıldığını iddia etti. Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı, basit uçurtmaların ya da balonların bir dronla aynı olduğunu ifade etti. Uçurtmalara karşılık saldırı emri yayınladı. Gazze'de yıkılmış binaların arasında futbol oynayan sporcuları gösteren fotoğraf kaldırıldı. Yerine bisiklet yarışçılarını gösteren fotoğraf konuldu. Fransa'nın Deauville kentinde düzenlenen spor fotoğrafçılığı festivalinde sergilenen ve Gazze'deki yıkımı gösteren fotoğraf, kimliği açıklanmayan kişilerin talebi üzerine festivalden çıkarıldı. Filistinli foto muhabirinin çektiği karede, Gazze'li ve Mısırlı iki takımın oyuncuları ağır hasar görmüş binaların çevrelediği bir sahada futbol oynarken görülüyordu. Fotoğrafın değiştirildiğini doğrulayan Deauville Belediyesi, kararın gerekçesini tartışmaya girmemek ve hiç kimseyi incitmemek olarak açıkladı. İspanya'nın kuzeydoğusuyla Fransa'nın güneyinde sağanak ve şiddetli fırtına etkili oluyor. Fransa'nın Pomas kasabasında hortum ağaçları kökünden söktü, yüzden fazla evde hasara yol açtı. İspanya'nın Tarragona kentinde 2 santimetre çapında dolu yağdı. Bazı bölgelerde yarım saatte metrekareye yaklaşık 40 litre yağış düştü. Ve spor, amilli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3'ünün galibiyetini aldı. Milliler yarın 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Üsküp 36, Tiran 38, Bakü 35, Kerkük 44. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Amsterdam 24, Viyana 28, Bern 26, Kopenhag 22, Saraybosna 26, Sofya 32 ve yağmurlu olmak üzere Brüksel 19, Paris 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Kanun ne diyor?

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Serpil Kızılpınar olacak.

Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Yine televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paketi uygulamasından ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden dinleyebileceğiniz gibi TRT Dinle uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Kanun ne diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan Türklerin eğitimle ilgili sorunlarını konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Yurt dışında yaşayan Türk çocukları ve gençleri eğitim hayatında hangi haklara sahiptir ve bu haklardan nasıl yararlanabilirler?
1: Evet, eğitim hakkı yalnızca okula kayıt yaptırabilmekten ibaret değildir. Çocuğun sınıfta ayrımcılığa uğramaması, dili yeterli değilse desteklenmesi, engeli varsa gerekli düzenlemelerin yapılması, mesleki eğitimlere veya varsa burslara eşit şartlarda başvurabilme hakkı içerisinde yer alacaktır. Yani biz baktığımızda yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarını, yani küçük vatandaşlarımızı yalnızca okula kayıt ettirmeleri değil, okula kayıtları dışında diğer vatandaşlarla, diğer o ülkenin vatandaşları olan çocuklarla ya da diğer farklı üçüncü bir ülkenin vatandaşı olan çocuklarla eşit şartlarda okula ve eğitime adapte olmasını gerekli olan şartlar bakımında öne sürüyoruz. Bunun temel çerçevesi aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre olacaktır. İlköğretimin zorunlu ve ücretsiz olması Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alıyor. Yine aynı şekilde orta öğretimlerin erişebilir hale gelmesi, yüksek öğretime giriş için sınavların yapılması ve öğrencinin yeteneği ve kapasitesi temelinde sağlanmasını bu sözleşme öngörüyor. Yine sözleşmenin devamı maddelerinde eğitimin yalnızca diploma kazanmasından ibaret olduğu değil, çocuğun kişiliğini, yeteneklerini, kültürel kimliğini ve dilini geliştirmesi de amaçlanıyor. Yani çocuk yaşadığı ülkeye uyum sağlarken kendi ailesinin dilinden ve kültüründen bütünüyle koparılacak bir kişi olarak görülmüyor. Yine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi bu güvenceleri devletin sınırları içerisinde bulunan bütün çocuklar bakımından ayrım gözetmeksizin düzenliyor. Yani yalnızca bizim vatandaşlarımız özelinde değil, o ülkede bulunan üçüncü yabancı vatandaşlığa sahip olan kişiler için de, çocuklar için de bu düzenlemeler gündeme gelecektir. Yine Avrupa'da yaşayan çocuklar yönünden bir başka önemli güvence ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek bir nolu protokolü olacaktır. Bu protokol hiç kimsenin eğitim hakkından yoksun bırakılmayacağını söylüyor ve açıkça güvence altına alıyor. Ancak burada sık yapılan bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Eğitim hakkı ailenin istediği her okulun açılması ya da çocuğun her okula kaydının olması, devletin istenilen özel okulu finanse etmesi ya da bütün derslerin ailenin seçtiği dilde verilmesi anlamına gelmemeli. Devletin eğitim sistemi tabii ki her ülkenin kendine göre bir düzeni olacak, kendine göre bir sistemi olacak. Yine kendisine göre bir kayıt şartı ve sınavı olacaktır. Fakat koyduğu kurallar öngörülebilir olacak, ölçü olacak ve ayrımcılıktan uzak olacaktır. Çünkü hakkın özü burada eşitlik ilkesine dayanıyor. Yine yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için çocuğun veya ailesinin oturum statüsü de eğitim hakkını otomatik olarak ortadan kaldırmayacaktır. Bunun çok güzel bir örneği var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne taşımış 2011 tarihli bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Bulgaristan'da yaşayan iki Rus öğrenci sürekli oturum izinleri olmadığı gerekçesiyle Bulgar öğrencilerden alınmayan orta öğretim ücretini ödemek zorunda bırakılıyor. Ve mahkemede öğrencilerin ülkede fiilen yaşadıklarını, eğitim sistemine yerleşmiş olduklarını ve eğitimin toplumla bütünleşme bakımından önem taşıdığını dikkat çekerek yalnızca göçmenlik statüsüne dayalı bu ücret farkını ayrımcı olarak buluyor. Ve bu gibi durumlarda tabii ki ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verecektir. Öğrencilerden almış oldukları bu ücreti de geri iade edeceklerdir. Yine yurt dışındaki Türk çocuklarının en sık karşılaştığı meselelerden birisi de maalesef dil yetersizliği oluyor. Elbette çocuk yaşadığı ülkenin eğitim dilini öğrenmek kendisi açısından, hayati işlemleri açısından, sosyal çevresi bakımından zorunlu ve önemli olabilir. Hatta iyi bir dil eğitimi çocuğun hem okul başarısında

hem de sosyal hayata katılması bakımından son derece önemli olacaktır. Fakat dil bilmemek, zeka veya öğrenme kapasitesi düşüklüğü olarak değerlendirilerek çocuğun farklı bir sınıfa koyulmasını gündeme getirmeyecektir. Çocuk sırf evinde Türkçe konuştuğu için otomatik olarak düşük seviyeli bir sınıfa veya özel eğitim programına ya da mesleki geleceğini sınırlayan bir okul türüne tabii ki yerleştirilemez. Yine bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2010 tarihli bir kararı var. Hırvatçayı yeterince bilmedikleri söylenen bazı Roman çocuklar yalnızca Roman öğrencilerden oluşan ayrı bir sınıfa yerleştiriliyor. Ancak hangi ölçüte göre bu sınıflara alındıkları, gelişimlerinin ne sıklıkla değerlendirildiği ve normal sınıfa ne zaman geçecekleri yeterince onlara açıkça bildirilmemiş. Bu gibi durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dil desteği verilmesini tabii ki yanlış bulmadı, fakat objektif ölçütleri ve etkili güvenceleri bulunmayan ayrıştırmayı eğitim haklarıyla bağdaştıramadığı için bu durumu bir ihlal olarak kabul etti. Tabii ki söylemiş olduğumuz gibi şu an halihazırda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve küçük vatandaşlarımız tabii ki geçici dil sınıflarında destek alabilirler, destek görebilirler. Ancak bağımsız bir şekilde farklı bir eğitim planı içerisinde ülkedeki diğer çocuklardan farklı bir eğitim programı dediğimiz gibi bu gibi durumlarda onların tabii ki bu gibi durumlar gözden geçirilmeli ve normal bir sınıfa geçiş haklarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Peki çocuğun yurt dışında Türkçe öğrenme hakkı var mı? Vatandaşlarımız tarafından gelen soruların başında yer alıyor bu da. Burada hukuki sınırı doğru çizmemiz gerekecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1968 tarihli bir kararı var ve burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre aileler herhangi bir dille devlet tarafından finanse edilen bir eğitim sistemini isteyebilirler. Bu konuda eğer bir çoğunluk sağlıyorlarsa, tabii ki bu konuda ilgili ülke de bu konuda aktif bir gücü varsa bu desteği sağlayabilir. Türkiye bu konuda yurt dışında yaşayan çocukların Türkçe ile ve Türk kültürüyle bağlarını sürdürebilmeleri için çeşitli eğitim imkanları da sunuyor. Bu destekler Türkçe ve Türk kültürü dersleri, yurt dışında görevlendirilen öğretmenler ve çevrimiçi eğitim materyalleri aracılığıyla devam etmekte. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı yaş ve seviyelere uygun olarak hazırlanan güncel Türkçe ve Türk kültürü ders kitapları Ülkem Yanımda platformu üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açık bir şekilde erişebilir halde bulunuyor. Bu materyaller yalnızca sınıf ortamında değil, yani bunu yalnızca bulunan ülkedeki okuldan ya da bulunan ülkenin eğitiminden beklemek değil de vatandaşlarımız tarafından da çocuklar evlerinde de bu gibi çalışmaları kullanabilirler, bundan faydalanabilirler. Böylece çocuklar yaşadıkları ülkedeki eğitim sistemine devam ederken de Türkçe okuma yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirebilirler. Ancak bu derslerin söylemiş olduğumuz gibi her ülkede ve her şehirde kendiliğinden açıldığını vatandaşlarımız düşünmesinler. Derslerin açılabilmesi için belli bir çoğunluğa, belli bir yeterli üyeye, öğrenciye ihtiyacı var. Yine uygun bir sınıfa ve uygun bir okula ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız doğrudan bu gibi konularda beklemek yerine eğer böyle bir çoğunluğu sağladıklarını düşünüyorlarsa bu konuda ilgili ülkenin eğitim müşavirliğine başvurarak bu konuda bir isteklerin olduğu, Türkçe eğitim verilmesi gibi bir isteklerin olduğu ve yeterli bir çoğunlukta bulunduklarını söyleyerek ve bulundukları ülkenin de eğer devlet kurumu bu konuda yardımcı olabilecekse Türkçe sınıfların açılabileceğini söyleyebiliriz. Bu aşamada başka önemli bir alanda ayrımcılık ve akran zorbalığı olabiliyor çocuklarımızda. Örneğin çocuğa Türk olduğu için daha düşük bir not verilmesi. Maalesef bakıldığında evet bu gibi durumlar hiç yaşanmayacak gibi geliyor. Vatandaşlarımızın ancak bize yönelttiği sorularda ve hukuki destek aldıkları hususlarda bu gibi durumları da yaşadıklarını görebiliyoruz maalesef. Dediğimiz gibi yine Türk öğrencilerin belirli okullarda toplanması ve onlara verilen eğitimle o ülkenin vatandaşının çocuklarına verilen eğitimlerin farklı olduklarını da görebiliyoruz. Bu gibi durumlarda yalnızca bu hususların pedagojik bir sorun olarak değil, hukuki bir ayrımcılık olduğunu vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Ve bu gibi bir durumda okul değişikliği, farklı bir okula alma gibi bir çözüm yolu değil de doğrudan bu konuyu bir yargıya taşımaları hem kendi çocukları için hem de ilerideki diğer Türk çocukları için daha sağlıklı olacaktır. Yine engelli veya özel öğrenme ihtiyacı bulunan Türk çocukları bakımından da yabancı çocuk kendi imkanlarıyla çözsün gibi bir mantık asla olmayacaktır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 24. maddesinde eğer engelli bir çocuk varsa bu gibi durumda tabii ki hiçbir ayrım gözetmeksizin onların tabii ki özel eğitimlerine devam etmesi gerekecektir. Kısacası yurt dışındaki Türk çocukların eğitim hakkı okulun kapısından içeri girebilme olarak düşünülmemeli, bir diploma, bir belge işlemleri olarak düşünülmemeli. Eşit

edilmemesi ya da sınıfının değiştirilmesi tek başına ayrımcılığı göstermez. Fakat aynı başarı düzeyindeki öğrenciler arasında Türk olduğu için farklı davranılması, Türkçe konuştuğu gerekçesiyle çocuğun cezalandırılması, soyadıyla ya da kökeni nedeniyle daha düşük seviyeli bir okula yönlendirilmesi, vatandaşlığından dolayı daha yüksek ücret istenmesi ya da sürekli ayrı bir sınıfta tutulması ayrımcılık iddiasını gündeme getirecektir. Ayrımcılık bazen çok açık. Yani bir okul yöneticisinin "Biz okulumuza yabancı öğrenci istemiyoruz" demesi gibi oldukça sıklıkla karşılaşılan maalesef bir durum. Bazen de görünüşte herkese uygulanan bir kuralın Türk ya da göçmen kökenli çocukları özellikle olumsuz etkilemesi biçiminde de dolaylı bir şekilde aslında bizim karşımıza çıkabiliyor. Örneğin bütün çocuklara aynı dil testi uygulanıyor. Fakat göçmen çocukların dil gelişimi, eğitim geçmişi ve ne kadardır zamandır ülkede yaşadığı dikkate alınmadan bu çocuklar topluca düşük seviyeli sınıflara gönderilirse burada dolaylı ayrımcılık söz konusu olacaktır. Dil desteği verilmesi ise kendiliğinden ayrımcılık değil. Bir çocuğun Almanca, Fransızca da yaşadığı ülke hangi ülkeyse oranın diliyle alakalı bir destek alabilmesi için geçici destek sınıfına alınması gayet makul olabilir. Önemli olan bu kararın kişisel bir değerlendirmeye dayanması, belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve çocuğun normal eğitime geçişinin gerçekten sağlanıyor olması. Dili yeterli değil denilerek yıllarca düşük kaliteli ve ayrı bir programı tutulması tamamıyla ayrımcılık olarak adlandıracağımız bir durumdur. Ne yapılabilir? En önemli adım durumu mümkün olduğunca yazılı hale getirmek. Okul müdürlüğünden kararın gerekçesi istenebilir. Toplantılarda söylenenler varsa eğer bu şekilde ayrımcılığa delil teşkil edecek söylemler varsa tarihiyle birlikte saatiyle ve o toplantıya katılan kişilerle birlikte o kişilerin de imzası alınarak vesaire not edilmesi gerekiyor. Çocukla alakalı karneler olabilir, dil değerlendirmeleri, rehberlik raporları, e-postalar, mesajlar vesaire. Aslında bunu tamamıyla bu ayrımcılık iddiasını güçlendirecek ve bu iddianın temelli olduğunu, temelinin de sağlam olduğunu ve boş bir iddia olmadığını ispatlayacak her türlü şeyi biz burada hukuki olarak kabul edebiliriz. Tabii ki kişilerin kendi verileri kapsamında olmayacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı durumda olup da farklı muamele gören öğrenciler varsa isimleri yine paylaşılmadan karşılaştırma yapılmak suretiyle de yine aynı şekilde ispatla alakalı başvuruya konu edilebilirler. Çünkü burada çoğu zaman ayrımcılık doğrudan bir itirafla kanıtlanmayacaktır. Kişiler "evet biz ayrımcılık yapıyoruz" diye kabul etmeyeceklerdir. Öğrencinin Türkçe soyadı nedeniyle sürekli daha düşük beklentiyle değerlendirilmesi ya da aynı puandaki diğer çocukların üst okula yönlendirilirken bu çocuğun meslek okuluna gönderilmesi ya da yalnızca Türk öğrencilere disiplin cezası verilmesi gibi bu şekilde olaylar olabilir. Bununla alakalı dediğim gibi az önce bahsetmiş olduğum delillerin kesinlikle her olay özelinde değerlendirilmek suretiyle toplanması gerekecektir. Yine bununla alakalı Avrupa Birliği'nin mevzuatına baktığımızda da eğitim alanında ırk ve etnik kökene dayalı doğrudan ya da dolaylı her türlü ayrımcılığı kesin bir şekilde yasakladığını görüyoruz. Burada mağdur olan kişiler de ayrımcılık ihtimalini gösteren ciddi olguları ortaya koyduklarında artık okulun farklı muamelerinde ayrımcı olmayan nesnel bir nedene dayandığını açıklaması gerekecek. Yani burada "bu şekilde benim çocuğum ayrımcılığa uğruyor" ya da "bu okul tarafından, bu idare tarafından eğitimle alakalı böyle bir ayrımcı uygulamaya maruz kalıyoruz" dendiğinde ve bu şekilde bir başvuru yapıldığında artık ispat yükü okula geçecektir. "Biz bu şekilde ayrımcı bir uygulama yapmıyoruz. Bunun nedeni bu" şeklinde burada size kesinlikle bir açıklama yapmaları gerekiyor ki farklı bir şekilde sonuçlar yaşanmasın. Yine başvuru yolu genellikle burada okul müdürlüklerine ya da okul yönetim kuruluna yapılacak yazılı bir şikayetle başlıyor. Sonuç alınmadığı takdirde bu şekilde okul

0: Ya da okulun denetim makamı varsa olabilir, ya da ilgili ülkenin mevzuatı nereyi size yönlendiriyorsa bununla alakalı doğrudan bakanlığı da yönlendiriyor olabilir. Bu şekilde bir başvuru yapıldıktan sonra bu başvurunun sonucuna göre hangi aşamada siz burada bir sonuç alıyorsanız ya da sonuç almadığınızı düşünüyorsanız da bunun da tabii ki yolları olacaktır. Birazdan zaten ondan da bahsedeceğim. Bu şekilde etkili bir başvurunun sürdürülebiliyor olması lazım. Bununla alakalı Türk vatandaşları açısından da ayrıca pek bilinmeyen özel bir koruma daha mevcut. Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye Ortaklık Konseyi'nin bir kararı var. Bu karara baktığımızda da bir Avrupa Birliği ülkesinde yasal olarak yaşayan ve o ülkede çalışan veya çalışmış Türk işçilerin çocukları belirli koşullarda eğitim ve mesleki eğitime o ülke vatandaşlarının çocuklarıyla aynı giriş şartları altında kabul edilmesi bu karar kapsamında zorunlu. Yani bununla alakalı farklı bir muamele olduğu düşünülüyorsa hem bu ülkenin mevzuatı hem Avrupa Birliği mevzuatı hem de Türk vatandaşlarının çocuklarına özel böyle bir kararın da olduğunu, bu şekilde bir hukuki mevzuatın da olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Eğer burada kişiler iç hukuk yollarından etkili bir sonuç almadıklarını düşünüyorlarsa, bu şekilde hala buradaki mağduriyetin devam ettiklerini düşünüyorlarsa, burada da artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapabilirler. Ama bu başvurularında da dikkat edilmesi gereken husus süre olacaktır. İç hukuk yolları tüketildikten sonra en son karar veren makamın kararı kesinleştikten sonra 4 ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmak zorunlu. Bu süre hak düşürücü bir süre. Kişiler ne kadar haklı olduklarını iddia etseler, ne kadar bunu savunsalar da 4 ay içerisinde başvuru yapmazlarsa başvuruları değerlendirilmeyecektir. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
1: Evet, Sayın Yaman, yurt dışında alınan diploma, sertifika ve mesleki eğitim belgeleri Türkiye'de nasıl tanınıyor ve hangi durumlarda denklik gerekiyor?
2: Evet, yurt dışında yıllarca emek verip bir diploma aldıktan sonra Türkiye'ye döndüğünüzde karşınıza çıkan ilk soru çoğu zaman bu diploma Türkiye'de geçerli mi sorusu oluyor. Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü bir belgenin gerçek ve resmi olması başka, Türkiye'deki belirli bir diplomaya denk sayılması başka olacaktır. O diplomayla doktorluk, avukatlık veya öğretmenlik gibi bir mesleğin yapılması da bambaşka bir konu olacaktır. Öncelikle bu aşamada diplomamın tanınması veya diplomanın denkliği gibi aşamalardaki farkı bir netleştirelim. Tanıma en basit ifadeyle yurt dışındaki üniversitenin veya eğitim programının o ülkedeki yetkili makamlarınca yüksek öğretim kurumu veya programı kabul edildiğinde diğer farklı kurumlar tarafından doğrulanması olacaktır. Denklik ise alınan eğitimin düzeyinin, içeriğini, süresini ve kazandırdığı yeterliliklerin Türkiye'deki belirli bir ön lisans programı olabilir, lisans programı olabilir veya yüksek lisans programıyla eşdeğer görülmesi anlamına gelecektir. Yani okulun tanınması diplomayı tamamen denk hale getirmeyecektir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Tanıma belgesi okulun kimliğini gösterir. Denklik ise alınan eğitimin Türkiye'de hangi akademik dereceye karşılık geldiğini belirleyecektir. Bu nedenle yurt dışında üniversiteye başlamadan önce yalnızca okulun internet sitesindeki uluslararası geçerlilik bulunuyor lafına, açıklamasına güvenmemek gerekiyor. Üniversitenin tam adı, kampüsü, programı, eğitim türü ve akademik derecesi için E-Devlet'teki YÖK okul tanıma belgesi sorgulama hizmetinden kontroller yapılmalı. Özellikle bazı üniversitelerin reklamlarında başka ülkelerde şubeleri bulunduğu söyleniyor. Ortak kampüs veya eğitim merkezi açtığını görüyoruz. Ama ana üniversitenin tanınması başka ülkelerdeki her kampüsün ve her programında tanınacağı anlamına gelmeyebilir. Bu gibi konularda vatandaşlarımız dediğimiz gibi bu üniversitelere başlamadan önce yalnızca okulun internet sitesindeki bu lafa güvenerek kayıt yapmalarını ve ücret ödemelerini önermiyoruz. Doğrudan onların öncelikle bir özel araştırma yapmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Bir başka önemli nokta da örgün eğitim ile uzaktan eğitim arasındaki ayrım karıştırılabiliyor. Örgün programa kayıt yaptırıp eğitim alınan ülkeye yalnızca sınav zamanlarında gitmek denklik bakımında ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Bu nedenle pasaportlar, oturma belgeleri ve ülkeye giriş çıkış kayıtları yıllar sonra lazım olmaz düşüncesiyle kesinlikle atılmamalı. Vatandaşlarımızın oradaki aslında uzaktan eğitim programına katılmış olabilir ama aktif olarak örgün eğitim gibi oradaki eğitimlerini tamamlamış olabilir. Bu gibi durumlarda ülkeye giriş çıkış kayıtları dediğimiz gibi oturma belgeleri vatandaşlarımız tarafından saklanmalı. Yine yurt dışında eğitim alan öğrencilerin ve mezunların Türkiye'deki denklik işlemleri sırasında zaman zaman kafaları karışabiliyor. Özellikle hangi kuruma başvuru yapılacağı ya da apostilin ne anlama geldiği ve uluslararası diplomaların Türkiye'de otomatik olarak geçerli olup olmadığı gibi konularda çok fazla yanlış bilgi yer alabiliyor. Bu nedenle bu süreci eğitim seviyelerine göre değerlendiriyoruz.

0: değerlendirmemiz gerekiyor. İlkokul ve ortaokul ya da lise düzeyindeki denklik işlemlerinde yetkili kurum YÖK değil, Milli Eğitim Bakanlığı olacaktır. Örneğin yurt dışında bir süre eğitim gören bir çocuğun Türkiye'ye döndüğünde hangi sınıftan devam edeceğini veya yabancı bir ülkeden alınan lise diplomasının Türkiye'deki hangi okul türüne göre veya mezuniyet seviyesine karşılık geleceğine MEB karar verecektir. Bu işlemler MEB'in e-denklik sistemi üzerinden yürütülüyor. Türkiye'de yapılacak başvurular il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacaktır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise bulundukları ülkedeki eğitim müşavirliklerine, eğitim ateşeliklerine veya ilgili denklik merkezlerine başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında öğrencinin eğitim durumunu mümkün oldukça açık şekilde ortaya koyan belgelerin bulunması gerekiyor. Örneğin diploma olabilir, karne olabilir, transkript olabilir, okuldan ayrılma belgesi de bunların başında geliyor. Bu belgelerin başvuru sırasında vatandaşlarımızın yanında olması gerekecektir. Yine öğrencinin eğitim gördüğü dönemde gerçekten ilgili ülkede bulunduğunu gösteren, söylemiş olduğumuz gibi uzaktan eğitim yapan ülkeler var. Bu gibi durumlarda vatandaşımızın yine o ülkede bulunduğunu, aslında uzaktan eğitim gibi görülen sistemler, örgün eğitim gibi sınavlarına katıldığını açıkça tespit ettirmesi gerekiyor. Özellikle lise mezuniyetlerinde apostil veya belgenin düzenlendiği ülkenin yetkili makamları tarafından yapılmış resmi onayda başvuru sırasında aranabiliyor. Bazı durumlarda Türk Büyükelçilikleri veya konsoloslukları tarafından yapılan onaylar da kabul edilebiliyor. Ancak burada çok sık karıştırılan bir önemli hata var, onu da söyleyelim. Apostil bir diplomanın Türkiye'deki bir diplomaya denk geldiği hususunu bize gösteren belge değildir. Apostil yalnızca belgenin üzerindeki imzanın, mühür varsa bu mührün veya kaşenin gerçekten yetkili bir makama ait olduğunu doğrulayan bir belgedir. Başka bir ifadeyle aslında apostil belgenin resmiliğini teyit eder. Belgenin eğitim bakımından hangi seviyeye karşılık geldiğini, bunun Türkiye'de kullanıp kullanılmayacağını, Türkiye'de hangi okul türüne denk geldiğini gösteren bir belge değildir. Apostil yalnızca bu belgenin bulunan ülkede geçerli bir kurumdan alındığını gösteren, yani belgeye resmiyet kazandıran bir şarttır. Yine yurt dışında alınan ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomaları için de denklik başvuruları yapıldığında apostil şerhleri istenebilir. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız apostil şerhi almalılar. Yine yurt dışında alınan ön lisans diplomaları ya da lisans veya yüksek lisans diplomaları E-Devlet üzerinden sunulan yurt dışı diploma denklik ön başvuru hizmeti kullanılarak da başvuru başlatılabilir. Bu gibi durumda online bir şekilde de bu başvurulara vatandaşlarımız başvurabilirler. Kısacası yurt dışında eğitim planlanırken yalnızca okulun tanıtımına güvenerek, okulun reklamına güvenerek bir başvuru yapılmasın. Eğitim programının hangi kurum tarafından, Türkiye'deki hangi kurum tarafından desteklendiği ya da bu eğitimin resmi statüsü, yüz yüze mi yoksa örgün mü yoksa uzaktan eğitim mi olup olmadığında araştırılması gerekiyor. En önemli yol olarak biz kayıt yaptırmadan veya yüksek miktarlı ödemeler yapmadan önce vatandaşlarımızın yetkili kurumlardan, ilgili kurumlardan yazılı bir görüş almaları olduğunu söylüyoruz. Bu yazılı görüşe göre onlar da yazılı sorularını iletebilirler. Bu gibi durumda en azından mezun olunduktan sonra bir hak kaybına yol açmamak önden böyle bir görüşün alınmasını daha önemli ölçüde rahatlatacaktır.
1: Evet, son olarak size sorayım Sayın Yiğit. Yurt dışında lise eğitimi alan Türk gençleri Türkiye'deki üniversitelere hangi şartlarla ve hangi başvuru yollarıyla kabul edilebiliyorlar?
2: Yurt dışında lise eğitimini tamamlayan ve o şekilde okuyan bir Türk gencinin de Türkiye'de üniversiteye girebilmesi için önünde esas olarak iki yol var. Birincisi, herkesin bildiği gibi YKS dediğimiz sınava girerek ÖSYM tarafından üzerinden buradaki merkeziye yerleştirmeye katılmak. İkinci yolsa şartları sağladığı takdirde üniversitelerin yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına doğrudan başvuru yapmak. Burada en sık yapılan hata yurt dışında yaşayan her Türk öğrencinin doğrudan yabancı öğrenci sayıldığını düşünüyor olmak. Böyle bir kural kesinlikle yok. Önemli olan vatandaşlıktan ziyade lise eğitiminin nerede ve nasıl tamamlandığı ve hangi süreyle bu lise eğitimine devam edildiği. Birinci yol dediğimiz YKS sınavı bakımından öğrencinin Türk vatandaşı olması yeterli. Almanya'da, Fransa'da ya da farklı bir ülkede lise eğitimini tamamlamış olması ve o şekilde bitirmiş olması buradaki sınava girmesine engel değil. Öğrenci ÖSYM'nin takvimine göre başvurusunu yapabilir, sınavına girecektir ve diğer adaylar gibi aynı şekilde merkezi tercihte bulunabilir. Üniversiteye kayıt sırasındaysa yurt dışındaki lise diplomasının Türkiye'deki lise mezuniyetine denk olduğunu gösteren bir denklik belgesi istenebilir. Bu denklik işlemi YÖK tarafından değil de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir işlem. Bunu da dinleyeceğiz.

0: belirtmiş olalım. İkinci yola baktığımızda birinci yoldan daha farklı bir yol olduğunu görüyoruz. Yüksek öğretim kanununa baktığımızda yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte orta öğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için ayrı kabul usulleri belirlendiğini görüyoruz. Kanun kapsamında ve mevzuatımız kapsamında. Ve bununla alakalı Türk vatandaşları lise eğitiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç olmak üzere yabancı bir ülkede bitirdikleri takdirde yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvuru yapabiliyorlar. Yurt dışındaki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türk okullarında liseyi tamamen bitiren kişiler de bu kapsama giriyorlar. Burada aslında tamamını kelimesi oldukça önemli. Örneğin bir öğrenci liseye Türkiye'de başlayıp son 2 yılını Almanya'da okumuşsa ya da burada 3 yıl okumuş sonra son yılını sadece yurt dışında okumuşsa vesaire, güncel kurala baktığımızda lise eğitiminin tamamını yurt dışında bitirmiş sayılmayacaktır. Bu öğrenci kurul olarak burada sadece YKS yolunu kullanabilecek. İkinci yol şartlarını sağlamadığı için kendisine tanınmayacaktır. Buna karşılık 4 yıllık lise eğitiminin tamamını Almanya'da ya da örgün olarak okuyan bir Türk vatandaşı varsa burada hem YKS sınavına girebilir istediği bir şekilde, eğer bu şekilde bir tercih yapmak istiyorsa, hem de şartları sağladığı için sağladığı üniversitelere başvuru şeklinde kontenjandan yararlanabilir. Ancak burada yalnızca yabancı bir okuldan diploma almak kesinlikle yeterli değil. Eğitimin gerçekten yurt dışında ve kural olarak örgün biçimde alınmış olması gerekiyor. Türkiye'de yaşarken internet üzerinden yabancı bir liseye kaydolup da diploma almak buradaki haktan yararlanmayı kesinlikle önüne bir engel olacaktır, bir engel teşkil edecektir. Bununla alakalı da Danıştay'ın vermiş olduğu bir karar var. Burada bir Türk vatandaşı, bir öğrenci kendisi Moskova'daki bir liseye uzaktan bir eğitim başvurusunda bulunuyor ve akabinde oradaki eğitimini tamamlayarak lise eğitimini uzaktan bir şekilde tamamlıyor. Sonrasında kontenjanı kullanarak tam Türkiye'de bir hukuk fakültesine yerleşiyor. Akabinde bu işlem de YÖK tarafından tespit edildiği için YÖK de bu işlemin iptali ile alakalı bir dava açıyor. Davada en son Danıştay'a geldiğinde Danıştay da burada yabancı öğrencilerin bu şekilde bir hakkı olmadığını ve bununla alakalı da uzaktan bir eğitimin böyle bir hakkı kullanılmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Bu da tabii ki güncel içtihatlar bakımından oldukça önemli bir karar. Bununla alakalı da yine yurt dışından öğrenci kontenjanına kabul edilmek eğitimin mutlaka ücretsiz olacağı anlamına da gelmiyor. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Çünkü bununla da oldukça bir yanılgı olduğunu görüyoruz. Devlet ve vakıf üniversitelerinin de bu kontenjanlar için öğrenim ücreti belirleyebilirler. Özellikle tıp olabilir, dış hekimliği olabilir, eczacılık olabilir, hukuk gibi programlarda böyle bir ücretin belirlendiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli açıklamalarınız için yine çok teşekkür ediyoruz size.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Serpil Kızılpınar vardı. Kanun ne diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan Türklerin eğitimle ilgili sorunlarını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Yolculukta bugün değerli oyuncu Rasim Öztekin'i anacağız. 1959 yılında dünyaya gelen Öztekin, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en yetkin karakter oyuncularından biri olarak geleneksel Türk tiyatrosuyla modern oyunculuk tekniklerini bünyesinde birleştiren ekolü temsil eder. Sanatçının kariyerindeki en belirgin durak Ferhan Şensoy tarafından kurulan Orta Oyuncular Topluluğu'dur. 1980 yılında dahil olduğu bu toplulukta kendine has mizah anlayışı ve doğaçlama yeteneğiyle kısa sürede ön plana çıkar. Şahları da vururlar. İçinden tramvay geçen şarkı ve İstanbul'u satıyorum gibi kült oyunlarda sergilediği performans onun sahnede devleşen komedyen olarak hatırlanmasını ve tanınmasını sağlar. Sanatçının tiyatro tarihindeki önemi Kel Hasan Efendi'den günümüze uzanan ve Türk tiyatrosunun en prestijli nişanesi sayılan Kavuğun 5. taşıyıcısı olmasıyla pekişir. 2016 yılında Münir Özkul ve Ferhan Şensoy gibi ustaların ardından bu emaneti Kavuğu devralan Rasim Öztekin, medallık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alır. Sahnede fiziksel komediyi zekice kurgulanmış diyaloglarla birleştirir. Oyunculuğu sadece metne sadık kalmakla sınırlı olmaz. Seyirciyle kurduğu bağ ve sahnede anlık gelişen esprileriyle her temsili özgün bir deneyime dönüştürür. Sinema ve televizyon projelerinde de aynı başarıyı sürdüren sanatçı, halkın geniş kesimleri tarafından çok benimsenir. Dramatik rollerde de ustalığını sergileyen Rasim Öztekin, Türk izleyicisinin hafızasında samimiyetin ve ustalığın sembolü haline gelir. 2021 yılında hayata veda eden Rasim Öztekin, sahnede geçirdiği kalp rahatsızlığına rağmen sanat tutkusundan kopmaz ve son anına kadar Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunmak için çabalar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayar

Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çabalarına da dikkati çekti. Terörsüz Türkiye hedefinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma

0: süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. 16'sı kırmızı bültenle aranan 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan kişileri ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. Türkiye Temmuz ayında dış satım rekoru kırdı. İhracat rakamları 25 milyar doları aşarken Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Temmuz'da en yüksek ihracatı İstanbul gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise 54 ilde ihracat artışı kaydedildi. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir kaynaklara yatırımlarını da büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump, geçen yıl yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri, İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Gözü dönmüş katil İsrail şimdi de Filistinli çocukların uçurtmalarını hedef almaya başladı. İsrail, Gazze içinden İsrail yerleşim yerlerine uçurtmalar atıldığını iddia etti. Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı basit uçurtmaların ya da balonların bir dronla aynı olduğunu ifade etti. Uçurtmalara karşılık saldırı emri yayımladı. Gazze'de yıkılmış binaların arasında futbol oynayan sporcuları gösteren fotoğraf kaldırıldı. Yerine bisiklet yarışçılarını gösteren fotoğraf konuldu. Fransa'nın Deauville kentinde düzenlenen spor fotoğrafçılığı festivalinde sergilenen ve Gazze'deki yıkımı gösteren fotoğraf, kimliği açıklanmayan kişilerin talebi üzerine festivalden çıkarıldı. Filistinli foto muhabirinin çektiği karede Gazze'li ve Mısırlı iki takımın oyuncuları ağır hasar görmüş binaların çevrelediği bir sahada futbol oynarken görülüyordu. Fotoğrafın değiştirildiğini doğrulayan Deauville Belediyesi, kararın gerekçesini tartışmaya girmemek ve hiç kimseyi incitmemek olarak açıkladı. İspanya'nın kuzeydoğusuyla Fransa'nın güneyinde sağanak ve şiddetli fırtına etkili oluyor. Fransa'nın Pomas kasabasında hortum ağaçları kökünden söktü, yüzden fazla evde hasara yol açtı. İspanya'nın Tarragona kentinde 2 santimetre çapında dolu yağdı, bazı bölgelerde yarım saatte metrekareye yaklaşık 40 litre yağış düştü. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Üsküp 36, Tiran 38, Bakü 35, Kerkük 44, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Amsterdam 24, Viyana 28, Bern 26, Kopenhag 22, Saraybosna 26, Sofya 32, yağmurlu olmak üzere Brüksel 19 ve Paris 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, Kültür Otağı'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Yine çok güzel bir programla karşınızdayız. Ve tabii ki stüdyoda her zaman olduğu gibi yine bir konuğumuz var. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mahmut Belen Hocam stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk hocam, merhaba.
3: Sizinle geçen yıl bir program, iki program yapmıştık galiba değil
4: evet,
3: mi?
4: Üç,
3: öyle
4: üç
3: hatırlıyorum.
4: Oluyor. Ama Kök Otağı'nda ilk.
3: Evet, Kök Otağı'nda ilk programımız. Çok teşekkür ediyoruz, kırmadınız, geldiniz. Şimdi hocam, Mahmut Hocam, biz Kök Otağı'nda bugüne kadar Türk kültürünün mitolojik dünyasını farklı yönleriyle ele almaya çalıştık. Bizi dinleyen, takip eden dinleyicilerimiz zaten neler konuştuğumuzu biliyorlar. Öncelikle Türklerin evreni nasıl tasavvur ettiğiyle ilgili konuştuk. Gökyüzünü, yeryüzünü ve insan arasında bunun arasındaki düzeni anlatmaya çalıştık. Ardından da bu dünyanın sembolik diline yönelmeye çalıştık. Yani semboller neler, işte ateş, su, hava, bunlardan söz ettik. Kutsal bildiğimiz bir takım hayvanlardan, totem bildiğimiz hayvanlardan söz ettik. Ve geldiğimiz noktada da farklı bir noktadan artık bakalım dedik. Aslında temas ettik geçen programlarda ama bu programı başlı başına bugün konuşacağımız konuya ayırdık. Bunlar da nedir? İnsan... Tabii ki Türk insanı diye yola çıkıyoruz. Şüphesiz bütün toplumlarda benzer düşünce düzenleri hakim ama içinde yaşadığı dünyayı nasıl düzenler konusu merakımız oldu bu program için. Ve yönlere neden yalnızca coğrafi anlamlar yüklenmediğini, bazı sayıların neden diğerlerinden farklı olduğunu konuşalım istedik. Ve sizinle de bugün böyle bu çerçevede bir program yapacağız inşallah. İsterseniz şöyle başlayalım. Buyurun.
4: Şimdi
3: beni kurtardınız. Nasıl başlamamız gerektiği konusunda.
4: Bilen de bu zamana bir böyle not düşmüş olalım. Dilek Türk Yılmaz isminin profesör olarak ilk anıldığı. Hem hayırlı olsun, tebrik ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Bugünün anısı olsun. Hem evet. Ben Kültür Otağı'nın çok disiplinli dinleyicilerinden biriyim.
3: Biliyorum, evet.
4: Feyza ve Meltem Hanımlar bizi her zaman iyi ağırlıyorlar. Büyük emek var burada. Burada evet. Olduğum için, üçüncü defa burada olduğum için ayrıca çok mutluyum.
3: Teşekkür ederiz. Biz de öyle.
4: Tabii bu konuya girmeden önce yani bu uzaktan bakıldığında böyle çok meşakkatli görünmeyen ama çok meşakkatli, ciddi çalışma isteyen, disiplin evet. isteyen böyle güzel ortamlarda olmak gerçekten büyük keyif, büyük onur. Teşekkür ederim ben de davetiniz için.
3: Biz de o onuru paylaşıyoruz, onur da yaşıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Evet, güzel bir başlangıç oldu. Tebriğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım mı? Yani geleneksel Türk düşüncesinde insan yaşadığı coğrafyayı, yaşadığı dünyayı yalnızca bir coğrafya olarak mı algılıyor? Yoksa yönler, merkezler, işte sayılar aracılığıyla ona bir düzen mi atfediyor? Böyle yani, başlayalım isterseniz.
4: Bu düzen kelimesinin işte etimolojisiyle ilgili çeşitli yaklaşımlar var ama Orhun kitabelerinde biz bunu görüyoruz. Tüz kelimesinden. Düzen kelimesinin kendisi bile insanın içini böyle ferahlatan, evet. rahatlatan bir şey. İnsana tabiatta biçilen rolle de alakalı bir şey sanki. Çünkü evet, kendine ait tabiatın bir düzeni var. Bunun dışında insanla birlikte tabiat bir arada olduğu zaman başka düzenler getirmek gerekiyor. Çünkü insan o zaman tabiatın bir parçası olmazsa, o düzeni yönlendirici bir nitelik kazanmazsa, çünkü farklı melekeler var diğer yaşayan canlılardan, o zaman insan ıslah edici olmak yerine tam tersine bozucu, o düzeni mahveden bir hale bürünüyor. Dolayısıyla düzen kelimesi de bize önemli bir şey burada söylemiş oluyor. Hazır bulunan bir şey değil. Dizilen, yerleştirilen, yerine koyulan, insanın da burada aslında tabiatta kendi atfettiği rolle de ilgili bir şey. Tabii bu hududu aşmayı da getirebiliyor tabiatla ilgili bazen. Yani ben bir sürü şey yapabilirim gibi bir şey de var. Çünkü ben dokunabiliyorum tabiata, ben başka bir şey yapıyorum. Çünkü kedi bozmuyor, köpek bozmuyor, tavşan bozmuyor bu düzeni. Hepsi yapması gerekenleri yapıyor ama insan o düzenin parçası olarak kendine doğru bir rol belirlemesi onun bozucusu oluyor.
3: Çok doğru. Şimdi bu tabii geleneksel kültürlerde insanın dünyayı algılama biçimi tabii ki bugünkü coğrafi düşünceden oldukça farklı. Yani insan yalnızca nerede yaşadığını belirlemiyor. Aynı zamanda yaşadığı mekanı da anlamlandırıyor geleneksel dünya düzeninde. Bölümlere ayırıyor. Kendi

0: Kendisini bu düzenin içerisinde bir yere konumlandırıyor. İşte merkezi, sağı, solu, yönü, sayıları o şekilde, yani kendini merkeze alarak biçimlendiriyor. O yüzden hani önümüzde bir çeşit aslında kültürel harita var. Böyle de isimlendirmek mümkün ve insan gerçekten de dünyadaki yerini bu kültürel haritanın yoluyla, yordamıyla belirlemiş oluyor. O yüzden de işte neredeyim, merkezin neresindeyim, ne tarafa döneceğim, ne tarafa yol alacağım soruları da aslında birbiriyle son derece ilişkili ve bu düzenin içindeki yerini de belirlemiş oluyor, insanın konumunu da belirlemiş oluyor. Şimdi bu kültürel haritanın çok önemli unsurlarından biri olan yönlerle devam edelim isterseniz Mahmut Hocam. Çünkü bugün bize son derece sıradan gelen işte doğu, batı, kuzey, güney gibi yönler, bu ayrımlar geleneksel dünya düzeninde biliyoruz ki bundan çok daha fazlası. Yani daha fazla anlam ifade ediyor. Yön dediğimiz şey bugün, evet, için, bugün bizim için gerçekten çok sıradan bir kavram ama o gün için neydi? Yani geleneksel dünya düzeninde biz bu yönleri belirlerken hangi amiller etki ediyordu?
1: Buna belki bugünden böyle bir muzır tarafından bakarsak yön meselesine. Bugün navigasyon uygulamalarıyla artık ikinci çıkışa, üçüncü çıkışa, dördüncü çıkışa
0: Doğru.
1: bambaşka işte sağ solu biliyoruz, ön arkayı biliyoruz ama acaba yaşayanların kaçı gerçekten bir baktığı zaman tabiata yönünü bulabilir. Bir dağın başına bırakıldığı zaman şurası kuzeydi, şurası güneydi, işte ağaçların yosun tutan tarafı şu taraf olurdu vesaire.
0: Karıncaların
1: Tabii
0: yuvası bize
1: ha, ne söylerdi,
0: belirlerdi, bir
1: işte
0: şey
1: kutup yıldızı
0: söylerdi,
1: hangisiydi
0: evet.
1: vesaire. Hatta geçelim onu, bulunduğumuz coğrafyadaki ağaçların kaçını tanıyoruz yapraklarından.
0: Evet.
1: Yani bunlar bence çok ciddi problemler. Çünkü en baştan beri konuştuğumuz işte insanın tabiatın bir parçası olması iddiasının günümüzde yani modernizeyle birlikte bu iddianın artık biraz boşa düşmeye başladığını. Çünkü işte bizim malum dijital atıklarımızdan yani modern dünyada yaşadığımız şekilden sürekli bir tüketici, ıslah edici olmasını beklediğimiz hatta insanın sürekli bir zarar verici konumuna geldiğini ve yön bırakalım yönü tayin etmeyi. Bugün artık çevresinde tabiatta olup bitenlere karşı bile onun ne olduğunu mesela işte Maarif modeli var malum. Çok güzel bir örnek vermişti bizim Milli Eğitim'de bir yöneticimiz. Demişti ki mesela Maarif modeli eskiden ayın evreleri anlatılırken işte böyle böyle gösterip anlatılıyordu. Şimdi ayın evrelerini çocuklar öğrensin diye yeni ayı gözlemle hangi gün, dolunayı gözlemle hangi gün diye her gün çıkıp gökyüzüne bakıp işaretlemesini istiyoruz demişti. Bence
0: Evet.
1: çok doğru bir yaklaşım ama bizim bir arkadaşımız da demişti ki o gün bugün ay gökyüzünde nasıl diye yapay zeka robotuna sorarlarsa ne yapacağız demişti.
0: Doğru.
1: Bu tarafı bugünkü halimiz. Tabii karamsar bir tablo çizmeyeceğiz çünkü işte konunun ilerleyen taraflarında yine de hayatımızda bir şekilde işte kültürün dönüşerek yaşamaya devam ettiğini konuşacağız.
0: Evet.
1: Burada tabiatın bir parçası olmak onun efendisi olmak anlamına gelmiyor insan için. Yani bu burada metaforlarla da bu destekleniyor. Biz mesela yolcu insan için kullandığımız işte özellikle halk edebiyatı unsurlarında çok
0: Evet.
1: kullanılan bir şey malum türkülerde de. İşte hancının kendisi olmadığını bilen bir yaratık yani. Bir yolcusun dolayısıyla buranın efendisi olma şansın yok. Sen de diğer canlılar gibi tüm tabiatta bulunan diğer canlılar gibi buradan gideceksini anlatan bir şey. Eski insan haritaya bakmadan önce dünyayı ama insan olarak kafasında zaten haritalandırıyordu. Mesela doğu sadece güneşin doğduğu taraf, kuzey sadece haritada, bugünkü haritada yani tabii ki bugünkü coğrafya haritalarımızda kuzeyde kalan yer bizim ülkemiz için yukarıda kalan yer değil. Yönleri, merkezleri, işte hayvanları, sayıları, ağaçları, ateşi, gökyüzünü çeşitli sembollerle anlamlandırıyordu. Ve burada da kendisinin olduğu noktanın ne kadar aslında çaresiz ve tabiatın içerisinde ne kadar küçük bir yaratık olduğunu da aslında anlayabiliyordu. Yani sürekli çünkü kendisine bakmıyor, tabiata bakıyor ve kendisinin bu tabiat içerisindeki yerinin ne kadar aslında cüzi bir alan kapladığını anlayabiliyordu. Bir bakımdan bu kültürle evrene görünmez bir koordinat çizmiş oluyordu. İşte bugün neredesin sorusuna çeşitli cevaplar veririz. İşte şu binanın şurasında ya da telefonla aradığımız zaman deriz ki işte yanında ne var gösterebileceğin. İşte bir ev var deyince bir anlam ifade etmiyor bugün artık ama kutup yıldızı şu tarafta deyince bir anlamı bu ifade ediyordu. Dolayısıyla bu sadece o sorulan soru yani neredesin sorusu mekansal bir şey değil. Aynı zamanda içinde kozmik bir düzen fikrini barındıran coğrafyadan çok daha büyük kültürel altyapısı olan bir söz haline geliyor.
0: Evet. Şimdi burada siz konuşurken aklıma hemen şu geliyor. Navigasyonlardan falan örnek veriyorsunuz. Navigasyon yeni bir teknoloji. İşte bir önceki teknolojiyi de pusula olarak ele alın. Mesela pusula kullanmayı bile bilmiyor artık günümüz insanı. Hani pusulayı doğru kullanmak da bir maharet haline geldi. O yüzden gitgide pusula ve tabii öncesinde haritalar ve geleneksel bilgi yöntemleriyle işte yönümüzü bulma konusunda ne kadar aslında yetersiz olduğumuzu da bir anda hatırlamış olduk. Gerçekten o gitgide daha önem kazanacak her alanda. Yani bugün konuştuğumuz konu minvalinde de bunu söylemek mümkün.
1: Bu
0: Geleneksel bilgi çok mühim.

0: geçmesini ve insanlığını, dayanışmasını hatırlamasını sağlayan bir şeydi yani.
1: Doğru. Şimdi o zaman şu hakikaten değişmeyen tek düşüncenin şu olduğunu söylemek lazım bu konu özelinde. Mekan nötr bir şey değil. Yani insan oraya yaşadığı alana anlam yüklediği zaman, işte sağında, solunda, gökyüzünde, yer altında neler olduğunu bildiği zaman mekanı anlamlandırıyor. O yüzden de evet, dünyaya böyle hani bir düzenli bir bütün oluşturarak bakmak lazım. İşte o nötr olmadığını bilerek onu bütüncül bir kavrama dönüştürmek aslında mesele, asıl olan mesele. Ve tabii ki işte destanlarda, törenlerde, devlet teşkilatının işleyişinde, gündelik hayatta hiç şüphesiz bu bir kişinin nerede durduğu, işte yüzünü nereye çevirdiği veya hareketin hangi yöne gerçekleştirileceği zaman zaman işte sembolik önem kazanabiliyor Türk kültüründe de. Nitekim öyle olmuş. Şimdi yönlerden söz edince ister istemez akla hemen merkez kavramı da geliyor. Böyle bir kavrama ulaşıyoruz. Çünkü doğuyu, batıyı, kuzey, güney bu merkeze göre belirliyoruz. İsterseniz hani bu yönleri belirlediğimiz noktada, bu başlangıç noktasından biraz söz edelim. Bu merkez kavramı, özellikle merkez fikri neden önemli? Çünkü dünyanın merkezi devletin, merkezi hayatın, merkezi günümüze uyarlarsak pek çok şeyin merkezinden söz etmek mümkün. Bunlar arasında bir sembolik ilişki kurabilir miyiz?
0: Evet, yine o zaman bugünden alıp geldim. Ben şimdi birazcık laflarımı kısaltmam gerektiğini görüyorum oradaki yayın aksından. Şimdi
1: Estağfurullah.
0: bugünden alırsak mesela işte bir ustanın kendini ifade etme şekli, işte meşhur Mehmet Usta'nın yeri, işte bir merkez ifadesi bu. Yani
1: Evet.
0: işte bunu, şunu yiyeceksen şurada yiyeceksin. Bunun merkezi.
1: Merkezi.
0: Yani merkez aslında ideallerle ilgili bir şey. Yani bulunduğu yer insanın kendi merkezidir. İşte doğusunu batısını ona göre söyler. İşte en kayda değer olan o anda onun merkezi
1: Evet.
0: haline geliyor. Bizde de işte doğuya atfedilen şey, batıya atfedilen şey tabii ki kendi değer verdiğimiz şeyle ilgili. Günümüzde dünyada mesela bize de dilimizde de yansıyan bir şey, işte uzak doğu diyoruz. Nerenin uzak doğusu? Ya Orta
1: Yakın
0: Doğu
1: doğu
0: diyoruz. İşte
1: diyoruz.
0: ya nerenin bu? Ve Batı'nın. Mesela hep şeyde vardı. Sıfır noktası neresi coğrafyada? Greenwich
1: Greenwich.
0: gözlemi. Mesela işte merkez. Bu neye göre yapılıyor? Aslında güç merkezi, güç odaklı bir şey. Yani kim bilimi elinde tutuyorsa, kim daha güçlüyse, kuvvetliyse bu onun merkezi belirleyebileceği anlamına geliyor. Bizde işte doğu, güneş doğudan doğar. Evet, herkes için yeni başlangıçlar ifade eder.
1: Şüphesiz.
0: Mesela herkes aynı manzarayı, aslında ışık olarak aynı şeyi görüyor. Batışla doğuş arasında, değil mi? Ama bir tanesi gecenin karanlığından aydınlığa çıkışı ve sembolik olarak bize yeni umutları, yeni başlangıçları ifade ettiği halde, işte güneşin batışı daha ağır, daha sakin, daha bazen hüzünlü bir şey çağrıştırır. Çünkü ışık karanlığın olmadığı hal, ışık karanlığın olmadığı hal, ama güneşte işte bir ısıtıcısı olmasıyla, işte her şeyi yansıtabilmesiyle
1: Evet.
0: bir umuttur. Doğu da evet, Türkler için hem devlet yapısında başka bir anlam
1: Evet.
0: kazanmış. İşte başlangıç, yükseliş, işte güneşin yükseldiğini zannediyoruz işte biz gördüğümüz açıdan ve hayatla ilişkilendirilebilir. Batı ise güneşin battığı taraf olarak algılandığı için bizde sonlanma çağrışımı yapılıyor. Güneş her zaman yeniden doğuyor ve insan onu yalnız astronomik bir özellik olarak görmüyor. Yeni başlangıç fikrini de beraberinde getiriyor. İnsanın ruhuna verdiği böyle bir etki var. Bu yüzden yönler insan aslında evreni okuma biçimlerinden biri olarak söyleniyor. Misal, yine bir alaka kurabilir miyiz şununla? Biz malum işte oku diyoruz, yani semboller üzerinden söylüyoruz. İşte
1: Evet.
0: ikra diye, işte ilk emrinin Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla aktarıldığını söylüyoruz. İkra kelimesinde ben okuma bilmem ki deyince, o da Yaradan Rabbinin adıyla oku. Aslında Yaradan Rabbinin ilhamıyla sünnetullah gereğince dünyayı oku. Yani dolayısıyla aslında bizim kainatı anlamlandırmamız da Allah'ın kainatı yaratırken uyguladığı kaidelerin o nazarla bakınıp okunması. Yani düzen bozucu olmamak, ıslah edici olmakla ilgili bir şeyi

0: çağrıştırıyor bana.
1: Güzel bir çağrışım. Böyle düşünmemiştik hocam. Yeni bir ufuk açtınız zihnimizde. Gerçekten önemli bir şey söylediniz. Bu düşünceyi tabii farklı düzeylerde görmek mümkün. İşte sizin söylediğiniz gibi o yeryüzünün merkezi düşüncesi, siyasi düzende hükümdarın bulunduğu merkezle gündelik hayatla gündelik hayatta otağın ve evin düzenlenmesi gibi böyle pek çok meselenin merkezi esas alarak hayata geçirildiğini görüyoruz. Ve düzen kurma ve merkez belirleme ihtiyacının da çok kadim bir ihtiyaç olduğunun belki altını çizmek lazım burada. Geçen haftalarda Pervin Hocam misafirimiz olmuştu. Kutup Yıldızı'ndan işte Demir Kazık Türkçedeki adıyla bunlardan söz etmiştik. İşte dünyanın merkezi olduğu tasavvur ediliyor Türk topluluklarında. Önemli bir konu. Yani bu merkez belirleme ihtiyacı ve günümüzde de tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi pek çok alanda da belki bunu konuşmak mümkün olabilir.
0: Mesela evin merkezini otağın ortasındaki Türk kültürüne getirirse konuyu, otağın ortasındaki işte ocak
1: Evet.
0: merkezi sağlıyor. Ve bu merkez ısıtıcı olduğu için, fiziksel ihtiyacı ona olduğu için etrafında buluşuyorlar. İşte bizlerin de hatırlayabileceği, belki yeni nesilden insanların çok hatırlayamayacağı, işte sobanın etrafında toplanmak da orada orayı merkezleştiriyor. Merkezleştirildiği zaman orada bir paylaşım
1: Tabii.
0: ortamı oluşuyor.
1: Kürsü başı sohbetleri
0: Gibi,
1: falan gibi
0: gibi.
1: mesela. Onlar da hep dediğiniz gibi böyle evin merkezine esas alan yerlerdir. Tabii şimdi merkez, yönler falan deyince Mahmut Hocam, bu düzenin bir başka dili daha var. O da renkler. Çünkü bizde hani renk adlarının yönlerle birlikte anıldığını günümüzde de takip edebileceğimiz yollar var. Biraz buradan söz edelim. Yani yönlerin renklerle ilişkisi çok ilginç. İşte ak, kara, kızıl gibi renklerin yine yönlerle bir bağı var. Buradan devam edersek neler söyleyebiliriz?
0: Burada mesela işte merkeze geldik. Merkezi söylemeden, çünkü doğunun, batının, kuzeyin, güneyin bir anlamı yok.
1: Evet.
0: Bu merkezin de son derece öznel olduğu ve milletlere ait olduğunu
1: Tabii.
0: konuştuk. Tabii yönlere atfedilen renkler, duygular, düşünceler de yine o merkezin konumlanmasına göre. İşte bugün merkez evlerimizde malum işte Wi-Fi modem hattı. Yani merkezimiz artık bu. Bunu niye söylüyorum? Bu güncellenip değişecek, dönüşecek. Ne katacak, ne getirecek bilmiyoruz. Ne götürecek onu da bilmiyoruz ama bir şekilde devam edecek. İşte halk biliminde her zaman bahsettiğimiz şey, biçim değiştirir. Hiçbir zaman ölmez.
1: Ölmez.
0: Yeniden karşımıza bir şekilde gelir diye. Çünkü ihtiyaçlarla bunlar zaten tanımlanmış oluyor. Misal işte doğuya biz Türk kültüründe gök, mavi, işte batıya ak, beyaz, güneye kızıl al, merkeze sarı, altın gibi çağrışımlarla
1: Kuzeye kara.
0: evet, böyle çağrışımlarla biz bakıyoruz ama bunların altında tabii o yaşanılan bölgenin, işte özellikle Orta Asya'dan, işte yine Orta Asya diyoruz işte
1: Tabii.
0: söylediğimiz gibi.
1: Gidip merkeze
0: Evet.
1: yaslanıyoruz bunları konuşurken. Evet.
0: Buradan geliyor ama bugün mesela işte önemli bir uyarı, yani bu konuyu anlamlandırmak isteyenler için, bu her kültüre göre değişebileceği için zaten milletleşme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Yani senin milletinin kuzeye, güneye, doğuya, batıya ne renk biçtiği onun coğrafyasıyla, onun kültürüyle alakalı oluyor. Mesela bugün kuzey dediğimiz zaman kara der miyiz? Bugün kuzey deyince kara demeyebiliriz. Bugün yeşil diyebiliriz mesela aklımıza, çünkü
1: Tabii.
0: Karadeniz sınırları
1: Ya,
0: gelecek.
1: tabii.
0: Ya da mavi deyince, işte mavi önceden neydi?
1: Göktü.
0: Göktü,
1: Yeşille
0: doğuydu.
1: yer değiştirerek kullanılıyordu.
0: Böyleydi ama
1: Göğermekle
0: bugün
1: falan
0: mavi deyince belki
1: ilişkileniyor.
0: Ege
1: Evet.
0: diyeceğiz. Ya
1: Tabii.
0: da İç Anadolu, işte bu şu an bulunduğumuz şeyler, sarı deyince belki bugün merkezde sarı diyeceğiz. Yani
1: Evet.
0: çünkü aklımıza gelen coğrafya onu bizde uyandıracak. Yani bu sürekli değişebilecek bir şey aynı zamanda. Bugün yani renk bazen işte sadece rengi anlatmıyor. Malum işte neredesin sorusunun da cevabı böylece oluşmuş oluyor diye tamamlayayım bunu.
1: Doğru. Aslında hani bu söylediğimiz şey önemli. Şimdi biz de işte Akdeniz, Karadeniz adlarını bu bağlamda sıkça aslında hatırlatıyoruz. Ama bütün Türk toplulukları ve dönemleri için aynı şey söylemek mümkün değil. İşte sizin de söylediğiniz gibi hani kuzey deyince artık hepimiz kara demiyoruz. Biz öyle diyoruz da Yakutistan'daki bir Türk kuzeyi başka şekilde isimlendiriyor. Dolayısıyla böyle tek bir değişmez renk haritasından da söz etmemek lazım. Bunların coğrafi ve toplumsal kültürel anlamda farklılıklarına da işaret etmek lazım. Ama sınıflandırıcı ve anlamlandırıcı bir işlevi olduğunu da bütün tür topluluklar için söylemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi buraya kadar dünyayı mekan üzerinden anlamlandırdık. Merkez var, yönler var, renkler var. Şimdi mekandan biraz sayılara geçelim mi? Ama sayılara geçmeden önce bir türkü dinleyelim mi?
0: Tabii ki.
1: İyi olur diye düşünüyorum ben. Hem de böyle bir soluklanırız. Ali Ekber Çiçek seslendirecek. Üçler Kapısı.

0: Evet, sayılarla ilgili sohbetimize devam edelim Mahmut Hocam, buradan kaldığımız yerden. Şimdi evet, bazı sayıların kültürümüz içerisinde gerçekten sembolik bir değeri var. Bunu nasıl, yani bu sembolik değer kazanma sürecini nasıl izah etmek lazım? Hepimizin malumu sayılar var ama niye öyle olmuş? Bunu birazcık aydınlatalım.
1: Şimdi İslam alimleri, ben biraz daha bu geçmiş bilgileri hatırlayayım diye, İslam alimlerinin sayılarla ilgili, mesela işte tesbih sayıları vesaire ilgili çalışmalarına baktım. Genel şöyle bir mutabakata rastladım. Peygamberin bildirdiği 33 olan sayılardan hariç, bu bir sürü kitapta gördüğümüz şundan şu kadar sayı okursan şöyle olacak vesairenin, aslında işte sünnette peygamberin hayatında bir izinin
0: Olmadı.
1: bulunmadığı ile ilgili bir mutabakat gördüm. Genel bir mutabakat. Ama bu bile bir şey ifade ediyor. İşte 33'ü peygamberin ifade ettiği konusunda bir mutabakat var. İşte buradan bizim 3'e
0: Evet.
1: bağlayabiliriz konuyu. Yani bunlar sadece işte matematik olmaktan böylece çıkmış oluyor. Bir hafızaya dönüşüyor. İşte abdest alırken %3 kere suyu vurmak gibi, ya da diğer bütün yapılan işte işlemlerde de yine 3 kere yapmak gibi. Burada bir değil, üç, çünkü bizde insanın yaptığı hareketlerde hep üçü tavsiye ediyoruz. Çünkü insan tevhidin bir, yani iz düşüm olarak dünyada tevhidin bir parçası olmasına rağmen kendisi kusurludur ve bir kere de her şeyi tam doğrusuyla yapamaz.
0: Doğru.
1: İşte üçün mesela sembolik taraflarından bir tanesi bu olabilir. İki olursa işte tevhide sanki mukavemetmiş gibi olacak, ama üç, ne tekliğin bir yansımasını taşıyacak. Üç olunca farklı bir anlama bürünmüş olacak.
0: Evet.
1: Mesela bu şu anda konuşabileceğimiz şey. Belki binlerce insan binlerce sebep söyleyebilirdi yani.
0: Evet. Ama yani ne olursa olsun anladığımız şu ki matematiksel bir miktardan değil, kültürel bir anlamdan söz ediyoruz bir sayıdan söz ederken. Ve aslında burada hani ben de belki sorunun içerisinde kutsal sayı ifadesini geçirdim ama orada da biraz ihtiyatlı olmak gerekir. Çünkü her kullanım doğrudan bir

0: kutsallık demek değil. Belki işte orada bazı sayıların uğurlu, işte ne bileyim, tamamlayıcı, sembolik olduğunu altını çizmek lazım. Kutsal ifadesinden biraz uzaklaşmak lazım. Mesela 40 gün diyoruz. İşte anlatılarda özellikle çok geçiyor. 40 gün 40 gece düğün yapıldı diyoruz falan. 40 ince belli kızı vardı diyoruz mesela, kahramanların 40 yiğidi vardı diyoruz.
1: Her birinde de farklı geçiyor. Masalda farklı,
0: Evet,
1: destanda
0: hepsinde
1: farklı.
0: farklı. Orada da aslında bazen bu sayının uzun bir zamanı veya geçiş sürecini anlattığını düşünmek lazım. Ya da işte 40 kişiden bahsediyorsak, orada da güçlü ve bütünlüklü bir topluluğun varlığına aslında işaret ediliyor. Hani matematiksel olarak bir 40 mı? Ondan emin değiliz çünkü. Bu açıdan hani sayılar dikkat çekici gerçekten. 3, 7, 9, 40 falan, bunlar çok önemli sayılar. Bu, şimdi bunlar her yerde mi aynı anlamı taşıyor diye bir soru belki arkasından gelebilir aklımıza. Yani 3, 7, 9, 40'ın sürekli karşımıza çıkması bir tesadüf mü? Yoksa bağlama göre değişir mi ki bu diye düşünmek
1: Evet, yani
0: olası.
1: matematikte farklı, masalda farklı, destanda
0: Evet,
1: farklı,
0: demin
1: günlük
0: söylediğimiz
1: kullanımda
0: şey.
1: farklı ama bir takım araştırma taslakları var bu arada 40'la ilgili. Mesela işte bilimsel bir dayanağı olmadığı için ben bunu burada dile getirmek istemiyorum ama işte 40 günde insanın fizyolojisinde şu değişiklikler olur. 40 günde işte şöyle olur, 40 günde böyle olur gibi bir takım iddialar var ama bunlar tabii sınanmadığı için söyleyemiyoruz. Mesela derlerdi ki işte bir kötülük, bir fenalık yapmışsan 40 gün boyunca temizlenemezsin. Şimdi burada büyüklerin bildiği bir şey vardır bununla ilgili. Yani bu kadar uzun bir günü ifade ettikleriyle ilgili ama evet işte 40'ın çıkması hem ölünün hem doğumun 40'ının çıkması insan için artık duyguların sönümlenebileceği bir vakti ifade ediyor. Ama doğrudan şu diyebilecek olsak zaten bu halk kültürünün müşterek üretimi olmaz. Çünkü o zaman bir kişinin bulduğu bir şey olurdu.
0: Doğru.
1: Yani evet bir 40 motifi ciddi ciddi bir şekilde kültürümüzde yer buluyor. Ama bunu doğrudan dini sebeplere dayandırmak, doğrudan bilimsel sebeplere dayandırmak değil, müşterek bir aklın ürünü olarak öne sürmek, bunu ifade etmek gerekir.
0: Şimdi mesela üçe baktığımızda ben şunu görüyorum. Mesela başlangıç, gelişme, sonuç gibi böyle üçlü yapılarla ve anlatılardaki tekrarlarla daha çok karşımıza çıktığını görüyoruz. Mesela masallarda kahramanın üç kez sınanması, üç kardeş motifi yine masallarda. İşte yedinin daha geniş bir coğrafyada, daha geniş bir yani coğrafyada karşımıza çıktığını düşünüyorum ben. Mesela 7 kat, 7 gün falan gibi, yerin 7 kat altı, göğün 7 kat üstü gibi efsanelerde falan karşımıza sıkça çıktığını düşünüyorum. 9 mesela çok dikkat çekici. O da 9 Oğuz, 9 Boy, 9 Tuğ gibi böyle tarihi ve kültürel kullanımlar söz konusu olduğunda biraz siyasi ve toplumsal bağlamda onu ele almak lazım. Bugün herhalde 40, işte sizin de söz ettiğiniz gibi, gündelik hayatta en çok izini sürebildiğimiz, hala günümüzde de izini sürebildiğimiz sayılardan bir tanesi. İşte 40 gün 40 gece, 40'ı çıkmak ifadesini hala yaşatmaya da devam ediyoruz diye düşünüyorum
1: Bu
0: ben de.
1: burada mesela işte buna bir anlam aramaktan çok hikmet aramanın faydasını aslında kültürel olarak görebiliriz. Neden? Şimdi bir milleti millet yapan şey zaten o kültüre ortak bir anlam varsayıp o ortak bir anlamın olduğunu varsayıp onun etrafında birleşmek. Yani burada bunun sorgusuyla mesela bunun gerçekten doğru bir anlamı var mı, şöyle şöyle mi, bilimsel mi demek yerine bunun hikmetlerine bakmamız lazım. Yani bir milleti millet yapan şey onun müştereğidir. Yani bu hayatında ciddi ve anlamlı bir yer taşır toplumların bu. Mesela işte işte 40'ı çıkmayı konuştuk, 40 yıllık hatırı konuştuk. Yani bir sürü şey de hala bugün
0: Evet.
1: var ve bu sembollere de yansıyan şey. Mesela işte 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi ve yine mesela tek sayılar üzerinden genelde gidiyor.
0: Evet.
1: Yani 40 bir istisna, başka istisna var mı? Birkaç tane daha belki konuşabiliriz ama genelde hep tek sayılar üzerinde gidiyor. Bunu genel olarak işte tevhid inancına, teklik inancına bağlayanlar oluyordur ama doğrudan doğruya sebebi şudur diyebilseydik zaten o bir kişinin icadı olurdu ama bir milletin müşterek fikri olduğu için bu şekilde söyleyemiyoruz.
0: Doğru.

0: Evet, 40 ilginç gerçekten. Dilimizde de hala yaşamaya devam ediyor olması bence üzerinde düşünmemiz gereken konu. 40 kere söylüyoruz mesela bir şey değil mi? Birine bir şey tembih ederken 40 kere söyledik sana diyoruz. Şimdi aslında bugün bu programda Mahmut Hocam yani programın kök otağının başındaki noktaya biraz geri dönmüş oluyoruz. Çünkü yönler, mekanlar, sayılar, tekrarlar, bunların tekrarları zamanı ve çoğunluğu düzenliyor. Peki belki bugün işte kök otağının bir bölümünün sonuna gelmiş olacağız. Bunların ayrı ayrı değil de birlikte düşünülüyor olması nasıl bir tablo ortaya çıkartıyor? Yani sayılarla yönleri birlikte düşünüyoruz, işte yönlere renkleri ekliyoruz falan. Bunları Türklerin evreni sınıflandırma ve düzene koyma biçiminin parçaları olarak mı okumak lazım?
1: Ya bir kere herkesin mutabık olduğu bir şey var. Bir milleti millet yapan en önemli etken onun ortak bir lisanının olması, ortak bir değer sisteminin olması. Herkesin mutabık olduğu bir şey bu. Ha bu önemli değil diyenler için belki bir şey ifade etmeyecek ama bir millet olmanın o sıcaklığı, o nasibi bulmanın, yani bir milletin ferdi olmanın nasibini bulmanın şöyle bir tarafı var. Sen dağı sadece dağ olarak görmezsin. Bir sayı sadece sayı olarak görmezsin. Ekmeği sadece ekmek olarak görmezsin. Mesela ekmeği öpüp başına koymak bu son derece sembolik tarafı olan bir şey. Yani bir bakarsın ki evet o da başka bir millette de vardır, Müslümandır. Ama ekmeğe bu kadar hürmet etmez. Ama sen millet olarak bazı şeylere kutsallık atfedip onun üzerine milletliğini kurmuş olursun. Örneğin işte bir masal okursun, bir destan dinlersin. Burada dağdan bahseder. Dağın sen hem bir yücelik taşıdığını, Allah'ın yaratma sanatını ve heybetini anlattığını bugün düşünebilirken, bir yandan da onun bir engel olduğunu, dağları aşarak istediğin yere gitmen gerektiği için onun bir engel olduğunu, sembolik bir anlam taşıdığını bilirsin. Bir ağaç karşına çıktığı zaman onun başka bir anlamının olduğunu düşünürsün. Yoksa böyle okumazsan, sadece bunu bir edebiyat metni olarak bakarsan, kahraman doğdu, savaştı, atına bindi, dağa geçti, düşmanla mücadele etti, muradına erdi ya da ermediğiyle bitirirsin. Ama atın yalnızca işte ulaşım aracı olmadığını, demirin yalnızca bir maden olmadığını, kahramanın bir ağaçla karşılaşmasının ağaç olmadığını, ateşin yalnızca ısınma aracı olmadığını düşünürsün ve böylece senin o milletin ferdi olmakla kazandığın zihinsel altyapıyı anlamış olursun.
0: Aslında konuşacak çok şey vardı ama Mahmut Hocam süremizin sonuna geldik. Bugün böyle
1: Benim yüzümden
0: sayılı,
1: oldu.
0: estağfurullah, sayıların ve yönlerin peşinden gitmeye çalıştık birlikte. Ve böylelikle de insanın dünyaya yön verme çabasından da aslında söz etmiş olduk hasılı kelam. Ve çok da güzel oldu bence. Maksat hasıl olmuştur diye düşünüyorum. Dinleyicilerimiz de umarım memnun kalmışlardır. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Ben teşekkür ederim. Burada olmak her zaman iyi hissettiriyor beni. Konuştuğumuz konularda ayrıca bizi hem mutlu ediyor hem heyecanlandırıyor. Tekrar teşekkür ederim davetiniz
0: Biz
1: için hem de
0: teşekkür ederiz.
1: arkadaşlarımıza.
0: Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar Kültür Otağı'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Türk Başkentleri.
3: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Anadolu'nun doğu kapısı Bitlis'e konuk olacağız. Bitlis, Van Gölü Havzası'nın batı kıyısında Sarp Dağların ve derin vadilerin kesiştiği stratejik bir mevkide konumlanır. Kentin yerleşim tarihi, bölgenin doğal bir kale niteliği taşıması sebebiyle Neolitik döneme kadar uzanır. Urartu ve ardından gelen çeşitli medeniyetlerin hakimiyetlerinin

0: Niyetine giren bölge, stratejik geçitler üzerindeki hakimiyetiyle her daim askeri bir önem arz eder. Ancak kentin siyasi ve idari kimliği, Türk topluluklarının bölgeye gelişi ve özellikle yerel hanlıkların teşekkülüyle birlikte müstakil bir başkentlik vasfı kazanır. 11. yüzyılda Selçuklu akınlarıyla Türk hakimiyetine giren Bitlis, bölgede Türk-İslam mührünün en köklü vurulduğu merkezlerden biri haline gelir. Bitlis ve çevresi, Büyük Selçuklu komutanı Çağrı Bey'in 1016 ile 1021 yılları arasında Anadolu'ya düzenlediği keşif seferleri sırasında Türk yerleşimi görmeye başlar. 1071 Malazgirt Savaşı'na gelindiğinde bölge Selçuklu ordusunun üssü olacak kadar Türkleşmiştir. 1. Anadolu Beylikleri döneminde Ahlat merkezli Ahlat Şahlar Beyliği döneminde önemi giderek artan Bitlis'in asıl başkentlik işlevi uzun yüzyıllar boyunca bölgede hüküm süren ve Osmanlı Devleti ile kurduğu özel statüyle varlığını koruyan Bitlis Hanlığı döneminde somutlaşır. Şeref Hanoğulları olarak bilinen hanedan, Bitlis'i sadece bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda Doğu Anadolu'nun en önemli kültür ve bilim payitahtlarından biri yapar. Şehir, beyliğin ve hanlığın idari merkezi olarak çevresindeki aşiretlerin ve yerel birimlerin yönetimini üstlenen otorite odağıdır. Bitlis Kalesi, şehrin başkentlik otoritesinin en heybetli sembolüdür. Sarp kayalıklar üzerine kurulu bu yapı, hanların ikametgahı ve devlet işlerinin yürütüldüğü bir saray kompleksi işlevi görür. Kent bu süreçte sadece askeri bir üs değil, bölgenin siyasi iradesinin temsil edildiği bir merkez olarak gelişimini sürdürür. Kentin mimari dokusu bu köklü idari geçmişin ve ilmi geleneğin yansımasıdır. Bitlis mimarisi, yöreye özgü ahlat taşı olarak da bilinen volkanik taşların işlenmesiyle kendine has bir karakter kazanır. 12. yüzyılda inşa edilen Bitlis Ulu Camii, minaresindeki geometrik bezemeleri ve geniş iç mekanıyla Selçuklu döneminin kentsel dokuya kattığı en eski değerlerden biridir. Hanlık döneminde ise şehir, medreselerle donatılan eğitim merkezine dönüşür. İhlasiye Medresesi hem mimari zarafeti hem de yetiştirdiği alimlerle kentin entelektüel başkentliğini tesciller. Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarisinin iç içe geçtiği bu yapılar, taş işçiliğinin en nadide örneklerini barındırır. Köprüleri, hamamları ve hanlarıyla Bitlis, ortaçağ kentsel estetiğinin bozulmamış örneğini sunar. Bitlis'in iç ve dış ticaret yolları, üzerindeki düğüm noktası olması şehrin ekonomisini olumlu yönde etkiler. İran'dan gelip Anadolu'nun içlerine uzanan kervan yolları üzerinde bulunması kenti ticari bir cazibe merkezi kılar. Bitlis hanları yüzyıllar boyunca tüccarların konakladığı, malların depolandığı ve ticaret hukukunun işletildiği mekanlar olur. Hayvancılık, bölgenin dağlık coğrafyasına uygun en temel ekonomik faaliyettir. Yün, deri ve et ürünleri kentin yerel ticaretinin omurgasını oluşturur. Özellikle dokumacılık ve kök boya sanatı Bitlis'in geleneksel zanaat kollarını temsil eder. Ayrıca kentin vadilerinde yürütülen bahçe tarımı ve meşhur Bitlis tütünü tarih boyunca ekonomik canlılığın sürmesini sağlar. Arıcılık ve ceviz üretimi de kentin bölge ekonomisindeki özgün payını belirleyen unsurlardır. Bitlis'in başkentlik mirası kentin her sokağında, her türbesinde ve kalesinin her taşında kendini hissettirir. Şehir, tarihi boyunca sahip olduğu bu siyasi ağırlık ve kültürel derinlik sayesinde Doğu Anadolu'nun en karakteristik yerleşimlerinden biri olmayı sürdürür. Şeref Hanoğulları'nın yönetim tecrübesi ve ilmi himayesi kenti sadece bir sınır şehri olmaktan çıkarıp bölge tarihine yön veren aktör haline getirmiştir. Bitlis, vadinin derinliklerinde yükselen vakur duruşuyla geçmişin yönetimsel otoritesini ve mimari dehasını geleceğe taşıyan, yaşayan bir hafıza merkezi olarak varlığını korur. Kentsel gelişimin bu tarihsel sürekliliği, kentin demografik ve toplumsal yapısında da gözlemlenir. Bitlis, tarihsel olarak farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı, ticaretin bu çeşitlilikle beslendiği huzur limanı olmuştur. Bugün de kentin çarşılarındaki esnaf kültürü bu köklü ahilik ve dürüstlük geleneğinden beslenir. Bitlis'in mimari silüeti, geçmişin sağlam taş duvarlarıyla bugünün modern ihtiyaçları arasında sessiz bir diyalog kurar. Bu diyalog, kenti sadece bir yerleşim alanı değil, bir kimlik ve medeniyet kalesi haline getirir. Bitlis, her daim koruduğu bu başkentlik ruhuyla Anadolu'nun doğusunda sönmeyen bir kültür meşalesi olarak yanmaya hala devam eder. Kentin iklimsel özellikleri ve topografyası, savunma ve yerleşim stratejilerinin belirlenmesinde birincil etken olarak ele alınır. Bitlis, her dönemde sahip olduğu bu stratejik üstünlük ve ilmi kapasite sayesinde çevresindeki yerleşimler içinde referans noktası olmayı daima başarmıştır. Şehrin geleceği, bu asil geçmişin üzerine inşa edilen kültürel koruma projeleri ve ekonomik kalkınma hamleleriyle yıllardan beri ve bugün de daha da güçlenmektedir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat uçağı, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları,

Dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefe ulaştığında milletin önünde yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi. Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz." dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla gittiği Bitlis'te kabine toplantısına da başkanlık edecek. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçüncü kez gerçekleştirilecek kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefindeki son durumla bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirten Bahçeli, "Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir." dedi. Türkiye Temmuz ayında dış satım rekoru kırdı. İhracat rakamları 25 milyar doları aşarken Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Temmuz'da en yüksek ihracatı İstanbul gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise 54 ilde ihracat artışı kaydedildi. Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir kaynaklara yatırımlarını da büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle

ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. İran'a yönelik yeni yaptırımlar dijital varlıkların yanı sıra teknoloji ve altınla havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'la diplomatik temasları da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, müzakere süreciyle ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. İran, ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi Washington'la görüşmeler konusunda önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çabalarına da dikkati çekti. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Üsküp 36, Tiran 38, Bakü 35, Kerkük 44. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Amsterdam 24, Viyana 28, Bern 26, Kopenhag 22, Saraybosna 26, Sofya 32. Yağmurlu olmak üzere Brüksel 19, Paris 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde çiniciliğiyle sanat tarihinde, ev sahipliği yaptığı konsille dinler tarihinde çok önemli yer tutan İznik'e konuk oluyoruz. Türkiye'nin batısında, Bursa ilinin kuzeydoğusunda, adını verdiği gölün kıyısında yükselen İznik, tarihin en stratejik ve kültürel açıdan en yoğun noktalarından biridir. İnsanlık tarihinin en önemli dini ve siyasi kararlarının alındığı dört farklı medeniyete başkentlik yapmış bu yerleşim, günümüzde de adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. İznik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mirası geçici listesinde yer alarak evrensel değerini tescillemiş durumdadır. Bu kadim kent sadece anıtsal mimari yapılarıyla değil, aynı zamanda dünya inanç tarihine yön veren İznik konsilleri ve benzersiz Çini sanatıyla insanlığın ortak hafızasında sarsılmaz bir yere sahiptir. Helenistik dönemden başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin iç içe geçtiği bu yerleşim, surlarla çevrili şehir yapısını günümüze kadar büyük ölçüde korumayı başarmıştır. İznik'in kentsel dokusu, antik dönem şehircilik anlayışının en kusursuz örneklerinden birini sunar. Şehir, ızgara planlı sokak yapısı ve kenti dört bir yandan kuşatan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki görkemli surlarıyla dikkat çeker. Bu surlar, Roma ve Bizans dönemlerinin askeri mimari dehasını yansıtan kuleleri ve kapılarıyla birer tarih belgesi niteliğindedir. İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Yenişehir Kapı ve Göl Kapı, kentin dış dünya ile olan bağını sağlayan ve üzerlerindeki kitabelerle tarihe ışık tutan anıtsal yapılardır. Şehrin merkezinde yer alan ve bir zamanlar antik tiyatroyla forumun bulunduğu alanlar, bugün halen arkeolojik zenginliklerini korumaktadır. İznik'in her köşesinde bir medeniyetin üzerine bir diğeri eklenmiş, ancak hiçbiri kendinden öncekini tamamen silmemiş ya da silememiştir. Bu mimari süreklilik kentin tarihsel katmanlarını da görünür kılar. Kentin inanç tarihindeki en kritik dönüm noktası, Hristiyanlık tarihinin ilk ekümenik konsili olan 1. İznik konsilidir. Milattan sonra 325 yılında İmparator Konstantin tarafından toplanan konsil, Hristiyanlığın temel inanç ve esaslarının belirlendiği en önemli meclistir. Bu toplantıda Hazreti İsa'nın tanrısal niteliği üzerine yürütülen tartışmalar sonuca bağlanmış ve İznik Amentüsü olarak bilinen inanç metni kabul edilmiştir. Ayrıca Paskalya Bayramı'nın kutlanma tarihi gibi dini pratikler de burada düzene oturtulmuştur. Konsil, İznik'i sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda küresel düzeyde bir inanç odağı haline getirmiştir. 787 yılında yine aynı kentte toplanan 2. İznik Konsili, ikonoklazm olarak bilinen ikona kırıcılık dönemini sona erdirmiş ve kutsal resimlerin kiliselerdeki yerini yeniden meşrulaştırmıştır. Kentin merkezinde yer alan Ayasofya, bu büyük inanç toplantılarına tanıklık etmiş en önemli yapıdır.
Erken Hristiyanlık döneminde bazilika olarak inşa edilen bu yapı hem mimari gelişimiyle hem de ev sahipliği yaptığı tarihi olaylarla eşsizdir. Yapının tabanındaki mozaikler ve duvarlarındaki fresk kalıntıları Bizans sanatının estetik gücünü yansıtırken binanın genel formu Roma bazilika planının karakteristik özellikleri taşır. 14. yüzyılda Orhan Gazi'nin kenti fethetmesiyle camiye dönüştürülen bu yapı Anadolu'nun dönüşüm sürecinin mimari bir özeti gibidir. Yapı içindeki İslami dönem eklemeleriyle Hristiyanlık dönemi detayları bir arada varlığını sürdürür. Bu birleşim İznik'in çatışmadan ziyade

0: bir sentez kenti olduğunun da en güçlü kanıtıdır. Kentin kuzeybatısında yer alan ve Roma İmparatoru Trajanus döneminde inşa edilen antik tiyatro, Anadolu'daki nadir düzlük tiyatrolarından biridir. Dağ yamacına yaslanmadan inşa edilen bu yapı, dönemin mühendislik harikası olarak kabul edilir. Arkeolojik kazıların devam ettiği tiyatro alanı, İznik'in Roma dönemindeki ihtişamını ve kültürel canlılığını gözler önüne serer. Bunun yanı sıra kentin dört bir yanına dağılmış olan Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti ve Süleyman Paşa Medresesi gibi eserler Osmanlı döneminin erken dönem mimari arayışlarını ve estetik anlayışını yansıtır. Özellikle Yeşil Cami'nin minaresindeki firuze renkli çiniler kente ismini veren o eşsiz rengin en güzel örneğidir. Tuğla işçiliğiyle harmanlanan çini sanatı burada mimarinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İznik denilince akla gelen en büyük değerlerden bir diğeri ise dünyaca ünlü çini sanatıdır. 15. ve 16. yüzyıllarda altın çağını yaşayan İznik çinileri sadece bir zanaat değil, aynı zamanda birer sanat şaheseridir. Kuvarslı çini olarak da bilinen bu üretim tekniği, çininin hem dayanıklılığını hem de renklerinin canlılığını asırlar boyu korumasını sağlar. Selimiye'den Sultan Ahmet'e kadar Osmanlı coğrafyasının en ihtişamlı yapılarını, camilerini süsleyen bu çiniler, İznik'teki fırınlarda büyük titizlikle üretilmiştir. Bugün şehirde halen devam eden çini atölyeleri bu kadim geleneği yaşatmakta ve İznik'in sanatsal kimliğini geleceğe taşımaktadır. Çinilerdeki lale, karanfil ve gül motifleri aslında doğaya ve yaratılana duyulan sevginin çamura işlenmiş halidir. Beyaz zemin üzerine uygulanan kobalt mavisi, firuze ve mercan kırmızısı renkler Türk sanatının zirve noktalarından birini temsil eder. İznik aynı zamanda bir eğitim ve bilim merkezi olarak da tarihe geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi burada kurulmuş ve dönemin en büyük bilginleri İznik'te dersler vermiştir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

0: çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Gönül Aydın programı devam ediyor.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve

son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 17.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefe ulaştığında milletin önünde yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi. Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada "Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz." dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla gittiği Bitlis'te kabine toplantısına da başkanlık edecek. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3. kez gerçekleştirilecek kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefindeki son durumla bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirten Bahçeli, "Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir." dedi. Türkiye Temmuz ayında dış satım rekoru kırdı. İhracat rakamları 25 milyar doları aşarken Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Temmuz'da en yüksek ihracatı İstanbul gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise 54 ilde ihracat artışı kaydedildi. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir kaynaklara yatırımlarını da büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da Amerika Birleşik Devletleri

0: Cumhurbaşkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. İran'a yönelik yeni yaptırımlar dijital varlıkların yanı sıra teknoloji ve altında havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'la diplomatik temasları da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, müzakere süreciyle ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. İran, ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi, Washington'la görüşmeler konusunda önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çabalarına da dikkati çekti. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, Lefkoşa 31, Üsküp 36, Tiran 38, Bakü 35, Kerkük 44, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Amsterdam 24, Viyana 28, Bern 26, Kopenhag 22, Saraybosna 26, Sofya 32, yağmurlu olmak üzere Brüksel 19, Paris 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Küresel analiz.
7: Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumanda masasında sesimi sizlere teknisyen Melih Demir ezeletiyor. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum, birazcık rahatsızım. Sesim çok iyi gelmiyorsa lütfen mazur görünüz. Hocam, geçen hafta konuşmaya başladık aslında.
8: Evet.
7: Önümüzde bir Türkiye-İsrail gerginliği devam ediyor. Ebu Zuhur hava saldırısından sonra. Yani İsrail medyasında uzman, eski asker vesaire görüş verenlerin hepsinin ittifak ettiği bir nokta var. Türkiye aslında yeni düşman, yeni rakip olarak dile getiriliyor. Bir kısımda Türkiye ile işte hemen mücadele etmeye başlamalıyız. Diğer kısımda da şöyle bir tablo görüyorum. Türkiye bundan önceki hiçbir rakibe benzemiyor. Türkiye sıradan İran, Suriye, Irak gibi ülkeler değil. İşte NATO'ya bağlı, Amerikan Başkanı nezdinde itibarı var. Tüm dünyada ekonomik olarak büyük bir hacme sahip. Ve dünya ekonomisine ve sistemine de aslında bir anlamda bağlı bir ülke. Yani bir İran gibi yıllardır ambargo altında yaşayan, uluslararası sistemden dışlanmış bir aktör değil. Böyle bir tabloyla özellikle de işte Türkiye'nin askeri alandaki savunma sanayindeki başarıları, deniz kuvvetlerinde İsrail'e karşı bariz üstünlüğü, dikkat çeken unsurlar olarak
8: evet.
7: İsrail medyasının aslında dile getirdiği ve endişe duyduğu hususların başında geliyor. Siz bu gerginliği, işte Netanyahu seçimlere gidiyor, bu yüzden mi çıkıyor diyorsunuz, yoksa aslında doğal sürecinde ilerliyor ama Netanyahu'nun seçimlere gitmeden önce bir üzerinde cila yaptığı, köpürttüğü de denebilir mi?
8: Evet, aslında

0: Her ikisi de belli çerçevede etkili. Bir defa şu bir gerçek, yani ontolojik olarak iki ülke aslında, iki düşünce, iki bölgesel vizyon birbiriyle karşı karşıya geliyor. Bu zaten kaçınılmaz bir şey. Bunu zaten görmek gerekir. Türkiye'nin bölge vizyonu, bölgesel sahiplenme, işte Mekke İttifakı'yla kendini gösteren yeni güvenlik mimarisinde ülkelerin korunduğu, toprak bütünlüklerinin muhafaza edildiği, etnik mezhep ayrımların yapılmadan bir bölgesel istikrarken, İsrail ise tam tersi fay hattlarını tetikleyen, etnik mezhebi çatışmalar yaratarak çevresindeki ülkeleri dağıtmaya çalışan, onları zayıflatmaya çalışan ve böylece kendi yayılmacı siyasetin önünde herhangi bir güç durmaması için çaba gösteren bir anlayış. Bunun teolojik bir boyutu var. Nihayetinde İsrail'in tahrif edilmiş kutsal kitabında, zaten Siyonizmin kodlarında büyük İsrail devletini kurmak, vaat edilmiş toprakları ele geçirebilmek, bunun önündeki tüm yapısal engelleri kaldırmak gibi bir niyet söz konusu. Tabii İsrail'in içerisinde bu teolojiyi benimseyenlerle daha seküler liberal olan gruplar da var. O seküler liberal gruplar, devlet içerisinde belli bir bürokraside karşılığı olan gruplar Türkiye'ye biraz daha farklı bakıyor. Onlar Türkiye'yi rakip olarak görüyor ama böyle ontolojik düşman olarak görmüyor. Ama ana eğilim, ana akım şu anda özellikle iktidarda olan güç Türkiye aslında bir tehdit olarak görüyor. Ama tabii belli bir kendilerine ait rasyonelite de var. Türkiye'nin gücünün farkında oldukları için de tam ölçekli Türkiye ile öyle bir işte İran veya benzeri diğer örgütlerle içine girdikleri bir çatışma dinamiğine giremeyeceklerinin farkındalar. Ama kendilerinin görece güçlü olduğu hava unsurlarıyla Türkiye ile karşı karşıya gelebilecek şekilde işte bir dizayn yapmaya çalışıyorlar. Özellikle de Suriye'de güçlü bir devlet yapılanmasının, askeri bir caydırıcılığın oluşmasını engellemek, Türkiye'nin Suriye içerisindeki askeri nüfusunu elimine edebilmek, daha fazla alan kazanmasını engellemeye yönelik de kendi adlarına önleyici bazı askeri hamleler yaptığını görüyoruz. Ama bu meselenin tabii kesinlikle seçimlerle ilişkisi de var. Sanırım 27 Ekim'de İsrail'de seçimler söz konusu olacak ve Netanyahu ve onu oluşturan savaş kabinesi ve koalisyonun oy oranlarının düştüğünü görüyoruz. Anketlerde muhalefet, Yaşar Partisi, Eşkıntun daha öne çıkmış durumda. Bu arada yeni bir tehdide de ihtiyaç duyuyor Netanyahu. Zaten seçim kampanyasında biliyorsun çeşitli görsel afişler bastırdılar. Orada işte İran işte yeni ruhani liderimiş Müşteba Hamane, işte Hizbullah lideri, işte New York Belediye Başkanı Memdani ve Erdoğan'ın görselleri vardı. Türkiye'yi de bir tehdit gibi kamuoyunda göstermek, Türkiye ile ancak kendisi gibi güçlü bir unsurun mücadele edebileceğini, Türkiye'nin itirazlarını engelleyebileceği algısı üzerinden bir siyaset yürütüyor ve Türkiye ile belli bir gerginlik oluşturup, hatta mümkünse Suriye üzerine belki hava sahasında bir çatışma dinamiği oluşturarak seçimlere daha güçlü şekilde girmek istiyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde tabii Türkiye'de tam benim durduğum noktada meseleyi okuduğu için Netanyahu seçim kampanyasına faydası olacak şekilde bir gerginlik eskalasyonu içerisine girmedi. Daha rasyonel şekilde süreci yönetiyor. Yani şu çok açık, İsrail'le bir savaşa girilecekse bunun zamanını İsrail'e bırakmamak gerekir. Bunun zamanını elbette Türkiye ve Suriye zeminini belirlemesi çok daha stratejik açıdan önemlidir. Zaman hem Suriye'nin hem Türkiye'nin lehine. Suriye yeniden inşa ediliyor, siyasi istikrarını sağlıyor. İşte en son Amerika'nın terör listesinden, terör destek veren ülkeler listesinden çıkartılması Suriye'nin dünya ile eklemlenmesinin önünü daha fazla açacak. Hem ordusu caydırıcı askeri kapasitesini belli bir ölçekte güçlendiriyor.
1: Özellikle
0: Dünyaya
1: hocam İsrail'in hava
0: demeyeyim.
1: saldırısının
0: Evet.
1: ardından gelmesi, işte Türkiye ile büyük tehditlerin ardından gelmesi de
0: Amerika'nın durduğu noktayı da gösteriyor. İşte Netanyahu'yu
1: biraz daha şey.
0: kızdıran, hazmetmesini engelleyen şeylerden biri de bu. Zaten Tom Barrack burada çok ön alıcı siyaset izledi. Küresel Siyonistlerin ve İsraillerin de baş hedeflerinden bir tanesi. Onu ne pahasına olursa olsun değiştirmeye çalışıyorlar. Petraeus'un ismi işte yeniden gündeme geldi. Ama Trump'la da Tom Barrack arasındaki yakın ilişki ve Irak-Suriye siyasetinde de Amerika'nın lehine hamleler yapıyor olması bence Tom Barrack'ı
1: Ve
0: güçlü
1: büyük itibar görüyor.
0: tutuyor. Evet,
1: En
0: itibar
1: Ahmet
0: görmesine
1: Çala
0: neden
1: nezdinde ve
0: oluyor.
1: Erdoğan nezdinde itibar
0: Ya
1: görüyor.
0: bölge aktörleri de daha sahici ilişki kurmuş durumda. Ya bu da tabii Siyonistlerin istikrarsızlık arayan, bölgede güçlü devletler oluşmasını istemeyen Siyonist aklın ciddi anlamda tepkisine neden oluyor. Ama burada işte hem Erdoğan hem Şara tabii Türkiye'nin yönlendirmesiyle Amerika ile ilişkilerini de rasyonel bir zeminde tutmayı başardılar. Dolayısıyla bu İsrail'de en azından Suriye'de daha böyle sınırlayacak bir şey. Ama tabii küresel Siyonizmin ve onun Trump üzerinde ve Amerikan kararma mekanizmalarındaki etkisini hala hafife almamak lazım. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir tehdit var. Seçimlere doğru giden süreçte yeni provokasyonlar da olabilir. Şimdi Ebu Zuhur'da ne oldu? Orası biliyorsun İdlib'de tam Halep sınır hattında bir havalimanı. Türkiye'ye yaklaşık 70 küsur kilometre derinlikte. Hani böyle çok stratejik bir değeri var mı dersen yok. Çünkü Türkiye başka havalimanlarında da üstü kuvayı rızfı vesaire. Yani o çok da böyle İsrail'e yakın bir yer değil. Ama onu bir fırsat olarak görüp Türk ordusunun orada konuşlanacağı istihbaratı üzerinden önleyici şekilde işte pistlere sadece saldırı gerçekleştirirler. Bir mesaj vermekte ve şunu kendi kamuoyuna gösteriyor. Ben gerekirse Türkiye'yi de askeri olarak engelleyebilirim. Buna gücüm var. Bunu yapmakta tereddüt göstermem. Bunu gösterebilmek ve Türkiye'yi de tahrik edebilmek, yanıt vermesini belki bir şekilde sağlamak ya da bu eskalasyonu artırarak seçimlere kendi adına daha güçlü girmek gibi bir eğilim olan Netanyahu ile karşı karşıyayız. Ama bu İsrail'i daha da marjinalleştiriyor. Amerika ile ilişkilerinin bozulmasına neden oldu. Avrupa'nın birçok devleti başta İngiltere olmak üzere bu zuhur saldırısını kınadılar. Burada İslam ülkeleri, işte Mekke İttifakı'nın hem bileşenleri hem birçok farklı İslam ülkesi bunu kınadı. İsrail'in ne yapmaya çalıştığını herkes görüyor. Dolayısıyla bu aslında kendi istedikleri gibi bir sonucu oluşturmaktan öte kendi aleyhlerine olan bir askeri hamle oldu diye düşünüyorum. Şunu da tabii unutmamak lazım. Türkiye'nin sabrı sonuna kadar devam edecek diye bir şey de yok. Gerektiği takdirde, gerektiği gördüğü şekilde Türkiye buna yanıt da verebilir. Bu Suriye hava sahasında da olabilir ama Türkiye'nin de farklı araçlar da var. Bunları da kullanarak İsrail'e karşı yanıt verebilir. İsrail'in Türkiye ile tam ölçekli bir savaşa girme iradesinin, gücünün ve ölçeğinin olmadığını da düşünüyorum. Yani sadece hava sahasında karşılıklı olarak İsrail'in lehine olacak bir askeri angajmanla bu mesele sonlanmaz. Türk ordusuna yönelik, Türk Hava Kuvvetleri'ne yönelik atacakları bir adım Türk donanmasıyla da, Türk Deniz Kuvvetleri'yle de, Türk Kara Kuvvetleri'yle de eş zamanlı karşı karşıya gelmeleri manasına gelir.
1: Ve aynı zamanda hocam Suriye'de evet. Bu savaşın birinci dahili olur.
0: Tabii.
1: Diğer taraftan yine Mekke İttifakı bu işin içerisinde olabilir ki şu da söz konusu değil mi? Yani Türkiye'nin hasbelkader İsrail'le çatışma ortamına girdiği bir denklemde Suriye'nin de bu savaşta maksimum faydayı elde edebilmek, belki işgal altındaki yeni topraklarını kurtarabilmek için bu savaşın parçası olması çok muhtemel yani.
0: Doğal bileşeni olacaktır. Dolayısıyla böyle bir savaş beklemek İsrail adına çok rasyonel değil. Türkiye tabii savaşı başlatacak taraf hiçbir zaman olmayacaktır ülke olarak. Türkiye komşularına ya da bölge ülkelerine yönelik böyle yayılmacı siyaseti olan, saldırgan tavrı olan bir ülke zaten.
1: Değil. Yani 100 yıllık
0: ama
1: tüm hikayemize baktığımız
0: bölgeyi
1: zaman
0: de sahiplenen bir ülke. Yani Türkiye'ye rağmen İsrail'in Suriye'deki emelleri gerçekleşmeyecektir. Gazze soykırımı devam ediyor. Lübnan'daki işgal devam ediyor. Bu Mekke İttifakı'nın kurumsal yapısının oluşturulması, tarafların iyice birbirine askeri olarak entegre olması, Türk savunma sanayinin Suud fonlarıyla finanse edilerek dev ölçekli üretim mekanizmalarını artırmasıyla Türkiye zaten bölgenin ana askeri gücü haline gelecek. Bunu yakında hızlanmış bir şekilde göreceğiz. Dolayısıyla İsrail'in Amerika yanında olmadığı bir denklemde Türkiye'ye karşı zaten tek başına böyle bir direnç göstermesi çok mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla burada temel mesele Türk-Amerikan ilişkilerinin rayında gitmesi, iyi bir şekilde sürdürülmesi. Trump'la Erdoğan arasında zaten yakın bir ilişki var. Ama Trump sonrası dönemde de eğer iktidar değişecekse, yeni gelecek işte demokratların eğer kazandığı bir denklem olursa, Türkiye bu ilişkiyi yine koruyabilecektir. Yine demokratların korumasıyla İsrail'in bir Türkiye savaşına girmesi de yine çok mümkün görünmüyor. Hele ki Amerikan kamuoyunda da İsrail'in gittikçe gücünün, etkisinin azaldığı bir trend var. Bu da eğer devam ederse İsrail bundan 3-4 yıl sonra Amerika'nın karar alma mekanizmalarında çok daha zayıf bir noktada olacak. Bunu da öngörmeliyiz.
1: Hocam bir de işin şu tarafı yok mu sizce de? Yani Amerikan kamuoyunda İsrail gücünü ciddi manada ilk kez belki de bu kadar kaybediyor. Şöyle düşünelim. 3 yani yıldır aslında görevden aldırmak istedikleri, onlar için en kritik görevde olan işte Suriye, Lübnan, Irak özel temsilcisi Tom Barak ve Türkiye'deki Ankara Büyükelçisi 3 yıldır çabalıyor gösteriyorlar. Tüm bu faaliyetlerini yapıyorlar ama bu adamı dahi görevden aldıramadılar.
0: Evet.
1: Yani şu tabloyu da ifade etmek lazım. Özellikle işte biliyorsunuz Suriye'de devrimi İsrail yaptı. Her şeyin arkasında İsrail var. Onlar zaten her şeyi dizayn eder gibi bir tarafta algı ve gerçek manada böyle kelli felli insanların analizi diye ortaya koyduğu şeyler var. Diğer tarafta da İsrail'in bir büyükelçiyi bile görevden aldıramadığı
0: Evet.
1: giderek hem kongrede hem de Irak ABD ile elitler nezdinde güç kaybettiği bir ortam var. Özellikle G.D. Vance'in İsrail'in işte İran savaşını başlattığına ilişkin ifadeleri, açıklamalarında da hep bunu görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni İran karşısında çok geri dönüşü mümkün olmayan bir savaşı soktular. Ne yapacaklarını bilemiyorlar ve bu giderek ABD elitleri ve kamuoyu nezdinde de İsrail'in nasıl ABD yönetimini manipüle ettiğini de ortaya koyuyor. Ben bunun bir kez daha tekrarlanamayacağını düşünüyorum. Özellikle yani İran gibi bir ülkede belki böyle bir manipülasyona kapılabilirsiniz ama Türkiye'nin askeri gücü karşısında işte ABD'nin de bu işin arkasında yer aldığı bir çatışma denkleminde beklemek
0: Ya
1: çok
0: zaten
1: rasyonel değil diye
0: şu bence
1: düşünüyorum.
0: çok şey değiştirdi. İran'a yönelik askeri hamlede İsrail'in ve ABD'nin sınırları zaten görüldü. Yani İran 40 yıl boyunca yaptırım altında kalmış, ekonomisi çok zayıf bir ülke olmasına rağmen doğru bazı asimetrik hamlelerle şey yer altında geliştirdiği sığınaklar, balistik füze kapasitesi ve kamikaze drone kapasitesiyle küresel dünyanın en büyük süper gücü olarak ifade eden

0: İşte Bahreyn, Kuveyt gibi bölgelerden askeri üslerinin sayısını azaltıyor ve daha geriye doğru çekiliyor. İran'ın yakın coğrafyasından geriye doğru çekiliyor. Bu bir güç boşluğu oluşturuyor ve Türkiye bunu gördüğü için bölgesel sahiplenme paradigmasıyla Mekke İttifakı'yla yeni bir güvenlik mimarisi oluşturuyor. Bunu da yapabilecek askeri kapasiteye hem siyasi iradeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesi hem de askeri kapasiteye sahip. Türkiye'nin zayıf yönü ekonomi. Ekonomisinin özellikle finansman ciddi açığı var. Bunun da Suudi Arabistan tarafından ve diğer belki Mekke İttifakı'na dahil olabilecek işte Katar, Kuveyt gibi ülkeler tarafından bu boşluğun doldurulması mümkün olabilir. Dolayısıyla Pakistan'da nükleer gücü, insan kaynakları bir araya geldiği zaman muazzam bir Voltron dediğimiz Voltron'u oluşturuyorsun ve İsrail'in bunun karşısında durması mümkün görünmüyor. Yani Amerika'nın zaten İsrail'in yanında Türkiye'yi bu bağlamda hedef almasının hiçbir realist yanı yok. Çıkarlarıyla örtüşmüyor. Hem de askeri kapasite açısından da bunu yapma kapasitelerinin artık çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Amerika tam tersine bölgede işte Türkiye gibi ülkelerle ittifak ağıyla yeni mimariler oluşturarak gücünü çekerek daha fazla stratejik tehdit olarak gördüğü bölgelere işte Çin'e, Uzak Asya'ya odaklanması veya kendi içine kısmen çekilerek ekonomik yükü paylaşmak istiyor. NATO'da da benzer bir eğilim var. Yani NATO'da da artık Rusya'nın tehdidine karşı Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisini oluşturup bir denge sağlamasını tercih ediyor. Amerika artık dünyanın jandarmalığını yapabilecek ne iradeye ne kapasiteye sahip. Bunun Orta Doğu'da da ciddi sonuçları olacak. Özellikle de İsrail'in aleyhine. Çünkü İsrail şu ana kadarki kazanımlarını kendi gücü üzerinden elde etmiş bir ülke değil. Amerika'nın arkasına sığınıp ondan aldığı kaldıraç etkisiyle bölgedeki bu saldırgan tavrına, yayılmacı tavrına, katliamlarına devam etti. Ama bunun elbette günü geldiğinde bedeli olacak. Amerika'nın o güvenlik şemsiyesi azaldıkça İsrail daha fazla hedef olacak, daha fazla kayıplar yaşamaya başlayacak. Tüm bölgenin, tüm bölgedeki milletlerin nefretine sahip olan bir İsrail'den bahsediyoruz. Bunun bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler günü geldiği zaman.
1: Hocam, bir de bölgemizde aslında ABD-İsrail-İran savaşı bir anlamda devam ediyor. Nihai bir
0: Ateşkes.
1: ateşkes oluşturulamadı. Bunun karşısında ABD'nin giderek aslında çözüm
0: Evet.
1: üretmekte zorlandığını, işte yeniden bir ekonomik baskı ortamı yaratmak için yeni yaptırımları devreye almaya çalıştığını görüyoruz. Siz bu savaşın geleceğini nasıl
0: Evet.
1: görüyorsunuz?
0: Tabii şimdi az önce biraz bahsettik aslında. Amerika askeri olarak İran'a bir siyaset dayatamadı. Üstünlük elde edemedi. Evet, İran'a çok ciddi konvansiyon açıdan zarar verdiler ama karşılığında ciddi bir zarar da gördüler ve İran'ın balistik füzelerine ve kamikaze dronlarına karşı yeterli hava savunma sistemleri ve interceptorları olmadığı için de yeni büyük bir savaşı başlatmakta tereddüt yaşadı Trump. Büyük tehditler ortaya koymasına rağmen Amerika'nın caydırıcılığından taviz vererek yeniden ablukaya ve ekonomik yaptırımlara dönmek zorunda kaldı. Tabii şimdi en son Amerika Hazine Bakanı Bessent yeni bir hamleyi açıkladı. İran'ın tam izole edilmesi ve ekonomik baskının artırılması gibi. Ama Amerika zaten 40 yıldır yaptırımlar altında yaşayan, yaptırım altında yaşamayı öğrenmiş. Bunu aşmanın yollarını ciddi anlamda bilen bir ülke ve yeni bir dünya var artık. Yani Batı ülkeleri bir İran'a işte yaptırım uygulayarak onu istediği gibi Irak'ı daha önce hani aldıkları gibi bir izolasyon söz konusu olmayacaktır. Zaten Hazar Denizi üzerinden Rusya ile ticaret devam ediyor. Afganistan, Pakistan üzerinden İran hatları açık. Çin hatları açık. Türkiye ile Irak'la belli bir ticareti var. Dolayısıyla öyle siz İran'a sadece ekonomik baskı yaparak ulusal güvenliği ile alakalı, onun büyük iddialarıyla, Hürmüz'le alakalı bence bir sonuç yaratmanız çok mümkün görünmüyor. Ama şimdi arabuluculuk çabaları var. Özellikle Pakistan Genelkurmay Başkanı işte İran'daydı. Amerikalıların mesajını ilettiği ifade ediliyor. Orada yeniden bir çaba var. Amerika'da da yaklaşan seçimler ve dünyada işte küresel enerji arz krizi, rafineri marjlarının çok yükselmesi, ciddi ekonomik bunun yansımaları oluyor. Amerika'da yaklaşan seçimlerde Trump belki biraz tavizler vererek İran'la bir süre anlaşıyor görünüp seçimleri idare edip ardından yeniden İran'la hedef alacak şekilde bir hareket tarzı benimseyebilir. Ben tarafların ve gerçek anlamıyla tam bir anlaşmaya varabileceklerini zannetmiyorum. İran şu anda Hürmüz'ün kontrolünden vazgeçmiyor. Ne olursa olsun nükleer mesele konusunda daha böyle çizgileri belirginleşmiş durumda. Yaptırımlar konusunda çok

0: kararlı. Tazminat talepleri var. Amerika'nın ise bunları karşılama gibi bir eğilimi olmadıkları görülüyor. Yani olası bir anlaşmanın da kısa süre seçimlere kadar devam etme ihtimali var. Onun ötesinde yine tarafların böyle hem savaş hem barış dediğimiz böyle arada devam edecek bir dinamikte çatışmaları devam edecektir diye tahmin ediyorum. Tabii bu da hem bölgeyi hem de küresel etkileri olabilecek bir mesele. Rusya-Ukrayna Savaşı da biliyorsun 4. yılında gittikçe eskale oluyor. Taraflar birbirine daha fazla yıpratmaya başladılar. Birbirlerinin enerji altyapısını, dağıtım altyapılarını, ekonomik altyapılarını kamikaze dronlarla ya da füzelerle vuruyorlar. Şimdi Rusya'nın yeni bir seferberlikle kış aylar öncesinde büyük bir askeri hamleye hazırlandığına yönelik istihbaratlar olduğu ifade ediliyor. Zelenski bunu çok gündeme getiriyor. Dolayısıyla hem ABD İran merkezli hem Rusya-Ukrayna savaştı bu çatışma ve gerginlik döneminin ben daha uzun süre devam etmesini öngörüyorum şu anda.
1: Ya hocam bir de şöyle bir haber akışı vardı, gördünüz mü bilmiyorum. İşte ülke içerisinde stokları tükenen Rusya'nın Türkiye'den benzin ihraç edeceğine
0: Kesinlikle
1: ilişkin
0: ithal ettiğine yönelik. Bu
1: şey ithal
0: tarihte
1: ettiğine
0: ilk defa
1: yönelik.
0: olan bir şey.
1: Yani bu şunu demek oluyor,
0: Evet.
1: artık Ruslar da bir yerde tükenmeye başlıyorlar ya son bir
0: Yani
1: saldırıyla.
0: şöyle, Ruslar tabii dünyanın en büyük enerji üreticilerinden bir tanesiydi. Özellikle de çok sayıda işte 30'a yakın büyük rafineriye sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Ukraynalılar geliştirdikleri uzun menzilli kamikaze drone sistemleriyle Rusların enerji altyapısını ve rafinerileri hedef almaya başladılar. Çok etkili şekilde işte aynı anda düşün 500-600 tane drone saldırısı oluyor. Ruslar bunun önemli bir kısmını düşürse bile o 5-10 tane drone ile rafinerileri vuruyorlar ve şu anda Rusların rafinerilerin önemli bir kısmı çalışamaz hale geldi. Bu da onların petrokimya üretimlerini ciddi anlamda düşürdü. Petrol üretiminde ve ihracatında ciddi bir sorun yok ama rafineri ürünlerinde yani benzin, dizel ve diğer alt bileşenlerin üretiminde ciddi sorunlar yaşadılar ve önce benzin ve dizel ihracat yasağı koydu Putin, Kremlin. Ardından da çeşitli ülkelerden işte dizel ve benzin ithalatı yapmaya başladı. Uzun bir süredir Belarus'tan yapıyorlardı. Hindistan'la çeşitli çabalar olduğunu biliyorduk ve nihayetinde Türkiye üzerinden de yine benzin ithal etmeye başladıklarını görüyoruz. Rusya'nın da ciddi senin ifade ettiğin gibi kuyruklar oluşmuş durumda. Hem benzin hem dizel konusunda eksiklikler yaşıyorlar ve bu rafinerileri tamir etmek de kolay olmuyor. Önemli noktalara çok tahrip gücü yüksek saldırılar gerçekleşince işte aylar sürebiliyor ya da o tamirat sırasında o rafineriler yeniden vurulabiliyor. Korumak gerçekten zor çünkü aynı anda gelen düşün satürasyon var orada 500 tane drone geliyor. Siz onların 450 tanesini 480 tanesini vursanız bile işte 5-10 tanesi rafinerilere vurduğu zaman milyarlarca dolarlık hasar ve stratejik açıdan size ciddi kayıplar yaşatabiliyor. Bu dronların üretme maliyeti de çok düşük. Dolayısıyla iki tarafın da birbirini benzer şekilde vurduğunu görüyoruz. Ruslar da benzer hamleler yapıyor. Ukrayna'nın altyapısını hedef alıyorlar. Rusların da balistik füze avantajı var. Çünkü Ukrayna'nın elinde interceptorların çok ciddi anlamda azaldı. Hatta bittiği söyleniyor. İşte Patriot bataryaları başta olmak üzere. Bunları da Amerika'dan alamıyor. Çünkü Amerika'nın kendi stokları çok erimiş durumda. O tarafta da böyle bir çıkmaz var. Şimdi eğer Ruslar büyük bir seferberlikle asker sayısını artırıp Donetsk gibi bölgelerde büyük yeni saldırılar başlatırlarsa bakalım Ukraynalılar bunu durdurabilecek mi? Burada çünkü mevcut gidişat Rusya'nın da çok aleyhine şekilleniyor. Yani bu kadar ağır kayıplar vermesi Putin'in Ukrayna karşısında ülke ekonomisine verdiği zarar artık sürdürülebilir olmanın ötesine geçti. Ukraynalılar mesela sadece rafinerileri değil dağıtım merkezlerine vurmaya başladılar. Yani Rusya'daki işte birkaç tane çok büyük kargo şirketinin onlarca büyük dağıtım merkezleri hedef alındı ve bu saldırılarda milyarlarca dolarlık hasar oluşuyor ve ülke içerisindeki tüm o kargo dağıtım sistemi şu anda neredeyse çökmüş durumda. Karşılıklı olarak yine gemilerin hedef alındığını görüyoruz. Hem Azak Denizi'nde hem Karadeniz'de Ruslar Ukrayna menşeli, Ukraynalılar da Rus menşeli gemileri veya bu iki limana yük taşıyan farklı ülke gemileri vuruluyor. Hatta Türk gemilere de son zamanda burada biliyorsun bazı saldırılar uğradı. Türkiye çok sert bir şekilde tarafları uyardı. Çanakkale Boğazı'nı bir süre bu ülkelere kapatınca iki taraf da Türk gemilerine vurmayacaklarını taahhüt ettiler. Böyle de bir
1: Ya
0: denklem
1: orada
0: var
1: iyi bir
0: orada.
1: hatırlatma yaptınız hocam. Bu maalesef Ukrayna'nın vurduğu gemilerden birinde benim de şehrim olan Kocaeli
0: Evet.
1: Gönlemi'nin genel yönetmeninin abisi vefat etti
0: Allah
1: maalesef.
0: rahmet eylesin maalesef.
1: Yani bu
0: Böyle kayıplar yaşandı.
1: savaş ortamı sadece kendilerini etkilemiyor. Bir de savaşın içerisinde yeni getirdiği konseptler var, işte dronlar vesaire.
0: Evet.
1: Bunların da Türkiye veya Suriye'nin İsrail'le olası çatışma dinamiğinde de işte Hizbullah'ın Ukrayna'nın edindiği bu tecrübelerin
0: Ya
1: kullanabileceğini de
0: bu çok
1: biliyoruz.
0: önemli. Artık asimetrik güçler büyük konvansiyonel güçlere karşı çok avantaj elde ettiler. Şey, İran Amerika'ya karşı bunu yaparken Hizbullah bunu İsrail'e karşı yaptı. Özellikle biliyorsun o
1: Onun da altını çizmek lazım.
0: FPV tipi kamikaze dronlarla İsrail zırhlı araçları, tankları çok etkili şekilde Lübnan'da vuruldu. Yüzlerce zırhlı araç kaybettiler, tanklar dahil. Radar üniteleri vuruldu, piyade askerler vuruldu, Iron Dome'un bataryaları vuruldu. Bunları önleyemiyorsun çünkü fiber optik kablo sistemi olduğu için. Şimdi tabii Suriyeliler de sahadaki savaşları çok yakın takip ettiler. Hem Türkiye'den ciddi bir know-how aktarımı var ama aynı zamanda kendileri de asimetrik güç unsuru olarak ciddi anlamda Hizbullah'ın
1: Ve
0: çatışmasından
1: yaklaşık olarak 15
0: öğrendiler.
1: senedir savaşan insanlar
0: Ve buna
1: bunlar.
0: hazırlık yaptılar. Yani İsrail bir hata yaparsa Suriye'ye karşı bunun bedelini çok ağır öderler. Öyle Hizbullah'a falan da o iş hiç benzemez yani.
1: Evet, hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Bence
0: teşekkür
1: çok
0: ederim. Ederim haftaya görüşmek üzere
1: iyi bir
0: diyelim.
1: noktada bitirdik, iyi bir uyarıyla bitirdik.
0: Evet.
1: Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselliğiniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Nameden Nameye programını dinliyorsunuz.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan telefon attığımızda bizlerle birlikte olacak. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Son bölümde bir başka telefon bağlantımız var. Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Ahlat tarihimizin iftihar sayfasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'tan çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir, dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Ahlat'ta toplanacak. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt zaferinin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Katil İsrail'in Gazze şeridine saldırılarında can kaybı 73.431'e yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.431'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı, İran'a karşı eğer kinetik saldırılar kullanmamız gerekirse kullanacağız, dedi. The Hill gazetesinin haberine göre Hegseth, Wisconsin eyaletindeki askeri üsse gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, gerekirse Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı yeniden ekonomik baskı stratejisini devreye soktu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı girdiği savaşta beklediği sonucu elde edememesi, Washington'u yeniden ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran'ın riyalin dolar karşısında tarihinin en düşük seviyeye gerilemesi, İran ekonomisi açısından önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, Amerika Birleşik Devletleri ile diyaloğun tıkanmış durumda olduğunu söyledi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirtti. Brezilya merkezli Folha de São Paulo gazetesine konuşan Díaz-Canel, ada ülkesinin çöküşün eşiğinde olduğu iddialarını kabul etmezken, ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini kabul etti. Avrupa Birliği'nden iklim değişikliğine uyum için daha fazla yatırım çağrısı geldi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun iklim, net sıfır emisyon ve temiz büyümeden sorumlu üyesi Wopke Hoekstra, Avrupa Birliği ülkelerinin iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlamak için yatırımlarını artırması gerektiğini, aksi halde gelecekte çok daha yüksek ekonomik ve toplumsal maliyetlerle karşılaşılabileceğini belirtti. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili ticari gerilimlerin artmasıyla 90 doların altına geriledi. Dün 92,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 90,54 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9.32 itibarıyla kapanışa göre %1,1 azalarak 89,55 dolar oldu.
0: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: İlk bölümde sporun gündemini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, spor yorumcusu Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başladı. İkinci haftayı da geride bıraktık. İki haftaya bakarsak takımların performanslarının ve alınan sonuçları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii 2026-2027 sezonu başlarken takımlarımız kadrolarını güçlendirdiler. İşte Galatasaray 5. şampiyonluk için, Fenerbahçe uzun süre süren hasrete sona vermek için, Beşiktaş 4-5 sezonluk o kötü gidişe bir şekilde dur demek için, Trabzonspor geçen sezon

0: sonraki çıkışını sürdürmek için sezona başlarken tüm camialar, tüm taraftarlar farklı beklenti içindeydi açıkçası. Ama ilk iki haftadan sonuçlara bakıyoruz ve şunu görüyoruz. Sanki bu sezon geçen sezonlara göre, özellikle Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin yaşandığı son birkaç sezona göre sanki daha çekişmeli geçecek gibi. Anadolu takımları karşısında büyük takımların puan kaybı yaşaması bu anlamda çekişmeli bir lig vaat ediyormuş gibi duruyor bize. Umuyorum ki öyle olur. Çünkü biz son birkaç sezondur Beşiktaş'ın yarıştan erken koptuğu, Trabzonspor'un zaman zaman zirveyi zorladığı ama Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin içine çok fazla giremediği, daha çok Galatasaray-Fenerbahçe'nin çekiştiği ve sonuçta son 4 sezondur Galatasaray'ın kazandığı bir izliyoruz. Ama şu 2 haftadan alınan sonuçlar, Galatasaray'ın ilk maçta berabere kalması, Trabzonspor'un berabere kalması, Fenerbahçe'nin kaybetmesi, o hafta Beşiktaş sadece kazanmıştı. İkinci haftada bu kez diğer takımlar kazandı, Beşiktaş kaybetti. Puan farkı olarak gerçi daha çok ligin başındayız, birbirine çok yakınlar ama Anadolu takımlarının da büyük takımlar karşısında ilerleyen haftalarda bu tür puan kayıpları onlara yaşatacakları bir izlenim söz konusu. Ben de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ligin rekabeti, takımların puan kaybının fazla olması, erkenden kopmaların yaşanmaması, rekabetin üst düzeye taşınması, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un arasına başka takımların da en azından belli bir süreç içinde yaklaşıyor olabilmesi, puan farkının hemen açılmaması, lig heyecanının uzun sürmesi açısından bence önemli. Bu anlamda ilk iki hafta bize sanki bu ligin, bu sezonun biraz daha çekişmeli geçeceği izlenimini veriyor. Ama tabii ilerleyen haftalarda ne olur? Bir de şimdi Eylül ayının ilk haftası tamamlandığında transfer sezonu da bitmiş olacak. O dönem içinde yeni oyuncuların gelmesi, kadroların değişmesi, gidecek oyuncuların olması bu rekabete farklı bir boyut katacak. Ama şu anki performanslara baktığımızda geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, işte ikincisi Fenerbahçe, uzun zamandır Beşiktaş'ın yaşadığı çalkantılara bu sezon son verme isteği ama ikinci maçta Alanya karşısında kaybetmesi, Trabzonspor'un giden oyuncuları, sakatlıkları, tam anlamıyla kadroyu oluşturamaması, yeni gelen oyuncular, tüm bunları bir araya getirdiğimizde Gençler Birliği'nin hiç beklenmedik bir şekilde ilk iki maçını kazanıp lider olması, diğer takımların bir şekilde büyükleri zorlayacak gibi durması bence bundan sonraki süreç için bize biraz daha çekişmeli, heyecanı yüksek bir lig vaat ediyor ama umuyorum ki bu sürekli hale gelir. Diğer takımlarımız da lig yarışında belki zirveye oynayamayacaklar, belki büyükler gibi şampiyonluk hedefi olmayacak ama en azından farklı bir heyecan, farklı bir renk katmaları için onlara her maçta çelme takıyor olmaları, takacak olmaları bu yarışı bize daha zevkli hale getirir diye düşünüyorum. Umuyorum ki öyle olur ama ilk iki haftalık performans tabii çok belirleyici değil. Daha önümüzde çok uzun maçlar var, çok uzun haftalar var. Ama dediğim gibi takımlarımızın güç dengesinin birbirine yakın olması, öyle bir rekabetin olması futbol izleyenler arasından bence daha keyifli olacaktır. Umuyorum ki öyle olur.
1: Peki, biz de heyecanla, keyifle izleyeceğiz. Bakalım sezon nasıl geçecek, kim şampiyon olacak? Doğrusu heyecan verici günler, haftalar bizi bekliyor. 3 takımımız Avrupa Kupalarında lig aşaması öncesinde playoff turu rövanş maçlarına çıkacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunu geçip lig aşamasına kalmaya çalışıyor. Başarabilirler mi sizce? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi ilk maçlara baktığımız da açıkçası biraz hayal kırıklığı yaşadığımız sonuçlar da oldu. Öncelikle Fenerbahçe'den başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aradan sonra, yaklaşık 16-17 sezon sonra yer almak istiyor Sarı Lacivertler ki 12 sezondur şampiyonluğa hasretler. O açıdan Fenerbahçe için sezona başlarken hem yönetim açısından, hem teknik kadro açısından, hem oyuncular açısından, hem taraftar açısından farklı bir sezondu. Ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek için Fenerbahçe hem oluşturulan kadroya baktığımızda bu hedefi gerçekleştirebilecek oyuncular transfer edildi. Hem camianın özlemi giderme için enerjiyi bütünleştirmesi, birlik olması, yeni bir yönetimin gelmesi, yeni bir teknik direktör ki dördüncü kez geliyor İsmail Kartal ama sonuçta geçen sezondan farklı bir teknik kadro, farklı oyuncular. O açıdan büyük bir heyecan vardı Fenerbahçe'de ki Lyon maçına kadarki süreç o açıdan iyiydi Fenerbahçe için ama Lyon maçında ki lig maçında da gençlerini kaybettikten sonra Lyon maçından alınan beraberlik açıkçası camiayı biraz üzdü, moralini bozdu. Şimdi rövanş oynanacak. Rövanş maçı öncesinde 1-1'lik skor deplasmanına gidecek bir takım için iyi bir skor değil açıkçası. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda yeni transferlerin de gelişiyle birlikte orada bir final maçı oynanacak açıkçası.

Fransa'da Lyon karşısında. İlk maçtaki bir birlik beraberlik iyi bir skor değil Avrupa Kupası maçları için ama deplasman golü kuralı kalktığı için Lyon'un da kazanması gerekiyor. O yüzden maç 0-0'mış gibi oynanacak. Fenerbahçe'nin ben farklı bir motivasyonla, farklı bir sinerjiyle o maça çıkacağını, Şampiyonlar Ligi özlemini gidermek için daha farklı bir motivasyon olacağını düşünenlerdenim. Umarım da öyle olur. Yeni transferlerin katkısı bu tür maçlarda daha önemli. Lukaku kısa süre önce geldi takıma. Henüz tam anlamıyla adapte olmuş değil ama onun varlığı, onun oynayacak olması Fenerbahçe için bence büyük bir avantaj. Greenwood son dönemde yükselen performansıyla Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ama tabii şanssızlıklar da var Fenerbahçe için. Durduk yere çıkan, yani böyle kriz de demek istemiyorum ama Talisca bu sezona çok iyi başlamıştı. Attığı gollerle takımı hem Avrupa'da hem ligde belli bir noktaya getirmişti. Ama Talisca'nın gideceği söyleniyor. Çünkü İsmail Kartal'la Asensio arasındaki krizden sonra Talisca'nın birden yeniden eski takımına dönecek şeklinde haberlerin çıkması orada bir farklı bundan sonraki sürecin gelişeceğini gösteren işaret olarak değerlendiriliyor. Ama Asensio ile ilgili taraftarın büyük beklentisi vardı. İsmail Hoca henüz hazır olmadığını belirttiği için oyuncuyu sonradan oyuna alıyordu. Ama ilk oynadığı maçta Konyaspor maçında 90 dakika ilk 11'de sahaya çıktı. Gol attı, goller attırdı ama sakatlandı. Şimdi Fenerbahçe'de işte Lyon maçı öncesinde bir de Kerem'in orada talihsiz sakatlığı oldu. Bir yaklaşık 10-15 gün sahalardan uzak kalacak. Hem Asensio'nun olmayacak olması hem Kerem'in olmayışı Talisca'nın yeniden Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı konusunun tartışmalara yol açması bu anlamda Fenerbahçe'yi maç öncesinde biraz böyle kafalarda soru işareti bırakan bir noktaya taşıdı. Tam da grup aşamasına böylesine yaklaşmışken her ne kadar ilk maçın skoru istediğimiz gibi olmamışken bu tür sorunlar Fenerbahçe'yi biraz geriye götürmüş gibi duruyor ama ben görev alacak diğer oyuncuların yeni transferlerle birlikte yükselen performansların Fenerbahçe için turu getirebilecek nitelikte olduğunu söyleyebilirim ama Lyon'da tabii güçlü bir takım. Fransız ekolünün en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne girmek için mücadele ediyorlar. Kadrolarında Paris Saint-Germain'e baktığınız gibi onun kadar kaliteli oyuncuları yok ama sonuçta Lyon temsilcisi, güçlü bir takım. Kendi sahasında oynayacak olmanın avantajını sonuna kadar değerlendirmek isteyeceklerdir. Bir önceki turda rakibini yenerken 2-0 kazandı ama hem ilk maçı kaybetmişti hem de ikinci maçta rakibi 10 kişi kaldı. Uzun süre 10 kişi oynadı. O yüzden rahat bir galibiyet gibi gözüküyor. Ama ben Fenerbahçe'nin bu maçta birbiri unutarak farklı bir motivasyona sahaya çıkacağını, turu geçmek için de sonuna kadar mücadele edeceğini düşünüyorum. Umuyorum ki yeni transferler, geçmiş dönemde Fenerbahçe önemli katkılar yapan ama bu sezon başlangıcında bazen görev alamayan oyuncuların katkısının Fenerbahçe

0: siyah beyazlarda. O açıdan 3-0'ın rövanşına çıkarken tabii ki çok büyük bir avantaj. Ama sonunda bir Avrupa Kupası maçı, dikkatli olmak gerekiyor. Ben Beşiktaş'ın tura yakın olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıktı. Açıkçası hiç kimsenin beklemediği bir skorla sahadan yenik ayrıldı. Çünkü Ferencvaros Macaristan futbolunun önemli temsilcisi ama sonuçta bu kulvarlarda çok fazla ileriye gidemeyen bir takım. Trabzonspor da güçlü bir kadroya sahip, geçen sezon yaptığı çıkışı Avrupa'da devam ettirme düşüncesindeydi. Ama çıktığı maçta kendi sahasında, kendi seyircisinin önünde 1-0 kaybetmesi Trabzonspor açısından yakışmayan bir skordu. Ama oyuna baktığımızda Trabzonspor'un mağlubiyet hak ettiğini söyleyemeyiz. İkinci yarı özellikle çok baskı kurdu. Gole atacak pozisyonlar üretti ama sonuçta 1-0 kaybetti. Şimdi rövanşa çıkıyor Trabzonspor. Nivo'nun olmamışı bence Trabzonspor için büyük bir dezavantaj. Çünkü kırmızı kart görmüş son dakikalarda ama Trabzonspor'un ben oyuncu kalitesi, oyun kalitesi ilk maçı ne kadar kaybetmiş olsa da ikinci maçta rakibini yenebilecek ve tur atlayabilecek bir skor elde edeceğine inananlardanım. Çünkü bu turnuvalardaki maçlar, takımlarımızın alacağı galibiyetleri, puanlar bizim Avrupa UEFA sıralamamızı da etkileyeceği için her maç çok kritik, çok değerli. Ben o anlamda Trabzonspor'un turu geçebilecek skor alacağına inananlardanım ama zor bir maç olacak açıkçası. Çünkü 1-0'ın rövanşını kendi sahanda oynayan bir Ferencvaros sonuna kadar Trabzonspor'u zorlayacaktır. Çekişmeli, keyifli bir maç bizi bekliyor. Ama ben sonuçta Trabzonspor'un tur atlama ihtimalinin %50-55 gibi görüyorum. O açıdan Trabzonspor'a, Fatih Tekke'ye, oyuncu grubuna inanıyorum. Umuyorum ki benim beklentilerim karşılık bulur ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne kalır.
1: Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Umarız Avrupa liglerinde yolları açık ve uzun olur.
0: İnşallah, evet.
1: Transfer dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Pek çok oyuncu alındı. Yabancı kuralı gereği birçok oyuncu ile yollar evet, ayrılma zorunda kalacak. Bütün bunlar kulüplerin ekonomisini nasıl etkiler size göre?
0: Şimdi rakamlara baktığımız zaman, gelen oyunculara baktığımız zaman gerçekten çok kaliteli transferler var. İşte en son Beşiktaş Vlahovic'i aldı, Fenerbahçe Lukaku'yu aldı. Daha öncesinde Beşiktaş Nübel'i transfer etmişti, Trossard'ı transfer etmişti, Fenerbahçe Greenwood'u transfer etti, Ake'yi transfer etti, Trabzonspor Muhammed Salah'ı transfer etti, şimdi Fabinho'yu aldı. Beşiktaş'ın Puko transferi gündemde. Tüm bunlara baktığımızda hepsi sezon içinde takımlarımızın o lig yarışında, Avrupa yarışında devam ettikleri sürece çok iyi kadrolar kurduklarını gösteriyor. Ama rakamlara baktığımızda kulüp ekonomilerinin bunları ne kadar kaldırabileceğini zaman içinde göreceğiz. Şimdi tabii ki forma satışı beklentisi var, ürün satışı beklentisi var, tribün hasılat geliri beklentisi var ama rakamlara baktığımızda da 10 milyon eurolar, 15 milyon eurolar havada uçuyor. Oyuncuya verilen ücretler, işte menajere verilen ücretler. Kulüplerin bunun altından kalkması kolay değil. Bu işte Avrupa'da yollarına devam ettikçe kazandıkları maçlardan alacakları galibiyet primleri önemli. İşte her tribün, maçta tribünlerin dolması, reklam gelirleri, sponsor gelirleri, yayın gelirleri, bunların olması çok önemli. Ama bize kadrolara baktığımızda gerçekten lig yarışında büyük bir çekişme, büyük bir heyecan vaat ettikleri ortada. Ama ekonomilerini ne kadar götürebilirler, nereye kadar götürebilirler, bundan sonraki süreçte yaşayacakları sıkıntıları nasıl çözecekler? Bunları yönetimlerin, teknik kadronun oturup iyi düşünmesi gerekiyor. Çünkü oyuncu transfer etmek kolay, taraftarı mutlu etmek kolay. Taraftar zaten her zaman transfer ister, iyi oyuncu ister, kaliteli oyuncu ister. Ama kulüp ekonomilerini bu anlamda iyi düşünmek, iyi hesaplamak gerekiyor. Bunların sıkıntıları, başarısız sonuçları da ortaya çıkacaktır. Tartışmalarla birlikte beraber gelecektir. Ama şu an için herkes mutlu gibi gözüküyor. Umuyorum ki sonuçlar da camiaları, taraftarları, teknik kadroları, oyuncuları mutlu eder. Biz ekonomik sıkıntıları çok fazla gündeme getirmeden sadece sahanın içinde kalarak oyunu değerlendirmek zorunda kalırız. Ama aksi takdirde ekonomik sıkıntılar, FIFA'lık dosyalar önümüzdeki süreçte gündeme gelirse onları da tartışırız.
1: Biraz da voleybola bakalım. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. 3 maçta 3. galibiyetini aldı Ay Yıldızlılar. Yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi 3 maça baktığımızda zaten 3 takımın da 3 ülkenin de filenin sultanlarına rakip olamayacaklarını biliyorduk açıkçası. Önce Litvanya, sonra Slovenya, en sonunda Macaristan. Hatta şöyle bir şey oldu, dikkatinizden kaçmamıştır. Slovenya ve Macaristan maçlarından sonra, kazandıktan sonra biz Filenin Sultanları, rakip takım oyuncuları sahanın içinde bizim oyuncularımızla

0: Fotoğraf çektirdiler Zehra ile Vargas'la falan. Yani nasıl
1: O
0: bir
1: kadar
0: rakip,
1: önemliler
0: evet,
1: ki
0: ne nasıl bir rakiple
1: oyuncularımız.
0: karşılaştıklarını biliyorlar. Ne kadar tecrübeli, ne kadar deneyimli. Çünkü birkaç hafta öncesinde zaten Milletler Ligi'nin şampiyonu kazanmıştı Flensonlar ve son dönemdeki çıkışları gerçekten müthiş. Rakiplerin onlarla aynı salonda mücadele etmeleri, onlarla birlikte o saygı paylaşmaları onlar için ne kadar değerli? İşte maç sonundaki fotoğraflardan anlıyoruz. İlk 3 maçta alınan skorlar zaten bizim bu turnuvada şampiyonluğu ne kadar istediğimizi gösteriyor. Ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. 2023 yılında da hem Milletler Ligi'ni kazanmıştık hem Avrupa şampiyonu olmuştuk. Bu sezonda Milletler Ligi'ni kazandık. Kendi seyircimiz önünde İstanbul'da oynadığımız maçlarda şu ana kadarki performans gerçekten çok etkileyici. Almanya maçı ve sonrasında Polonya maçı gruptaki sıralamayı belirleyecek. Ama biz zaten 4 takım bir üst tura çıkacağı için şu an için garantilemiş durumdayız. Ama çaprazla eşleşmede gelecek takım önemli olduğu için sıralamada en iyi dereceyi elde etmek önemli. Ama Filenin Sultanlığı'nın şu ana kadar ortaya koyduğu performans, ilk 6'da başlayan sonrasında oyuna giren tüm oyuncularımız elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Vargas zaten müthiş bir yetenek. Zehra zaten ilkin deseniz öyle. O yüzden Filenin Sultanlığı'nın ben İstanbul'da yeni bir şampiyonluğa yelken açtığını görüyorum. Umuyorum ki sanki finale kalırsak İtalya ile karşılaşırız gibi geliyor. Çünkü Avrupa voleybolunun özellikle kadınlarda en büyük temsilcisi İtalya. Biz şu ana kadarki performansımızda şampiyonluğa gittiğimiz, ona inandığımızı, güvendiğimizi, o hırsla mücadele ettiğimizi gösteriyoruz. Umuyorum ki yolun sonu final olur, yolun sonu bir kez daha şampiyonluk olur. Zaten Filenin Sultanları hem kulüpler düzeyinde hem milli takım düzeyinde neler başarabileceklerini bundan önceki süreçte çok net bir şekilde ortaya koydular. Yeni bir şampiyonluk için neden olmasın diyorum ben.
1: Peki bir de A milli erkek basketbol takımımızı soralım. 2027 Dünya Basketbol Şampiyonası ilk turunu 6 maçta 6 galibiyetle lider tamamladı takımımız. İkinci tur maçlarında da aynı başarıyı yakalayıp finallere gider mi? Nasıl
0: Şimdi bir önceki
1: değerlendirirsiniz?
0: Avrupa Şampiyonası'nın finalistiyiz. Aslında şampiyonluğa çok yakındık. Almanya'ya kaybettik. O maç, o turnuvadaki performansım çok etkileyiciydi. Hemen ardından başlayan Dünya Kupası grup elemelerinin ilk turunda 6'da 6 yaptı milli takımımız ki gruptaki en güçlü rakiplerinden bir tane Sırbistan'da. İki maçta da yendik Sırbistan'ı. Şimdi ikinci tur maçları başlıyor. Litvanya, İzlanda rakiplerimiz. Bu anlamda oradaki rakiplerimizle oynarken çok da zorlanacağımızı düşünüyorum ama Litvanya bir basketbol ülkesi. Kulüpler düzeyinde önemli bir başarıya sahipler. O açıdan bir de İtalya var bu arada, pardon, az önce söylemeyi unuttum. O açıdan dikkatli olmamız gerekiyor. Şu anda lideriz. İlk 3 takım bir üst tura çıkacak. Sırbistan var, İtalya var. Bunlarla çekişiyoruz. Ama Sırbistan'ı 2 maçta kazandığımız için o anlamda bir sıkıntı yaşamayız. Ama bu tür maçlar her zaman zor maçlardır. Öyle ikinci tura geçtikten sonraki maçların zorluk derecesi daha da yükselir. Ama biz 6'da 6 yaptıktan sonra ben milli takımımızın o başarı performansını yukarıda taşıyacağını ve Dünya Kupası'na gitme yolunda hiçbir engelle karşılaşmayacağını düşünenlerdenim. Ama dediğim gibi Litvanya, İtalya güçlü rakipler. Bu anlamda bizi zorlayacaklar da sonuna kadar. Ama ben hem Ergin Ataman Hoca'ya hem milli takım kadrosundaki oyunculara sonuna kadar güveniyorum. Biz Dünya Kupası'na yerimizi almak için artık gün sayıyoruz gibi. Ama yine de dikkatli olmamız gerekiyor açıkçası. Program biterken aslında bir de Akdeniz oyunlarına değinmek
1: Tabii buyurun.
0: gerekiyor. Evet,
1: Tabii ki.
0: çünkü şu ana kadar 4. gün geride kaldı. Sporcularımız toplam 27 madalya kazandı. Ev sahibi İtalya'nın arkasından 2. sıradayız. Akdeniz oyunları bizim en başarılı olduğumuz organizasyonlardan bir tanesi. Bu organizasyonda şu ana kadar 27 madalya kazanmış olmak bu başarının bundan sonraki süreçte devam edeceğini en güzel bir şekilde bize gösteriyor.
1: Peki, çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz.
0: ediyorum.
1: Takımlarımıza, sporcularımıza başarılar diliyoruz. Umarız güzel başarılarla yurda dönerler. Teşekkür
0: Ben
1: ederiz
0: teşekkür
1: katıldığınız
0: ediyorum.
1: için. Spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.
1: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.

0: TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Tabii ki ilk sırada Irak'taki yolsuzluk soruşturması var, bildiğiniz gibi uzun bir süredir devam ediyor. Bağdat yönetiminin yürüttüğü operasyonlarda gözaltı sayısı 210'u aştı. Yetkili makamların açıklamalarına göre de bazı operasyonlarda yaklaşık 20 milyon ve 350 bin dolara yakın bir nakit ve 60 kilogramdan fazla altın ele geçirildi. Irak hükümeti de soruşturmaların hukuki çerçevede sürdüğünü ve kamu kaynaklarının geri alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Hatta Başbakanlık makamı da yolsuzlukla mücadelede geri adım atmayacaklarını belirtti. Zaman zaman tepkiler de yükseliyor ama Temiz Eller Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Diğer tarafta ekonomide petrol öne çıktı. Irak önümüzdeki 6 yıl içinde günlük petrol üretimini 8 ila 10 milyon varile çıkarmayı hedefliyor. Bağdat yönetimi de ihracat kapasitesini artırmak için Türkiye üzerinden Ceyhan hattı başta olmak üzere alternatif güzergahlar üzerinde çalışıyor. Ceyhan petrol boru hattında ilk etapta 750 bin civarında 750 bin varil civarında bir sevkiyat yapmayı planlıyor. Daha sonra bu 1,5 milyona kadar çıkarılabilecek. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunlar da Irak petrol ihracatını etkiliyor. İran'ın bazı Irak tankerlerinin geçişine izin vermesiyle ihracatta kısmi bir rahatlama sağlandı. Ancak deniz trafiğinin hala normal seviyelerin altında olduğunu söyleyebiliriz. Ve IKBB ise Bağdat'ta bütçe görüşmeleri gündemde. IKBB hükümeti 2027 federal bütçesinde bölgenin yasal payının güvence altına alınmasını istiyor. Şu an Bağdat'ta Erbil arasında bu konuyla ilgili bir tartışma devam ediyor. Elektrik alanında da yeni gelişmeler var. IKBB bölgesinde 24 saat elektrik uygulanabilmesi için, temin edilebilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani normalde devlet elektriği günde 2-3 saat civarındaydı. Şu an bu 24 saate kadar çıkarılacak diye büyük bir uğraş var. Ve bugün Mevlüt Kandili, bildiğiniz gibi Mevlüt Kandili nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Camilerde Mevlüt, zikir ve salavat programları gerçekleştirildi. Erbil Kalesi ve çevresinde çok ciddi bir yoğunluk vardı gün boyunca. Ve güvenlik başlığında ise DAEŞ mensubu olduğu belirtilen 5 kişi bugün yakalandı, gözaltına aldı diyebiliriz ve sözü tekrar size bırakalım. Arzu.
0: Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size.
1: Sağ olun.
0: TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, telefon attığımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Aslında gündemin öne çıkan başlıklarından biri Türkiye ve İsrail arasında son zamanlarda yaşanan gerilim. İsrail Türk askerinin varlığını bahane ederek geçtiğimiz Salı günü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında Türkiye'ye 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur askeri hava üssünü bombaladı. Ardından yapılan açıklamalar da var. Bu gerilimde gelinen son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Gerilimde son durum şu: İsrail'in bir tuzak daha elinde patladı. Türkiye sonuca bir adım daha yaklaştı. Bu net. Şimdi burada bahsettiğim süreçte baktığınızda aslında çok net gördüğünüz şu: İsrail çok kirli bir tuzak.

0: kurdu ve bu kirli tuzak az önce ifade ettiğim gibi İsrail'in elinde patladı. Peki neydi o kirli tuzak? Aslında bunu biraz açmakta fayda var. Şimdi malum İsrail'in şu anki pozisyonu işler acısı. Yani İsrail dünyada giderek yalnızlaşan, izole edilen ve bu süreç içerisinde de bu yalnızlığı onu bir çöküşe doğru götüren dönem var yaşadığı. Şimdi İsrail bunu çok iyi görüyor. Yani bugün dünyada inanılmaz nefret objesi haline gelmiş bir İsrail tablosu var. Ve o yani tablonun mimarı da Türkiye hiç şüphesiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde J.D. Vance bir açıklama yapmıştı hatırlarsınız. İsrail'e döndü Netanyahu'ya çok sert bir ifadeyle hiç alışık olmadık bir şekilde şu cümleleri kurdu. Son müttefikim benim, tek müttefikinim, benim verdiğim vergilerle, benim verdiğim silahlarla ayakta duruyorsun. Daha fazla kulağılık edip şansını zorlama. İş, laf oraya geldi. Ve bu çok doğru bir tespit. Çünkü şu an İsrail'e Amerika'nın dışında ki o da zaten mahdut bir destek destek veren veya İsrail'le yaptıklarıyla arkasında duracağını ifade eden bir devlet kalmadı. Ha, bu şu demek değil. Devletlerin rejimleri, örneğin Almanya, örneğin İngiltere, İsrail politikasında tamamen farklı bir noktaya geldiği anlamına gelmesin. O bahsetmiş olduğum hükümetler, rejimler de kendi halk tabanından gelen tepkiye ayak uydurmak zorunda kaldı. Yoksa o Siyonist tehlike halen var, onu söyleyeyim. Ama bugün dünyada bütün halklar, milletler İsrail nefretiyle dolu. Ve bu nefret artık hani öfkeden nefrete dönüşen bu süreç fiiliyata da dökülmeye başlandı. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, bindiğiniz taksi sizin Yahudi olduğunuzu anlarsa arabadan atıyor. İn aşağı diye. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir de lokantaya, bir restorana girdiğinizde eğer İsrailli olduğunuzu öğrenirlerse veya Yahudi olduğunuzu öğrenirlerse çok sert tepkiyle karşılaşıyorsunuz ve dışarı atılıyorsunuz. Keza adalara gelen turistik vapurlar, Yunanistan en yakın örneği, İtalya onu takip eden bir başka örnek. Buralarda da hemen o vapurların önü kesildi, gelen gemilerin. İçeride Yahudi varsa asla inmesin, adaya ayak bastırmayacağız dediler. Bunlar yakın zamanda yaşanan hadiseler. Ha, bu İsrail'in bir aralar antisemitizm diye dünyaya yutturduğu yalanı tecelli etmiş hali ama bu bahsetmiş olduğumuz durumun mimarı İsrail'in ta kendisi. Kendileri yaptı, kendileri etti, kendileri buldu. Dolayısıyla İsrail bir nefret objesi. Dünyada hiçbir destek kalmadı artık ona karşı. Ve İsrail şu an elindeki bütün kozları kullansa, tabloyu tam tersine çevirse, İsrail'in o daha önceki o masum ve mazlum edebiyatıyla dünyaya yani kullandığı o pembe tablonun geriye gelmesi en az 3 kuşak. Yani asrı aşkın bir süreç gerekiyor İsrail'e. Bir daha geri dönmesi çok zor. Tükenişe doğru gidiyorlar. Şimdi bu eldeki birinci vaka.
1: Evet.
0: İkinci vaka Amerika'nın İsrail'e olan desteği. Amerika ile İsrail savaşı başladı diye hatırlarsanız daha önceki yayınlarımda Star gazetesinde bir köşe kaleme almıştım diye dinleyenlere aktarmıştım.
1: Evet.
0: Aslında önemli bir iddiaydı bu. Çünkü ezber bozan bir iddia. Amerika ile İsrail arasında savaş. Bu kulakları tırmalayan bir tespit. Ama işin doğrusu ve gerçeği buydu. O yazıyı kaleme aldıktan bu yana bu köprünün altından çok sular aktı. Ve bugün Amerika ile İsrail arasındaki gerilimin giderek derinleştiği, öngördüğümüz gibi, giderek daha da net görülür hale geldiği bir süreç yaşanır oldu. Yani bugün Amerika, İsrail'e o içerideki Siyonist az miktarda kalmış, o kalıntı lobinin de etkisi olmasa, Amerika belki de İsrail'i en çok yalnız bırakan ve en çok tepki veren bir ülke konumuna gelecek. Neden? Çünkü onun halkında da çok büyük tepki var ve Amerika'nın siyasetinde de artık İsrail ciddi sorgulanıyor. Eskiden olduğu gibi İsrail deyince o tamam firesiz kalkan eller artık parlamentoda, mecliste kalkmaz oldu. Şimdi İsrail için tablo bu. Netanyahu bunu çok iyi görüyor, o katil. İsrail

0: yapmalı. Yani bu kötü gidişe dur demek için ne tür tedbir alınmalı? İşler bunun hesabını yapıyor.
1: Evet.
0: Ve bu çaresizlikle de bir çıkar yol buluyor. O yolu denedi Suriye'de. Aslında İsrail cephesine baktığında oyun akıllıca kurgulanmış. İdlib'e saldırırım. Bu saldırıya Türkiye kayıtsız kalamaz. O da mutlaka bana bir karşılık verir. Ben de o saldırı sonucunda kıyameti koparırım. Eyvah imdat, saldırıya uğruyoruz. Türkiye İsrail'i yok edecek. Yardım edin ey dostlar diye ortalığı ayağa kaldırırım. Ve evvel olduğu gibi masum ve mazlum İsrail rolünü oynayarak bir anda aleyhime oluşan o havayı tersine çeviririm.
1: Evet.
0: İsrail bunu niyetledi. Bu İdlib saldırısıyla. Sadece bu muydu amacı? Elbette değil. Bir diğer amacı da şuydu. Bu saldırıyla birlikte birbirine giderek yaklaşan, benden uzaklaşan Amerika'yı terse çevirir, Türkiye'den uzaklaştırır, tekrar yanıma bana destek vermek zorunda olan bir noktaya getiririm.
1: Evet.
0: Bu iki hedef İsrail'e İdlib saldırısını yaptırdı.
1: Bir de 27 Ekim'de İsrail'de yapılacak genel seçimler var deniyor analizlerde ve Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kendi koltuğunu korumak için işte artık Hamas, Hizbullah, İran gibi tehditlerin eskimeye başladığı bir ortamda Türkiye üzerinden bir tehdit algısı yaratarak seçmen tabanını bir arada tutmaya çalıştığı analizleri de var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Kısmen katılırım. Yani burada bütün hedef sadece seçimler olmasa da o da tabii etkenlerden biri. Yani doğru bir tespit. Bu bahsetmiş olduğumuz saldırıda veya bütün bu oyunlarda bunun mutlaka etkisi var. Hatta bunun seçim propagandalarına yansıdığı günleri de biz gördük. Sayın Erdoğan'ın işte birkaç siyasi birlikte asılan o dev billboardlara ilanında hedef gösterildiği net ortada. Yani bana oy vermezseniz bunlar kazanır şeklindeki Netanyahu'nun oluşturmuş olduğu seçim kampanyası hala İsrail'de devam ediyor. Dolayısıyla burada kendi seçim kendi siyasi geleceğini garanti altına almak isteyen bir Netanyahu tablosu elbet var. Ama bu söylemlerin siyasette karşılığı var mı? Veya Netanyahu bu söylemler üzerinden siyasette bir getiri elde edebilir mi? O tartışılır. Çünkü yapılan anketlerde bu bahsettiğiniz konuyu ilerlemek ve kıyamete kadar işleyecek gibi görünen bir Netanyahu ortalıkta dolansa da bunun pek karşılığı olmadığını görüyorsunuz. Çünkü yapılan anketlerde Netanyahu'nun giderek eriyen bir siyasi geçmişi var ve çıkan sonuçlara baktığınızda da Netanyahu'nun kazanma ihtimali neredeyse yok gibi duruyor. Ha, İsrail kendi içinde inanılmaz kozmopolit bir yapı. Yani bu siyasi oy dağılımında bir anda Netanyahu gene kendini o koalisyonla yönetimde bulabilir ama eskiden olduğu kadar böyle tek başına iktidar olacak veya bu derece ahkam kesecek bir noktaya meseleyi getirebilir mi? O tartışılır. Ben dolayısıyla amacı güçse de Netanyahu'nun siyaseten bir başarı elde etmesinin artık çok zor, hatta hayal olduğu kanaatindeyim. Eğer bir hile, eğer bir başka oyun dönmez ise. O nedenle ben bu yapılanları Netanyahu'nun siyasi geleceğini kurtarmaktan çok İsrail'in geleceğini kurtarma adına hamleler olduğunu düşünüyorum. Bugün yani bu eğer Türkiye bu oyuna gelseydi ki biz İsrail gibi dünkü şey değiliz, çocuk değiliz. 3000 yıllık bir tarih var orada, bir tecrübe var. Türkiye bu İsrail'in kazdığı tuzağa düşseydi, yani bir saldırı yapıp da bir anda İsrail'e o 3 yıldır savaşmadan savaş kazanan Sayın Erdoğan'ın politikalarıyla İsrail'in düştüğü bu durumdan kurtarma adına ona yarayacak bir saldırıyı biz gerçekleştirmiş olsaydık işin gerçekten rengi başka bir yere giderdi. Olmadı, bu tuzak da elinde patladı ve şu an Netanyahu ne siyasette ürettiği sloganlarla ne de bu yaptıklarıyla en ufak bir getiri elde edemedi. Evet. Dolayısıyla giderek tükenen bir Netanyahu, giderek tükenen bir İsrail tablosu artık kaçınılmaz bir gerçek ve ben şunu söyleyeyim. İsrail bu coğrafyadan gidecektir diye haftalardır ben yayınlarda söylerim, hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Bu belki bir şu ona fantezi geliyordu ama artık o fantezinin yavaş yavaş gerçeğe dönüştüğü ve bu tezin

de doğru olduğu ortaya çıkacak gelişmeler yaşanmaya başlandı. Bu bahsetmiş olduğum süreçte Netanyahu siyaseten silindiği takdirde önce kendi ülkesine hesap verecek yaptığı yolsuzluklara, ardından yaptığı katliamdan dolayı Türkiye'nin oluşturmuş olduğu o yargı ortamında dünyaya hesap verecek. Hı hı. Bu Netanyahu'ya da sınırlı kalmayacak, onu hep söyleyeyim. İsrail de burada bir terör örgütü olarak hesap verecek. Zira bu işi biz hep Netanyahu üzerinden okuyoruz ama ben oradan biraz böyle şerh koyarım bu teze. Çünkü Netanyahu denilen katil İsrail'in yıllardır sıra gelen teröristlerinden biri. Bunun gibi aynı görevde bulunan Ben Gurion'dan başlayıp Netanyahu'ya kadar o arada bütün görev alanlar, bugün İsrail'de o coğrafyada yaşayanların neredeyse tamamı yaptığı soykırımlarla, katliamlarla tam 3 çeyrek asırı geçirdiler ve halen de aynı mantıkla o coğrafyada yaşamaya devam ediyorlar. Dolayısıyla her ne kadar Netanyahu üzerinden biz meseleyi okusak da aslında İsrail'in vereceği hesap var ve İsrail'in ödeyeceği bedel var. Evet. Ha, o bedel ne olur? Hemen ona da kısaca değineyim. Hı hı. Benim şahsi beklentim ve tahminim gelecekle ilgili. Bakın, İsrail'in artık bu süreçten geri dönmesi çok zor. İsrail giderek yalnızlaşacak. Amerika'nın desteğini de tamamen kaybedecek ki gelişmeler oraya doğru gidiyor. Ve Netanyahu denilen katil iktidardan gittiği an İsrail'de oluşacak o boşlukta, o psikolojik çöküntüde İsraillilerin tamamı yavaş yavaş o coğrafyayı terk edecekler. Aslında o terk başlamış idi. Netanyahu denilen katil o terki kanun çıkarmakla, ülkenin terk edilmesine yasak getirmekle önüne geçti. Ama her ne kadar bir yasağı koysa da bu siyasi boşlukta oluşacak gedikten o İsrail halkının mutlaka coğrafyada kendini güvende hissetmediğinden bölgeyi terk edeceğini düşünüyorum. Ve yakın zamanda İsrail coğrafyasında, eski adı Filistin olan, esası Filistin olan coğrafyada İsrail'in artık yer bulamayacağını düşünüyorum. Zaten bunun işaretlerini alanlar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı, buna tepki. Geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan'la benim de katıldığım Libya ve Mısır gezisinde Libya'nın bölge haritasında İsrail'in olmadığını, yerine Filistin yazıldığını hatırlayalım. Hı hı. Yine geçtiğimiz günlerde Mısır'da lise ders kitaplarında İsrail haritasının yerinde Filistin yazısının yazıldığını yine hatırlayalım ki bunlar İsrail'i ayağa kaldırdı. Bu yani kendilerince tepki vermeye çalıştılar. Ha, bütün bunlara baktığınızda artık giderek coğrafyadan silinen bir İsrail tablosunu yavaş yavaş şekillenmeye başladığını görüyorsunuz. Hı hı. Çok büyük aksilik olmazsa Arzu Hanım, yakın zamanda İsrail'in bu coğrafyadan gitmek zorunda kalarak o toprakları gerçek sahibine teslim etmek zorunda kalacağını ben şimdiden müjdeleyebilirim. Dolayısıyla giderek tükenen bir İsrail var, giderek tükenen bir Netanyahu var ve Sayın Erdoğan'ın da sahada artık tescillenmiş bir tespiti

0: ve gerçeği var. Gideceksin dedi ve yargılanacaksın diye Sayın Erdoğan Netanyahu'ya defalarca kürsülerden hitap etti. Ve şu an onun bana göre yavaş yavaş şekillenmeye başladığı bir süreç var dünyanın yaşadığı. Bugün İsrail'in düştüğü bu durum, yani yapılan saldırıya dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz şöyle bir yargıda bulunabilir. Yani İsrail işte dibimize kadar geldi. Uçakla işte havaalanına Suriye'de saldırı düzenledi. Biz neden karşılık vermedik? Bu çünkü bizim de kulağımıza gelen veya zaman zaman vatandaşlarımız tarafından bize yönlendirilen sorular. Evet. Ben o yürekleri rahatlatma adına şunu ifade edeyim. Şimdi savaşmadan savaş kazanmak, bu önemli bir deyim. Sayın Erdoğan bunu başarmış şu an dünyadaki tek lider. Bakın Gazze katliamı başladığından beri Türkiye Sayın Erdoğan liderliğinde bir gün olsun Gazze konusunu unutturmadı. Bir gün olsun Gazze'yi anmadan Sayın Erdoğan katıldığı bütün siyasi platformlarda NATO'sundan tutun Birleşmiş Milletler'ine kadar bu her katıldığı yerde mutlaka Gazze'yi andı. Mutlaka orada yaşananlarla ilgili çok önemli tespitlerde bulundu. Ve sizlerin bizlerin yaptığı yayınlarla, TRT'mizin yaptığı yayınlarla da dünya İsrail canavarının ne olduğunu anladı ve bu konuda bir bilgi sahibi oldu. İşte o süreç, sabırla yürütülen bu süreç dünyada İsrail'in ipliğinin pazara çıkmasını sağladı ve bugün dünyada oluşan o siyasi atmosfer Türkiye'nin sayesinde gerçekleşti. Yani bugün dünyada İsrail'e büyük bir nefret ve öfke varsa, bugün İsrail sokağa çıkamaz hale geldiyse bunda hiç şüphesiz Türkiye'nin, Sayın Erdoğan'ın uygulamış olduğu siyaset ve hani o dünyaya bu konuda bilgi verme kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin müthiş katkısı var, onu söyleyeyim. Dolayısıyla İsrail'in sonu başlangıcında buradan dönüşü de çok zor. Dediğim gibi çok büyük bir yani sürpriz olmadığı takdirde İsrail bir tükenişin başlangıç safhasında, Netanyahu denilen katil bunu bildiği için böylesi artık son çırpını işlediğimiz saldırılarda bulunuyor. Şunu hatırlatayım, sözü size vereyim. Bu bahsetmiş olduğum çılgınlık hali halen devam ediyor. Ben bunu uzun son halleri olarak okuyorum ve şunu hatırlatıyorum. Daha seçimlere dediğiniz gibi 2 aya yakın bir süreç var. Bu süreç içerisinde bu gözü dönmüş katillerin her türlü provokatif söylem ve eylem beklenmeli. O nedenle çok uyanık olmalıyız ve asla tuzağa düşmemeliyiz.
1: Evet, 1-2 dakikalık bir süremiz var. O sürede de size terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu, bundan sonra neler olabileceğini özetlemenizi rica edeceğim.
0: Şimdi terörsüz Türkiye ile konuştuğumuz konu birbirine bağlantılı konu. Evet. Zira terörün kaynağı İsrail'di veya işte ona destek veren Siyonist lobi, Evangelisteyn veya işte küresel çetedeyin bunların desteğiydi. Şimdi o desteğin hepsinin yok olduğu sürece doğru hızla gidiyoruz. Bakın Suriye çok güncel. Oradan bir iki örnek vereyim. Neyin nereden nereye nasıl geldiğini bilelim. Düne kadar Suriye'de Rusya vardı, İran vardı, Amerika vardı, Fransa vardı, İsrail vardı, Almanya'sı vardı. Ama bir tek Türkiye yoktu. Fırat Kalkanı ile birlikte biz yavaş yavaş sahaya indik. Bugün Suriye'ye baktığında Rusya yok, İran yok, Amerika yok. İsrail son çırpınışlar, o da yakın zamanda olmayacak. Almanya'sı, Fransa'sı arkasına bakmadan çekilmek durumunda kaldı. Ve saha tamamen Türkiye'nin dostluğu ve kardeşliğiyle şekillendi. Şimdi bu tablo bu kadar kısa sürede nereden nereye geldi, bunu iyi değerlendirmek lazım. Dolayısıyla terör önemli bacaklardan birisi Suriye'nin alacağı tavırdı. Burada oluşacak olaylardı. Geçtiğimiz günlerde bana göre çok büyük gelişme olan bir hadise yaşandı. YPG, PKK, SDG gibi yapılar, yani Suriye'de bulunan o terörist yapı, düne kadar girek bırakmayız, silah bırakmayacağız, burada bize özerk bölge diyenler, evet, yapıyı feshettik. Biz de Suriye'ye entegre oluyoruz. Dolayısıyla gerekse İsrail'le savaşırız gibi açıklamalar yapmak zorunda kaldılar. Evet. Bunların hiçbiri tesadüfen olmuyor. Bölgede güç kimdeyse ondan yana bir mail var ve o mailin sonucunda da alınan akıllı ve doğru kararlar var. Yani baktığınızda bu coğrafyadaki gelişmeler terörsüz Türkiye'de çok büyük hizmet ediyor. Zaten bizim hedefimiz de sadece Türkiye değil, Irak ve Suriye'nin de içinde olduğu bir denklemdi. Orada da işler Allah'a şükür istendiği gibi gidiyor Arzu Hanım. Peki. Son cümle bunu söyleyeyim.
1: Peki efendim. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.

0: İyi bir gün diliyorum.
1: Sağ olunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz," dedi. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yapan Erdoğan, "Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Erdoğan burada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve bölgenin huzuruna yönelik tehditlere karşı da kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, terör ve bölgesel istikrarsızlıktan çıkar sağlayanların kaybedeceğini belirtti.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası.

0: başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlatın Türk İslam tarihindeki önemine de vurgu yaptı. Ahlat her haliyle şüheda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır dedi.
0: Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol ahlattan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü ahlatta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul ahlatta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Unutmayın, ahlat kubbetül İslam'dır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirten Bahçeli, "Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir." dedi. Zaferin ardından Anadolu'daki Türk varlığının kökleştiğini belirten Bahçeli, bu iradenin değişmediğini vurguladı. Devlet Bahçeli şöyle devam etti. Horasan'dan kopup Pasinler'de kuvvet bulan, Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek. Bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla gittiği Bitlis'te kabine toplantısına da başkanlık etti. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3. kez gerçekleştirilen kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefindeki son durumla bölgesel güvenlik konularının ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon sadece bilgi kirliliği değil, milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Duran, sosyal medyada yer alan açıklamasında konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 81 ilde geniş kapsamlı hakikat seferberliği başlatıldığını duyurdu. İletişim Başkanı Duran, bireysel sorumlulukları anlatan farkındalık görsellerimizi ve mesajlarımızı 81 ilde meydanlarda, caddelerde, açık hava gösterim alanlarında dikkatlere sunuyoruz dedi. Burhanettin Duran, devlet millet el ele vererek manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincin güçlendirileceğini kaydetti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Davanın ikinci duruşmasının bugünkü oturumunda Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun savunması alındı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesini hatırlatarak elden teslim edildiği öne sürülen 1 milyon avroyu sordu. Aldığı yanıtı yeterli bulmayan Cumhuriyet Savcısı kaynağı belirsiz para gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Duruşmada ek savunması alınan müşteki sanık iş insanı Muzaffer Beyaz ise Ekrem İmamoğlu'na ilişkin iddialarda bulundu. Muzaffer Beyaz, Beylikdüzü'ndeki bir projede bulunan %5 payını Ekrem İmamoğlu'na devrettiğini ancak karşılığını alamadığını öne sürdü. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletiliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin değerlendirilmesinin ardından 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı, 32 kişi tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yurt dışında, bir kişinin de cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik 3. operasyon çerçevesinde 11 şirketle 4 derneğe de kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen İsmail Ç ile Serdar Ö'nün telefonlarını evde bırakarak izlerini kaybettirdiği, Ahsen Melek Kağan'ın ise yurt dışında firari durumda olduğu belirtildi. Soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Cem D'nin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Cem Küçük soruşturmasının yasa dışı aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında sürdüğü kaydedildi.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesi alınan ünlü isimler arasında oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Şahan Gökbakar, yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim dedi. Şahan Gökbakar, yakın çevresinde ve sosyal medya hesaplarında Haluk Levent'in geçmişine dikkat çektiğini, bu tavrı nedeniyle Haluk Levent ve Ahbap'ı destekleyen kesimlerin tepkisini çektiğini de anlattı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve dışında kararlılıkla sürdürülüyor. Düzenlenen ortak operasyonlarla kırmızı bültenle aranmakta olan 16 kişi ile ulusal seviyede aranmakta olan 44 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu çerçevede Gürcistan'dan 43, Yunanistan'dan 5, Almanya'dan 2, Birleşik Krallık'tan 2, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan da birer suçlunun Türkiye'ye iade edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyeceği vurgulandı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. İran'a yönelik yeni yaptırımlar dijital varlıkların yanı sıra teknoloji ve altınla havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'la diplomatik temasları da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, müzakere süreciyle ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la Tahran'da görüştü. İran, ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Washington'da görüşmeler konusunda önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini belirtti. İki ülke arasındaki müzakerelere ilişkin temaslar sürerken, Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatlarını Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times gazetesi, bölgedeki diplomatik misyonlarda alınan acil durum önlemlerinin bu haftadan itibaren kademeli olarak azaltılmasının planlandığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği işaret eden Zelenski, bu güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturuyor vurgusunu yaptı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çabalarına da dikkati çeken Volodymyr Zelenski, arabuluculuk çalışmaları ve barışın sağlanmasına yönelik girişimlere dolayısıyla teşekkür etti. Amerikan askeri nakliye uçağının Rusya'ya yaptığı gizemli uçuş gündemdeki yerini koruyor. Uçağın inişiyle eş zamanlı olarak Amerikan diplomatik konvoyu da Moskova caddelerinde görüldü. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü John Radcliffe'in de Rusya'ya gittiği iddia edildi. Kremlin'dense konuyla ilgili bilgimiz yok açıklaması geldi. Gizemli uçuş, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk çabalarının bir parçası mı sorularına yol açtı. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları sürerken Moskova'dan NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması ihtimaliyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada Ukrayna'ya NATO üyesi devletlerden yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasının bizim için kabul edilemez olduğu yönündeki tutumumuzu defalarca dile getirdik denildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırılarına devam ediyor. İsrail'in saldırılarında tarihi cami ve ibadethaneler de hedef alınıyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında ikisi çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Katliamcı İsrail'in 2023 yılı Ekim ayından bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 21 bin

500'den fazla çocuğun katledildiği açıklandı. Bu arada İsrail'in Filistinli çocukların uçurtmalarını silah olarak değerlendireceği şeklindeki tehdidine de tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü açıklamaları son derece çirkin bir durum olarak nitelendirdi. İsrail baş hahamının Gazze'nin tamamen yok edilmesi yönündeki açıklamaları da tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Gazze ilişkin kışkırtıcı söylemler kabul edilemez dedi. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Yurdun çeşitli kesimlerinde etkisini hafta boyunca sürdürecek olan yağışlı hava cuma günü geniş bir alana yayılacak. Doğu Karadeniz'de Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Perşembe günü de Trakya bölgesinde sağanak etkili olacak. Yağışlar hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Tottenham'da forma giyen Pape Matar sarı kadrosuna katmak istiyor. Senegalli oyuncu ile anlaşan sarı kırmızılar İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Grubundaki ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 18, İstanbul, Giresun ve Rize 22, İzmir, Aydın ve Muğla 23, Edirne ve Eskişehir 19, Çanakkale, Kocaeli, Bursa, Konya, Diyarbakır ve Batman 20, Denizli, Adana, Şanlıurfa ve Mardin 25, Antalya ve Hatay 26, Kahramanmaraş, Trabzon ve Gaziantep 24, Nevşehir 14, Kayseri, Bolu, Tokat ve Van 15, Kastamonu ve Erzurum 13, Sinop ve Samsun 21, Artvin, Malatya ve Tunceli 19, Kars 12, Erzincan 16 derece. Yol durumu. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir ve Dodurga kavşakları kesimi 2-3. Kilometreleri arasında Konya istikameti yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8-12. Kilometreleri arasında Kırmızıdere Viyadüğü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 8-9. Kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde

istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilen tarihi düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Gelecek nesillere terörden arındırılmış bir vatan bırakma kararlılığını yeniledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Bu mesele sadece Cumhur İttifakı'nın değil, 86 milyonun ortak meselesidir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik," dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin merakla beklediği yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar için başvurular 29 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediye Meclisi'nin gerçekleştirdiği başkan vekili seçiminde yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı. Mahkeme oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğini hükmetti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 11 şirketle 4 derneğe de kayyum atandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesi alınan ünlü isimler arasına oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Gökbakar, yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Bugünkü duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun savunması alındı. Duruşma savcısı İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesini hatırlatarak elden teslim edildiği öne sürülen 1 milyon avroyu sordu. Savcı aldığı cevabı yeterli bulmayarak kaynağı belli olmayan para gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslarda devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. İran ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da ABD Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

merak ediliyor. Fransız doktor Breuer'in 1815 yılında İstanbul'a gelişinin temelinde ise doğudaki hastalıkları inceleme merakı var. Mesleki amaçlarla çıktığı bu yolculukta önce İstanbul'daki hastalıkları ve özellikle vebayı incelemeye başlıyor. Ancak ilgisi zamanla şehrin tamamına ve toplumun günlük yaşamına yöneliyor.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Geçmiş yüzyıllar içinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden farklı toplumsal konumlara sahip gezginlerle birlikte Türkiye'yi dolaştık. 19. yüzyıl Türkiye'sindeyiz artık. Osmanlı Devleti Avrupa için bir bilinmez olmaktan çıkmış. Ama bu topraklar ve burada yaşayan insanlar hala

ile ilgili gözlemleri de dikkat çekici. Özellikle çocuklara duyulan sevgi ve aile bireyleri arasındaki bağlılıktan çok etkilenir. Anne ve babaların çocuklarına karşı güçlü bir sevgi beslediğini, çocukların da büyüdüklerinde anne ve babalarından kopmak yerine onlara bağlı kalmaya devam ettiklerini anlatır. Ona göre

0: Bu sayede mekan daha özgürce kullanılabilmektedir. Brahe'nin İstanbul'a bakışını daha da ilginç kılan şey, halkın yalnızca fiziksel özelliklerini değil, zihinsel ve duygusal özelliklerini de incelemeye çalışmasıdır. Halkın kavrama yeteneği, hafıza, hayal gücü, şefkat, yardımseverlik, duygusallık gibi pek çok özelliğini ele alır. Çağdaşı birçok Avrupalı yazarın aksine Brahe, Türkler hakkında oldukça olumlu ve dengeli değerlendirmeler yapmıştır. Bu özellikle önemlidir. Çünkü Brahe'nin İstanbul'da bulunduğu dönem, Yunan isyanının yaşandığı ve Avrupa'da Türklere yönelik olumsuz propagandanın yoğun olduğu yıllardır. Buna rağmen Brahe, Türkleri genel olarak iyi, samimi, yardımsever ve misafirperver insanlar olarak tanımlar. Ayrıca başka inançlara karşı hoşgörülü olduklarını ve yabancılara karşı adil davranabildiklerini düşünür.
1: Bir gün İstanbul'un hareketli sokaklarından birinde yürürken paramı kaybettiğimi fark ettim. Önce telaşlandım. Kalabalığın içinde paranın düşmüş olması mümkündü. Belki de farkında olmadan bir yerde bırakmıştım. Açıkçası paramı yeniden bulabileceğimi pek ummuyordum. Fakat İstanbul beni şaşırtmaya devam ediyordu. Paramı bulan kişiler onu kendilerine almak yerine sahibini aramaya koyulmuşlar. Bir süre sonra paramı bana ulaştırmak için insanların peşime düştüğünü öğrendim. Hatta beni bulmak için Beyoğlu'ndaki ikametgahıma kadar gelenler olmuş. Böylesine büyük ve kalabalık bir şehirde kimsenin tanımadığı bir yabancının kaybettiği parayı geri vermek için gösterilen bu gayret beni derinden etkiledi. Bir toplumun karakterini yalnızca büyük olaylarda değil, kimsenin görmediği düşünülen küçük davranışlarda da aramak gerekiyor. Benim için bu olay İstanbul insanının dürüstlüğünü ve başkasının hakkına gösterdiği saygıyı anlatan unutulmaz bir hatıra olarak kalacak.
0: Bir doktor olarak Brahe'nin en fazla önem verdiği konular, İstanbul halkının yemek, uyku, temizlik gibi günlük alışkanlıkları ve fizyolojik özellikleri olsa da, toplumun ahlak anlayışına ilişkin birçok gözlemini paylaşır. Bunu yaparken de Müslümanların inançlarını kaynak olarak alır. Bir Müslümanın toplumsal konumu ne olursa olsun, başka birine öfkeyle baktığını, ona bağırdığını veya vurduğunu hiç görmemiştir. Böyle bir ihtimal doğduğunda beyaz sakallı bir yaşlı hemen araya girmekte, birkaç halk deyimi ve Kur'an ayetiyle ortamı yatıştırmaktadır.
1: Kesemediğin eli öp. Bu atasözü nadiren dile getirilse de toplumun üst sınıflarında sıkça hayata geçirilir. Alt sınıflar genellikle kadere razıdır. Bu tür davranışlara pek başvurmazlar. Ancak iktidarın esasen servet ve zevk aracı olduğu Osmanlı Devleti'nde üst makamlarda liyakat değil, torpil ve entrika hüküm sürüyor. Yine de bu eğilim halkın geneline yayılmış değil.
0: Brahe, İstanbul'da yaşadığı 9 yıl boyunca doktorluk mesleği sayesinde bu kadar ayrıntılı gözlem yapma imkanı bulabilmiştir. İstanbul'daki camilerin çevresine yapılmış eğitim kurumları ve imaretlerden söz eder seyahatnamesinde. En fazla dikkatini çeken, yoksul hastalar için yapılmış hastaneler ve akıl hastaları için yapılmış barınaklardır. Bunlar arasında Süleymaniye Camii'ne bağlı olan ve Tımarhane adı verilen akıl hastanesinin konumunu ve düzenini çok beğenir. Burayı ziyaret ettiğinde en çok rastlanan hastalığın dini taşkınlık ve kendinden geçme olduğunu gözlemler.
1: Delilik Müslümanlar arasında ilahi bir lütuf olarak görülüyor. Delilere kutsallık atfediliyor. Bu hastalarla ilgilenen kişiler görevlerini büyük bir şefkat ve özenle yapıyorlar. Zincire vurmak, dövmek söz konusu bile değil.
0: Mesleğini icra ederken ilginç deneyimler de yaşar. Bir gün aceleyle bir beyin evine çağrılır. Beyin kayınvalidesi inme geçirmiştir. Uyguladığı tedaviyle hasta 20 gün içinde iyileşir. Kadın tamamen iyileşmek için 42 gün geçmesi gerektiğini söyler. Brahe böyle bir şeye gerek olmadığı halde onu kırmamak için her gün ziyaretine gider ve kadınla sohbet eder.
1: Son ziyaretimde ayrılmak için izin isteyecekken

0: Büyük hanım bana yine sorular yöneltti. Hekimbaşı, sana sormayı unuttuğum bir şey var. Senin memleketinde gerçekten de gündüz vakti insanların eşyalarının çalındığı, geceleri yoldan geçenlerin soyulduğu, erkeklerle kadınların birlikte oturup kumar oynadığı, hatta bir anda tüm aile servetini kaybettikleri doğru mu? Dahası öyle büyük evler varmış ki akşamları bu yerlerde kalabalık bir grup toplanır, neredeyse çıplak halde erkekler, kadınlar, çocuklar şarkı söyleyip dans edermiş. Uzun süre doğulularla yaşadığım ve buradaki insanların ahlak anlayışlarını yakından tanıdığım için kadına bir açıklama yapmakta ne kadar zorlandığımı tahmin edemezsiniz. Ona göre bizim ülkemizdeki rezil yaşamın sebebi yoksulluk. Yabancıların bu yüzden köklerin mutlu İstanbul'una geldiğini ve burada yaşadığını düşünüyor.
1: Gittiği bir başka hasta ise, İstanbul'da bu kadar övülen Frank doktorların kendisini bir yıldır iyileştiremediğinden şikayet eder. Bunu kanıtlamak için sarığının katlarından çıkardığı 20 kadar reçeteyi gösterir. Bray bu reçeteleri incelediğinde bazılarının tanıdığı başarılı doktorlara ait olduğunu görür. Tedavisine gerçekten faydası olabilecek birkaç reçeteyi ayırır. Ama hasta adam bunların da kendisine iyi gelmediğini söyler. Bu reçeteleri yeterince kullanıp kullanmadığı sorusuna aldığı cevap karşısında Bray'e söyleyecek söz bulamaz. Hasta reçetelerin hepsini kullandığını söyler. Önce birer birer, sonra da hepsini birden gece gündüz sarığının içinde taşımıştır. ...1815'ten 1827 yılına kadar İstanbul'da yaşayan Bray, şehrin insanlarını, mahallelerini, evlerini, günlük hayatını ve sağlık alışkanlıklarını yakından gözlemlemiştir. Bu gözlemlerini 1836'da yayınlanan İstanbul'da 9 Yıl adlı iki ciltlik eserinde toplar. Bray'ın anlattığı İstanbul'da gelenekle günlük hayat, mahremiyetle sosyal yaşam, sadelikle işlevsellik ve doğu ile batı arasındaki kültürel farklılıklar bütün canlılığıyla okuyucuya sunulmuştur. Bu eser, 19. yüzyılın ilk çeyreğindeki İstanbul'u anlamak için oldukça değerli bir sosyal tarih belgesidir.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorum.

yapar, yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Sağlıkla ilgili faydalı, güncel, doğru bilgiler paylaştığımız Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve teknik yönetmenimiz bugün Tolga Kökten. Hepinize güzel, mutlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da her hafta olduğu gibi bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bugün yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ancak doğru adımlarla kontrol altına alınabilen astım hastalığını tüm yönleriyle masaya yatırıyoruz. Belirtileri nelerdir? Tetikleyicilerden nasıl korunulur? Ve en önemlisi astımla nasıl barışık yaşanır? Önümüzdeki yarım saat boyunca hepsini konuşacağız konuk doktorumuzla. Hemen kendisini sizlere tanıtmak istiyorum. Kendisi Multidisipliner İmmünoloji, Alerji ve Astım Derneği Başkanı ve aynı zamanda Erişkin Alerji, İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Avrupa Alerji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Gülfem Elif Çelik. Değerli vaktini bizlere ayırdı buralara kadar. Sağ olsun geldi Sayın Çelik. Hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
2: Merhabalar, sağ olun. Teşekkür ediyorum Funda Hanım. Hoş bulduk.
0: Hocam, evet, bu hafta astımı konuşacağız. Astım nedir diye soracağız ama hayatta en önemli şey bence önce nefes almak, değil mi? Hayatta kalmanın
1: Şimdi
0: şartı.
1: bugünkü konuğumuzun çok özel bir yeri var bende. Gülfem hocamın, Gülfem ablamın. Ben Ankara Tıp'ta internken benim ilk asistanımdı Gülfem hocam. Hem bilimsel anlamda zaten siz titrilerini sayarken zaten iki paragraf falan oluştu yani. O kadar bilimsel çalışmalar yapar ve gerçekten alerji, astım konusunda ben de klinik deneyimlerde falan ilk aradığım kişi Gülfem hocadır, Gülfem ablamdır. Ve astım ve alerji, şimdi ben de estetik hekimliğine girdikten sonra ürtiker, astım bunların giderek toplumda çok daha fazlalaştığına şahit oldum. Yani klinik deneyimlerden sonra. Ve bunların yönetimiyle ilgili de gerçekten çok saçma şeyler yapılıyor. Yani değişik şeyler, mesela astımla ilgili bile insanlar değişik şeyler yapmaya başladılar. O yüzden bugünkü programın böyle yaygın bir hastalıkta bunun yönetiminde neler olması gerektiğini, yani bilimsel anlamda kendini geliştirmiş bir kişiden, bir hocadan duymak bence dinleyicilerimiz açısından da önemli diye düşünüyorum. Ve astımla ilgili ilk soruyu size bırakıyorum.
0: Evet, o zaman hemen soralım. Astım nedir?
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben astım nedir'e cevap vermeden önce bir İbrahim'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun yıllar oldu.

0: Hakikaten tanışıklığımız. Bizim sağlık alanında bu yolculuklar çok değerli. Beraber büyüyorsunuz, beraber yaş alıyorsunuz, beraber deneyim kazanıyorsunuz, birbirinize aktarıyorsunuz. Ben de bugün onunla burada, onun ve sizin konuğunuz olmaktan çok onur, gurur duyuyorum. Ünvanlar geçicidir, önemli olan topluma ne kadar ne aktarabildiğinizdir, ne değer katabildiğinizdir. Bir şeyler yapabildiysem ne mutlu, ama çabam halen devam ediyor, onu söyleyebilirim. Astım bir kere öncelikle sık karşılaştığımız önemli bir sağlık sorunu. Akciğerin bir hastalığı, akciğerin içinde de hava yollarının bir hastalığı, kronik bir hastalık, müzmin dediğimiz bir hastalık. Başlıca belirtileri nefes darlığı, hırıltı, öksürük, göğsün üstüne sanki bir taş oturmuş da nefes alamıyormuş gibi bir hissin ortaya çıkması. Bunun zaman zaman ortaya çıkması, her zaman olmuyor. Ne zaman çıkıyor? Toz, koku, duman, sigara dumanı, egzoz dumanı, gripal enfeksiyon geçirdiğinde göğsüne inmesi gibi durumlarda bu şikayetler ortaya çıkıyorsa ve bu böyle her seferinde tekrarlıyorsa ve özellikle de ailede de astım öyküsü veya alerji öyküsü varsa kişilerin kendisinde olduğundan şüphe etmesi gereken ve muhakkak bir hekime başvurması gereken bir durum.
1: Peki hocam, astım her zaman alerjik olmak durumunda mı? Alerjik astım var veya
0: Evet.
1: başka bir astım var mı?
0: Astım illa alerjik olmak zorunda değil. Astım hastalığın adı, yani hava yollarında bu biraz önce söylediğim semptomlara sebep olan inflamasyonun hastalığın adı astım. Alerji ise onun ortaya çıkışında dış ortamdaki alerjenlerle maruziyetiyle ilişkisini gösteren bir şey. Nasıl? Mesela örnek vereyim. Ki evinizde kedi var, evinize giriyorsunuz, kedi alerjenine maruz kaldığınızda burnunuz akıyor, hapşuruyorsunuz, öksürüyorsunuz, nefesiniz daralıyor. Bu alerjik astım kediyle ortaya çıkan. Ama kediye alerjisi olmayan astımlı bir hasta aynı eve girdiğinde hiçbir yakınma tariflemeyebilir. Kedi, ev tozu akarı, polenler, küf mantarları, köpek gibi solunum yoluyla çevresel olarak aldığımız alerjenlere bazı kişiler alerji geliştiriyor. O zaman bu kişiler de ilaveten bunlarla karşılaştığında da şikayet oluyor. Erişkinde %50 oranındadır. Yani iki astımlıdan biri alerjiktir, biri değildir. Aradaki tek fark alerjik olanın neye alerjisi varsa ilaveten onunla da semptom olmasıdır. Mesela polene alerjisi var. Bahar döneminde ekstra artış olur şikayetlerinde. Ama alerjik astımı olmayan da olmaz. İki tarafta da sigara, toz, koku, dumanlı olan şikayetler benzerdir. Alerjik olan da ilaveten alerjenle temasla ortaya çıkan yakınmalar olur. Tek fark budur. Onun dışında hemen hemen her şey benzerdir. Tabii tedavi biraz fark ediyor.
2: Akciğerin yetersizliğinden mi kaynaklanır?
0: Yok, akciğer yetersizliği demektense hava yollarının farklı çalışması gibi düşünmek lazım. Bir yetersizlik yok. Hava yollarımızda bir kronik iltihap var. Mikrobik olmayan bir iltihap, o yapıyor bunu. Bu da genetik olarak aslında biraz geçiyor. Artı çevresel faktörlerin varlığıyla bu iltihap ortaya çıkıyor. İnflamasyon diyoruz biz buna tıp dilinde. O zaman belirtiler çıkıyor. Zaten bu saymış olduğum belirtiler hani hastalık belirti değildir sadece. O hastalığa sebep olan altta yatan bir bozukluk vardır. O bozuklukta kronik olan hava yollarındaki mikrobik olmayan bir, özel bir iltihap tipidir. Astımlı hastalarımızda gördüğümüz. Yani bir akciğer yetmezliği değil de bir inflamasyon olduğunu söylemek sanırım daha uygun olur.
1: Yani o hava yolları inflamasyon, bizim inflamasyon dinleyicilerimiz arasında
0: İltihap
1: zaten
0: dediğimiz
1: söylüyoruz.
0: mikrobik
1: Evet,
0: olmayan iltihap.
1: kronik bir ilerleyici bir iltihap. Onlar hava yollarını daraltıyor. Hava
0: Aynen
1: yolları
0: öyle.
1: daraltığında da nefes darlığı oluşuyor. Ama bu mesela ayda işte kaç kez oluşursa bir astımla ilgili bir şey var. Mesela her gün mü olması lazım veya diyelim ki ben 3 ayda bir kez böyle bir şey geçirdim. Astım teşhisi olur mu bana?
0: Çok güzel bir soru. Aslında astım tanısı hem çok kolaydır hem çok zordur. Tanı kriterine baktığınızda işte nefes darlığı, hırıltı, öksürük, sigarayla tozla artar bu şikayetler. Zaman zaman ortaya çıkar gibi basit bir tanı var. Ama aynı tanı

0: aynı zamanda işin zorluğunu getiriyor. Tek seferlik bir olaya astım demiyoruz. Hani bir hasta ilk defa bir grip geçirdi. Gripin peşine göğsüne indi. 10 gününü geçti. Öksürüğü, hırıltısı var. Siz ilk defa gördünüz. Bir hekim olarak veya hasta olarak ilk defa deneyimliyorsunuz. O hani onu o şekilde tedavi edip izleme almak gerekiyor. Tekrarlaması önemli. Yani aralığın ne olacağını bilemeyiz. Astım bir çerçeve tanım. Çok hafif bir vakadan ağır vakaya kadar gidebiliyor. Şanslıyız, çok az oranda ağır vaka oluyor. Bunun neresine düştüğünü bilemeyiz. Tamamen hastaya göre ilerlediğimiz, hastayı görerek biz de hastamızla öğreniyoruz. Çünkü her hastanın yolculuğu ayrı. Onun için hani astımlı hastalarımız elbette çevresinde astımı olan diğer kişilerle sohbet edecektir. Onlardan değerli bilgiler de alacaktır. Ama herkesin yolculuğu farklı. Biz de zaten bireyselleşmiş tanı ve tedavi yöntemleri uyguluyoruz bu kişisel farklılıklar yönünden. Kimisinde dediğiniz gibi neredeyse günlük olan da var, haftada bir iki kere olan var, ayda yılda bir olan da var, 3-4 ayda bir olan da var. Öykü önemli, biz tanıda öyküyü çok sorguluyoruz. Klinik gidişe bakmak gerekiyor. Eğer siz ilk defa görüyorsanız o hastayı ve ilk epizoduna tanıklık ediyorsanız izleme almak gerekiyor. Tek seferle demiyoruz. Şüpheleniyoruz, takibi alıyoruz. Ama en az iki kere bu olay olduysa kuvvetli yani kuvveti artıyor. Takibi alıyoruz yine tedavisini başlıyoruz. Sürece göre karar veriyoruz. Yani biraz süreci görerek tanıyı koymak daha uygun. Çünkü yani basit bir enfeksiyon ve o enfeksiyonla ortaya çıkan nefes darlığı da astım tanısı aldırtabilir. Aslında değil ama öyle düşünebilir kişiler. Hani konuya göreceli kısmi hakim kişiler tarafından. Onun için hani astım da önemli bir tanı. Kişiye astım dediğiniz zaman onda duygusal bir yük de oluşturuyor. Biz endişe etmiyoruz astım yönetebildiğimiz bir hastalık ama karşınızdaki insanda tedirginlik oluşturabiliyor. Onun için söylediğimiz her kelimenin, her tanının anlamı ve önemi var. O tanıları doğru koymamız önemli.
1: Burada tanılardan şimdi KOAH diye de bir şey insanların kafasında. KOAH aslında biraz daha korkutucu gibi gelen, belki de öyle düşünüyorum ben. Ama işte astım da bir KOAH mıdır? Veya KOAH'da astımın nedir durumu?
0: Şimdi ikisinin ortak özelliği, ikisi de hava yolunun hastalığı, ikisi de kronik hastalık. Ama birbirinden çok farklı yanları var. KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltılmışı. Toplumda da çok iyi biliniyor. KOAH tanımını biliyorlar. Ben bunu çok memnuniyetle karşılıyorum. Yani o da bir çerçeve tanım, yelpaze tanım. Onun da hafifi var, ağırı var. Yani bence bu oturumun en önemli mesajı bu olmalı. Nefes darlığınız varsa, tekrarlıyorsa muhakkak bir göğüs hastalıkları hekimine, eğer bir ailenizde alerji öyküsü de varsa bir alerji hekimine başvurmanız gerekiyor. Gecikmemesi gerekiyor tanının. Benim gördüğüm en önemli sorun o. Geç geliyor hastalarımız. Oyalanmış oluyor. Kendisi üstüne kondurmuyor. Gitti farklı doktorlara gittiyse işte antibiyotik alıyor, başka ilaçlar alıyor. Vakit geçiyor ve bu sefer tedavi etmediğiniz o inflamasyon vakit geçtiğinde ilerleme potansiyeli oluyor. Onun için en önemli şey erken tanı. Yani şüphelenmek en önemlisi. Şüphelenince de doktora gitmek en doğrusu. Hani bunları yapmamız gerekiyor.
1: Peki hocam, sigara da çünkü biraz daha nefes darlığı falan yapar. Sigaranın yaptığı veya işte sabah işte öksürük falan da yapar. Sigaranın nefes darlığıyla astımınki farklı mı veya nasıl ayırt edebiliriz?
0: Şimdi şöyle, sigara KOAH'ta direkt KOAH'ın oluşma sebeplerinden biri. KOAH da hava yollarının hastalığı ama o daha böyle ucunda baloncuk dediğimiz kısım var, alveol dediğimiz. Orada yapısal tahribat oluyor. Sigara ve toksik gazlar oraları bozuyor, yapısını bozuyor. Birazcık daha farklı bir boyutu var. Astımda ise sigaraya maruziyet özellikle çocukluk döneminde annesi babası kişinin evde sigara içtiyse veya yakınlarından birileri sigara içtiyse o çocukta ileride astım gelişme riski oluşturuyor. Yani mesela ebeveynlerin evde sigara içmemesi son derece kritik. Riskli ailelerde hani alerjik ailelerde. Onun dışında da kişinin kendi içtiği sigarada bronş aşırı duyarlılığı gelişimi için bir risk faktörü. Daha çok uyarıcı, tetikleyici olarak rol oynuyor.

0: Hani KOAH'ta bizzat hastalığın patolojik görüntüsüne sebep olurken aslında daha çok inflamasyonu ve hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştıran ve de semptomların ortaya çıkmasına sebep olan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor sigara. Sigara sağlığa zararlıdır.
1: Evet.
0: Bir insanın eğer sigara içiyorsa kendine yapabileceği en büyük iyilik sigarayı bırakması. Ben hani hep onu söylüyorum. Bazı şeyler elimizde.
1: Kesinlikle katılıyorum hocam.
0: Yani hani sigara içenlere karşı bir algı gibi olmasın bu. Ben bir hekim olarak söylüyorum bunu. Herkesin tabii ki özgürlükleri var kişisel. Ama sağlıklı yaşayarak, sağlıklı yaş almak çok değerli. Hani hastalık tanı ve tedavileri konuşuyoruz ama astımlı hastalarımız, KOAH diğer tüm hastalarımız, kişilerimiz hepimizin birer hastalığı var. Bizlerin öncelikle sağlıklı yaş alma hedeflerimiz olmalı. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak, ruh sağlığımızı korumak. Bunların hepsinin tüm hastalıklar üzerinde de olumlu etkisi var. Bir de hani öyle bir şey var.
1: Kendine iyi bakmak, kendine
0: Evet.
1: değer vermek diyelim, değil mi? Hocam
0: Evet.
1: aslında yeni nesilde biraz bu kötü tüketim alışkanlıkları, alkollü ürünler, tütün ürünleri gibi biraz azalmış sanki. Dünya daha böyle sabah erken kalkalım, koşu kulüplerine katılalım. Biraz yeni nesilden umutluyum hocam, sanki daha iyiye gidiyoruz, değil mi?
2: Hiç umutlu değilim.
1: Yapmayın hocam.
2: Yani şöyle bir şey var. Yeni nesilde hareketsizlik diye bir şey var. Kendimizden de düşünelim. Yani bakkala gitmek diye bir şey vardı. Tamam mı? Şu anda tamamen her şey sipariş. Yani bakkaldan bir şey almaya bile gitmiyor insanlar. Tamamen hareketsiz bir ortamda kalıyorlar.
1: Doğru.
2: Ve obezite oranı çok fazlalaştı. Belki astıma da mesela etki eder. Obez
1: Kesinlikle.
2: kişilerde astım daha mı fazla sık görülüyor? Hocamıza
1: Evet.
2: sorarız. Yani sabah kalkmak falan yok öyle bir şey.
1: Yeni
2: En az
1: nesilde hocam
2: yok yeni
1: gözlemliyoruz.
2: nesil, yeni nesil işte benim kızım. Yok yani kalkmıyorlar sabahları. Yani yeni nesilde gece geç yatma olayları bence daha fazla. Siz bir araştırmadan eğer bu araştırmaya dayalıysa en azından Türkiye için ben o araştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada gençlerimizi gerçekten teşvik etmemiz lazım.
1: İnşallah batıda varsa bize de gelir hocam yavaş yavaş.
2: Yok batıda da mesela obezite oranlarına baktığımızda yani hareketsizlik obezite demek yani ikisi senkronize gidiyor. Mesela Amerika zaten en çok obeziten işte %38 falandı. İşte bu GLP-1'ler devreye girince %36'ya falan düştü obezite oranı. Ama biz geçtiğimiz yıldaki bir istatistikte obezite oranı en hızlı artan dünya birincisi ya da ikincisiyiz. Yani ne erken kalkıyorlar ne de hareket ediyorlar. Yani ben öyle çok umutlu değilim ve bunun teşvik edilmesi lazım. Zihinsel sağlık açısından da, bedensel sağlık açısından da, astım açısından değil mi hocam? Obeziteyle
0: Evet,
2: astım
0: evet.
2: bağlayabilir miyiz?
0: Orayı bağlayacağım. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Hani İbrahim'in söylediğine katkı anlamında. Ben çocukken fazla kilolu insan sayısı çok azdı. Ve biz gördüğümüz zaman dikkatimizi çekerdi ve şey düşünürdük. Çocuk aklıyla tabii. Aa, ne hastalığı var acaba diye. Yani toplum hareket halindeydi. Şehir yaşamı vardı. Toplu taşım bile çok azdı. Yürüyerek gidilip gelinirdi. Mahalle kavramı vardı. Mahalledeki okula giderdiniz. Şehirler büyük değildi. İşinize yürüyerek gidip gelirdi babam işe mesela benim çok yakındı. Ama şimdi yaşam biçimleri değişti. Uydu kentler oldu. Uydu kentlerin içinde sokaklar, cadde yok da her yere arabayla ulaşmanız gerekiyor. Tabii koşullar değişti. Şu anda bizim en son 2053 hastada yaptığımız bir Türkiye'de astım veri tabanı çalışmamız var. Ondan da 10 tane makalemiz yurt dışında yayınlandı. Burada %62 civarında fazla kilolu ya da obez hasta var.
2: Erişkinlerde mi?
0: Erişkinlerde,
2: Erişkinlerde.
0: erişkin grubuyuz biz. Bu çok önemli bir rakam.
2: %62 mi hocam?
0: %62. Astım üzerinde de fazla kilonun etkisi var elbette. Bir baskı yapıyor. Karından yukarıya doğru su akciğerleri sıkıştırıyor. Artı yağ dokusundan salınan bir takım inflamatuar ürünlerin astım kontrolünü de bozucu etkisi var. O yüzden mesela bizim astım yönetiminde tedavi yaklaşımlarımızdan biri sağlıklı yaşam önerileri ve yönlendirme işte diyetisyen sağlık şeyi yapıyoruz. Ben bir ekleme yapacağım yeni kuşakla ilgili. Benim de şöyle bir gözlemim var. Genelleme yapamam, bilemiyorum. O kadar bir bilgim yok. Sadece gördüğüm kısmı söyleyeyim. Mesela bizim gençlik dönemimize göre spor konusunda çok bilinçliler. Gidip bilinçli bir şekilde spor yapıyorlar. Beslenmelerine Çok gençken belki dışarıda hani yeni dışarı çıktıkları zaman dışarıda çok yiyorlar ama üniversite bitirip işe girme yaşlarında tam tersine mutfağa yönelip sağlıklı yemekler yapmaya başlayan gruplar da olduğunu gördüm. Benim kızım da öyle mesela. Çok güzel yemekler yapıyor, çok sağlıklı seçiyor, etiketlere bakıyor. Daha 23 yaşında. Ben utandım hatta. Ben o kadar bakmıyorum o şeylere. Sporunu çok bilinçli yapıyor. Çevresindeki arkadaşları da öyle ama mesela birkaç sene önce daha farklıydı. Hani herhalde öyle bir geçiş dönemi oluyor. İlk defa ergenlikten bağımsız yaşama geçince biraz daha farklı oluyorlar. Birey haline hani kendi sorumluluğunu alan birey olduklarında kendilerini daha böyle önemsiyor gibiler. Hani benim böyle gördüğüm bir grupta var. Bu da benim çok hoşuma gidiyor açıkçası.
2: İnşallah sizin söylediğiniz doğrudur. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela %60 benim çok dikkatimi çekti, Türkiye'deki obezite oranı. Şimdi yeni zayıflama ilaçları, GLP-1 dediklerimiz, agonistleri dediklerimiz ilaçlarla ilgili genel bir ön yargı var. İşte zararlıdır, yan etkileriyle ilgili de birçok yayınlar yapılır. Burada hekimin görüşü önemlidir. Şimdi %60 obezite ne demek biliyor musunuz? Yani size 100 tane hastalık sayarım, obezitenin artırdığı, kanser dahil, meme kanseri, rahim kanseri dahil olmak üzere obezitenin artırdığı hastalıklara bir bakalım. Neleri artırıyor? Bir de GLP-1'lerin, o yeni zayıflama ilaçlarının zararlarına bakalım. Teraziye koyarız. Bunu gidersiniz doktorunuza danışırsınız. Teraziye koyarsınız. Size anlatırlar. Ona göre kullanırsınız veya kullanmazsınız. Yani 3-5 kilo vereyim diye kullananlara ben zaten karşıyım. Ama gerçekten obezite diğer hastalıklara yol açması bakımından GLP-1'lerin yan etkileri yok mu? Var. Gözle ilgili de olabilir, başka şeylerle ilgili, birçok şeyle ilgili olabilir. Ama obezitenin kendisi zaten bir hastalık olarak kabul edildiği için, yani hastalığı tedavi ederken yan etkiler çıkıyor. Orada kar zarar hesabı yapılır. Benim kanaatime göre obezitenin yer açtığı hastalıklar 100 ise zayıflama ilaçlarının yan etkileri bir falandır yani. O kadar bir fark vardır. %60 ne demek ya? Tabii bakanlığın da istatistiklerine bakmak lazım. O, yani %60 bence çok büyük bir şey olmuş. Ama ona gidiş var mı? Ben de etrafımda görüyorum bu arada. Var. Ama Amerika mesela en obez ülke Amerika. Ya ilk üçteydi bildiğim kadarıyla. %38'lerden işte bu GLP-1'lerle %36'ya falan indirmişlerdi. O anlamda bence iyi ama astımın tedavisiyle ilgili de herhalde konuşmamız gerekiyor değil mi Funda Hanım bana?
1: Tam da onunla ilgili bir sorum olacaktı. Tamamen iyileşebilir mi, yoksa ömür boyu kontrol altında tutulan bir hastalık mı?
0: Şöyle aslında doğası gereği kronik yani müzmin bir hastalık. Yani hani astım tanısı alan bir hastamız onunla bir şekilde yaşamayı kabul etmesi gerekiyor ve hayatına öyle devam etmesi gerekiyor. Ama bu hani bu şu demek değil. Sizin kötü bir hayatınız olacak. İşte siz hasta bir insansınız. Hiç alakası yok. Ben binlerce astımlı hasta takip ettim. Üç çocuk doğuran, sık seyahate giden, şarkı söyleyen, spor yapan. Astım bizim kontrol altında tutabildiğimiz bir hastalık. Çok küçücük dozlarda ilaçlarla bunu sağlıyoruz ve bir takım başka tedbirlerle, sadece olay ilaç tedavisi değil ve endişe edilecek hiçbir noktası yok. Tek kritik nokta şüphelenip doktora başvurmak, düzenli tüm güzel analizinin yapılması, yani o kişiye özgü astımın özelliklerinin belirlenip uygun yaklaşım, tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi ve en anahtar nokta düzenli takip. Şimdi hastalarımız geliyor, tedavi oluyor. Çoğu çok çabuk, 3. haftada iyileşiyorlar genelde. İyileşince bitti sanıyorlar. Bitmiyor. İlacı kullandıkları için iyileşiyorlar. Tencere kapağı gibi düşünün. Kaynayan bir yemeğiniz var. Tencere kapağı o kaynayan yemeğin ocağa taşmasına engel oluyor. Siz o bizim ilaçlarımız tencere kapağı. Eğer siz kapağı kaldırırsanız o tencere tekrar taşar. Biz kapakla onu ve o minicik dozda bir ilaç kullandığımız üstelik de kontrol altında tutabiliyoruz. Çoğu hastamızda kontrol sağlayarak hayatlarını devam ettiriyoruz. Geçebiliyor. Bazı hastalarda geçebiliyor. Çok yüksek bir oran değil. Kimlerde geçtiğine dair çok ipucumuz da yok. Ama hani geçer düşüncesini beklemektense onu zaten süreç gösterecek. Geçebilir, geçmeyebilir. Ama geçer geçmez o önemli değil. Biz astımı kontrol altında tutabiliyoruz. 10 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra geçti geçmedi ama bu süreci, o 3 yılı nasıl geçirdiğinizden

0: daha önemli. Biz onu size düzenli takiplerle, kontrol altında, güzel yaklaşımlarla kontrol altında tuttuktan sonra zaten günün birinde tamam ilacı keselim diyoruz veya düşük dozda buna devam edelim diyoruz. Yani hani dişimizde mesela fırçalıyoruz her gün hepimiz değil mi? Neden fırçalıyoruz? Kimse bize demiyor dişinizi fırçalayın diye. Ağzımız kokmasın diye günlük bir hedefle artı dişimiz çürümesin diye yapıyoruz. Bizim tedavide kullandığımız ilaçların mantığı da odur. Yani gelecek riskten korumak için tedaviyi de veririz. Biz sadece günü kurtarmak için değil. Onu da hastamızı kontrol edecek en düşük doza indirip kontrolü sağladıysak ki kontrolden kastımız gece rahat uyusun, gündüz işlerini yapsın, arkadaşıyla kafelere gidebilsin, işine gidebilsin, tatilini yapabilsin, yapabiliyorlar. Bunu sağladığımız noktada en düşük dozda biz onu devam ettiriyoruz ve kişiler süreç içinde öğreniyorlar. Hani bu mesajları önemsiyorum çünkü kişilerin kendilerinin doktor olması gerekiyor. Hani biz onların yanlarındayız ama sonuçta beni görse görse toplam yıl içinde hesap yapsanız 24 saati geçmez ama 365 günden bahsediyoruz. Gecesi gündüzü olan. Ne kadar konuya hakim olurlarsa, ne kadar tedaviyi yönetebilir hale gelirse, doktora başvurmayı öngörebilir hale gelirse aslında o kadar da kendini emniyette hissediyor hastalarımız. Bir ekip işi hep birlikte. Yani esas mesaj kontrol altında tutabiliyoruz.
1: Bu filmlerde falan olur ya, hep astım ilacını unutmuştur. Astım ilacını bulamaz. Astım krizini nasıl belirlenir? Yani nasıl hasta öngörebilir? Mesela stresli durumlarda mı ön plana çıkıyor? Çünkü filmlerde genelde işte kortizol mu artıyor? Kortizol artınca nefes darlığı mı başlıyor? Bunun mekanizmasıyla astım krizinde ne yapmak lazım, onu söyler misiniz?
0: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz astım krizini tanısını almış, tedavisini başladığımız ve izleme aldığımız hastalarda çok az görüyoruz. Nedeni kişilerin biraz önce söylediğim gibi bizim düzenli olarak kullandığımız özellikle kortizon bazlı sprey ilaçlar kullanırız. Biz solunum yoluna aldığımız bunlar çok güzel kontrol altına alır. Hiçbir ciddi yan etkisi yoktur. Akciğere ulaşır, kana geçmez. Ve biz bunlarla hastaların yakınmalarını kontrol altına aldığımız için ve gelecek riskleri görerek verdiğimiz için risklerden biri de ataktır. Atak gelişimini önlemek için veririz. Onun için burada atağın tedavisinden önce bunu bir vurgulamak istiyorum. Hastalarımız doktora gider, tanı alır ve tedavileri güzelce kullanırlarsa atak olasılığı çok düşürüyor. Birinci şey bu. İkincisi atak tedavi alsa da yine de bazen olabilir. Nedir? Neden olabilir? Bir iki sebeple olabilir. Birincisi ilacını kesmiştir. Düzenli aldığı ilacı ya ben iyiyim gerek yok. Çünkü iyiyken ilaç alma fikri garip geliyor hastalarımıza. Ama ilaç aldığı için iyi aslında. Hani orada böyle bir şey var. İlacı kesince klasik hikaye şudur. İki, üçüncü haftada tekrar şikayetler başlıyor.

0: kesici alması, gripal enfeksiyon geçirip göğsüne inmesi, çok kirli havanın olduğu bir kış mevsimi, işte yoğun alerjen maruziyeti. Mesela Haziran ayında polen Ankara'da çok arttı. Mesela bana çok astım atağıyla gelen hastalarımız oldu. İşte kedisi, mesela evde kedisi doğuruyor. 3 tane daha kedi oluyor. Hasta evinde nefes alamıyor, dışarı çıkıyor nefes almak için. Bu gibi durumlar olduğunda yakınmaların artması ve devam etmesine atak diyoruz. Atak da astım krizi. Onun da derecesi var. O da hafif de olabiliyor, ağır da olabiliyor. Orada bizim kullandığımız, hani hafif vakalarda gereğinde kullanın dediğimiz ilaç grupları var. Onun kullanılması yeterli
1: O
0: hafif
1: ağızdan
0: vakada. Ağızdan sprey şeklinde veya işte kuru toz inhaler dediğimiz, yine solunum yoluyla aldığımız başka bir formatta kullanılabiliyor. Ama böyle hasta nefes nefese, normalin ötesine gitmiş, rahat değil, oturamıyor, konuşamıyor, mutlaka hastaneye gidip hastanede tedavi edilmesi gerekiyor. Yani hafif vaka bir spreyini çeker, baktı rahatlamıyor, hastaneye. Ama baştan böyle sıkıntısı belirgin hissediyor, normalin dışında bir hali var, hemen hastaneye gitmesi en uygunu. Çünkü oksijen satürasyonuna bakılması lazım, akciğerinin dinlenmesi lazım, sebebin bir anlaşılması lazım. Belki o anda akut bir şey oldu, ona yönelik bir şeyler yapılabilir. Hani bir hekimin görmesi lazım. Ama öbür türlü, ne bileyim, bir restorana gitti, açık havada sigara içiyor insanlar, sigaraya yoğun maruz kaldı, bir artış oldu şikayetinde, rahatlatıcı ilacını çekti, rahatladı, tamam, bitmiş olabilir. Ama bitmediyse, devam ediyorsa doktorunu araması veya bir hastaneye gitmesi gerekiyor.
1: İnhaler dediğimiz ağızdan alınan şeyi mutlaka yanında taşıması
0: Evet, astım,
1: gerekir.
0: hani tedaviyi tam konuşmadık ama astım tedavisinde bizim iki grup ilacımız var. Bir tanesi o kronik inflamasyonu baskılayan tencere kapağı ilacımız, bugünü kurtarmak ve gelecek riskleri önlemek için verdiğimiz. Bir de buna rağmen yine de zaman zaman yoğun bir uyaran maruziyetine maruz kalırsa şikayetleri artabilir diye gereğinde kullanım için verdiğimiz ilaçlar var. Onların da iki farklı şeyi var ama şu anda o bilgi biraz kafa karıştırabilir. Yakınmaları gideren semptom giderici dediğimiz ilacın hep yanımızda olması gerekiyor. Hastalarımızın çantasında, cebinde olması gerekiyor. Ama dediğim gibi, hani atağa odaklanmaktansa atak gelişmesin diye düzenli tedavimizi almak çok daha önemli bir mesaj burada. Çünkü en önemli sebeplerden biri o.
1: Astım veya diğer hastalıklarla ilgili bence Gülfem hocamından benim anladığım, abi kendinizi doktorunuza teslim edin. Onunla beraber bu işi yönetirseniz rahat rahat geçirirsiniz. Yani göğüs hastalıkları veya alerji uzmanına teslim edin. Onun dışındaki başka uzmanlara da olmaz, doktorlara da olmaz. Mesela bana olmaz. Bana teslim etmeyin. Estetik hekimiyim ben. Anlamam bu işlerden. Kendinizi uzmanına teslim edin gibi algılıyorum.
2: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Çelik?
0: Yani çok teşekkür ediyorum. Hani ben bu konuyu konuşmayı çok önemsiyorum. Şunu söyleyeyim, şüphelenmeleri ve doktora başvurmaları İbrahim'in söylediği gibi çok kritik. Tedavi denince de sadece ilaç tedavisi gibi algılanmaması gerekiyor. Tedavide bizim korunma dediğimiz yakınmaları artırıcı faktörlerden uzak durması da çok önemli. Örneğin grip yakınmalarını tetikliyorsa grip aşısı olması. İşte sigara içilmesi yakınmalarını arttırıyorsa sigara içilen ortamda bulunmaması gibi faktörler de çok önemli. Stres de tetikleyebilir, gripal enfeksiyon da tetikleyebilir. İşte ne bileyim, kilosu varsa kilo vermesi. Astımlı hastalarımız %10 oranında sigara içiyorlar, verilerimiz onu gösteriyor, sigarayı bırakması. Doktorunun önerdiği şekilde ilaçları kullanması ve takip edilmesi. En kritik şeyler bunlar. Bunları yaptıkları takdirde inanın unutuyorlar astım olduklarını. Ve ondan sonra bir düzene giriyor. Zaten öğreniyorlar. Kaygıları da azalıyor. Ve ben hani hastalarımıza da hep onu söylüyorum. Hani hasta demeyi de çok sevmiyorum aslında terminoloji olarak ama sağlıklı yaşasınlar, sporlarını yapsınlar. Hiçbir şeyden mahrum kalmalarını da istemiyorum. Ama dikkat etsinler. Ne onların yakınmasını artırıyorsa ona biraz dikkat edip biraz tanımaları gerekiyor. Hani azıcık huysuz bir insanla aynı evde yaşıyormuşsunuz gibi düşünün. Onu tanıyıp onun karakterini öğrendiğinizde yaşamayı öğreniyorsunuz, önünüze bakıyorsunuz. Hiç umutsuzluk verecek hiçbir şey yok aslında. Binlerce hastanın verisi bunu söylüyor.
2: Bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Astım hastalığını konuştuk sayın dinleyenlerimiz. Profesör Doktor Gülfem Elif Çelik konuk doktorumuzu, kendisine çok çok teşekkür ederim.

diyoruz. Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. O zaman nefesiniz yarım kalmasın, hayatınız hep tam olsun diyerek bu haftada programımızı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı fetihtir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir eldir fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bıraktıktan sonra maharetle fethetti ülkeler gibi kalpleri de, kelamla, kalemle. Tebliğin ve telkinin tesiriyle açıldı güzelliklerin yolu. İki cihan iksiri sunuldu fethedilen beldelerde. Büyük fetihlerin hepsinde kılıcın ardında duran ve muhakkak gönüllerin de kilidini açan manevi bir güç vardır. Kaleleri kuşatan ve ele geçiren hamlelerden daha geniş kucaklamalar taşır içinde. Öyle olmazsa zaten ihtirası besler, doğruya bakan gözü şaşılaştırır ve sonucunda ancak ıstırap getirir haklara ve perdelere. Bu manevi güç Akşemseddin'dedir. Fatih Sultan Mehmet'tedir. Yavuz Sultan Selim'dedir. Halkların çatısı altına girmeye can attığı Gül Medeniyeti'dedir. Mevlana'dadır. Ahmet Yesevi'dedir. Selahattin Eyyubi'dedir. İşte bu yüzden Osmanlı medeniyeti cennet bahçelere yeni güller, sümbüller eklemişti apaçık fetihlerle. O medeniyet ki çiçeklerini hep diri tutan bahar rüzgarıyla bin bir köşeye yüzyıllar sonra da var olacak çil çil kubbeler serpti. İki cihanda gülen yüzlerin sırrını açtı bizlere fetih.
0: Turkuaz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 25 Ağustos 2026 ve günlerden salı. Efendim, değerli dinleyenler, güzel bir salı akşamında birlikteyiz. Haftanın ortasına yaklaşırken zamanın ritmini biraz yavaşlatacağız bu akşam. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Akşamın adresinde direksiyonu bu akşam biraz geçmişe kıracağız efendim. Eski günleri konuşacağız. Radyoların evin en baş köşesinde durduğu, kaset şeritlerinin kalemle sarıldığı, dünün o içten ve tatlı telaşlarının olduğu günlere gideceğiz. Şarkılar dünden, duygular bugünden. Siz de nerede o eski günler dediğiniz bir anınız varsa buyurun alıp gelin sohbetimize katılın. Radyonuzun sesi açık, çayınız hazırsa haydi dostlar başlıyoruz.

Grup Ezgi'nin günlüğünden dinledik. Eski günlerimizde de efendim söylediği güzel şarkıda. Ve dostlardan gelen güzel mesajlara bakıyorum şimdi ilk olarak. İlkay Karabiber yazmış. Selamlar Burak Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Radyo başındayız. Programı bekliyoruz. Frekansımız kısa dalga. Tüm dostlara teknik masaya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Saygılarımla demiş. Saygılar efendim bizden size. Kısa dalgadan bizi dinleyen sevgili İlkay Karabiber'e. Ahmet Can Ankara'dan seslenmiş. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Umut Akyürek, hayat sen ne çabuk harcadın beni. Radyomuz çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. Sevinç Altınordu Adana Karataş'tan. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Size de iyi akşamlar olsun. Sevinç Altınordu ve Adana halkı. Hatice Öney de Aksaray'dan sesleniyor bugün de. Selamlar, sevgiler.

Der güzel bir eser lütfen demiş. Tabii ki sizin için de güzel bir eser buluruz elbet. Mersin'den tüm dostlara merhabalar diyor. Gürcan Üsvallı, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Eskiler deyince birden aklıma Esmeray geldi. Tüm dostlara armağan olsun demiş. Tabii ki. Sevgili İlyas Aydın, Tokat Ormanbeyli köyünden bizlere selamlarını iletiyor. Her zamanki uyarılarını yapmış. Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Musa Eroğlu'dan Sarı Yaylam Türküsü. İlyas Aydın sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kayka, Ahmet Can, Ahmet Özçelik, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Veysel Şahin, Türkan Tanrıverler, Musa Aytu için istemişler. Şadiye Toral Aktaş Möhlin'den sesleniyor. Merhaba, akşamın adresi Teknik Masa ve kardeşim Burak Bey. Erkin Koray'dan bir şarkı lütfen. Teşekkür ederim demiş. Tabii ki dinleteceğim efendim. Zehra Kayan Fırıncı da yine İsviçre Möhlin'den. Dostlar, en derin sevgiler, selamlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa diyor kahve ikramıyla. Size de hayırlı akşamlar Zehra Kayan Fırıncı. Sağ olun, eksik olmayın. Ve efendim, Ankara Altınlar'dan Sedef Ekiz. Merhaba Burak Bey, merhaba akşamın adresi. Bu fotoğrafı dün sabah Hatice Öne ile birlikte eskileri yad edip kahvelerimizi yudumlarken fotoğraf arşivimize ekledik. Ve bugün bu resimdeki nostaljik bir anı olarak kalacağını düşünmedik belki de. Sevgili Hatice Öne'ye dostluğu, samimiyeti, zaman zaman yaptığı delilikler için teşekkür ediyorum izninizle. Kendisine Zekai Tunca'dan bir eser armağan etmek istiyorum demiş Ay Yıldızlı Bayraklarımızla. Tabii ki efendim, tabii ki. Buyurun efendim, o zaman Zekai Tunca sizin için ve Hatice Öne için mikrofonda.

Ile dinledik efendim Zekai Tuncay'ı. Güzel de bir fotoğraf paylaşmıştı Sedef Hanım. Her gün bir yerden göç etmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, dolmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Çok teşekkürler Sedef Hanım, fotoğraf da çok güzel, şiir de çok güzel. Ve dostlar, diğer isteklerle yolumuza devam edeceğiz şimdi. Sevgili İlkay Karabiber yazmıştı. Konya Akören Avdan Köyü'nden. Zeki Müren, şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Eşi Fatma Hanım teknik masa ve dostlara armağan ediyordu. Buyursunlar.

Zeki Müren mikrofondaydı. Şimdi uzaklardasın dedi söylediği güzel şarkıda. Sevgili İlkay Karabiber'in isteğiydi. Bu arada Sedef Hanım da teşekkür ederim Burak Bey demiş çay ikramıyla. Ellerinize sağlık efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Evet dostlar, sizlerden gelen güzel mesajlar, isteklerle yolumuza devam edeceğiz elbette. Şöyle bir bakayım nerede kalmıştık. Ankara'dan Ahmet Can'ın bir isteği vardı. Umut Akyürek söyleyecek efendim, buyursunlar.

Ankara'dan Ahmet Can için mikrofondaydı efendim. Umut Akgüre'yi dinledik. Ve Gürcan Üsbal Mersin'den sesleniyordu. Eskiler deyince aklıma Esmeray geldi demişti. Buyursunlar efendim o zaman bütün dostlarla dinleyelim.

Mersin'den Gürcan Hüsbal'ın isteğiyle efendim eskilere gittik, Esmeray'dan Unutama Beni'yi dinledik. Bu aralar Aksaray'da bulunan sevgili Hatice Öney'in de bir isteği vardı. Selamlar sevgiler. Güzel bir eser lütfen demişti. Tarkan sevdiğini bilirim Hatice Hanım'ın. Buyursunlar efendim, dinleyelim Tarkan'ı.

Aksaray'dan Hatice Öne için de efendim güzel de bir çay ikramı var sevgili Hatice Öne'in. Teşekkür ederim efendim. Ah bu yollar ah diyor. Selam olsun değerli radyo dostumuza. Oradan Leyla Çabuk da selamlar göndermiş. Bir de isteği var elbette sırası gelince onu da dinleyeceğiz. İlkay Karabiber isteğinin ardından Burak Bey çok sağolunuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şarkıyı dinledim, programı takip ediyorum. Teknik masaya dostlara hayırlı geceler diliyorum. Selamlar saygılarımla demiş. Saygılar bizden size olsun ve aynı şekilde Ahmet Can da teşekkür ederim Burak Bey diyor. Eksik olmayın. Evet dostlar şöyle bakalım isteklerde nerede kalmıştık diye gerilere doğru gidiyorum. Sıradaki şarkımızı kim istemişti? Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyordu. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal. Türkan Tanrıverdileri için Musa Eroğlu'dan Sarı Yaylam türküsünü istiyorlar. Buyursunlar efendim dinleyelim.

Musa Eroğlu mikrofondaydı efendim. Antalya'dan Veysel Şahin'in dostlarına armağanıydı. Evet dostlar, Şadiye Turul Aktaş yazmıştı. Akşamın adresi merhaba. Teknik Masa ve kardeşim Murat Bey, Erkin Koray'dan bir şarkı lütfen. Teşekkür ederim diyor daha yıldızlı bayraklarımızla. Buyursunlar ablacığım, dinleyelim o zaman Erkin Koray'ı.

Erkin Koray'ı da almış olduk böylece. Eskilere gittik efendim. Eskiler gayet güzel şarkılar değil mi? Şadiye Turan Aktaş için dinletmiştik efendim. Selamlar olsun İsviçre möhline ve ordudan Leyla Çabuk için de Neşet Ertaş'ı saygıyla anarak dinleyelim.

Ordudan Leyla Çabuk için de efendim Neşet Ertaş'ı da saygıyla anarak dinledik. İsteklerimizi tamamladık. Zaten birazdan vedalaşacağız dostlar. Işın Karaca'yla yolumuza devam edelim.

Sevgili dostlar, sevgili akşam nadis dinleyenleri, zamanı biraz geriye sardık bu akşam. Dünün o tatlı telaşlarını, unutulmayan hatıralarını ve en güzel şarkılarını paylaştığımız bu nostalji dolu salı akşamında sonuna geldik. Bu akşam yine Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gönül soframıza konuk olan harika dostlar vardı. Şadi

Etoral Aktaş'a Erkin Koraylı güzel dilekleri için, Hatice Öney ve dün sabahki kahve sohbetini bugünün nostaljik bir anısına dönüştüren Sedef Hanım'a, Ordu'dan sesimizi duyan Leyla Çapı'ya, Aksaray'a, Mersin'den Esmeray'la dünün güzelliğini hatırlatan Gürcan Üspal'a, Konya Kören Avdan Köyü'nden radyo başında bizi bekleyen ve Zeki Müren'in o eşsiz eseriyle eşi Fatma Hanım'a sevgilerini ileten İlkay Karabiber'e, Zehra Kayan Fırıncı'ya, Sevinç Altınordu'ya, Ahmet Can'a, Veysel Şahin'e, teknik masamıza ve dostlara selam gönderen İlyas Aydın'a, onun ormanlarımızı ve trafiği koruma vurgusu yapan duyarlı mesajlarına ve adını sayamadığım tüm gönül dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dün bitti, hatıralar kaldı ama yarın akşam yine aynı saatte bu kez sinemanın o büyülü dünyasına kapılarımızı açacağız dostlar. Gözlerimizi kapattığımızda bizi o unutulmayan film sahnelerine götüren melodileri, Yeşilçam'ın içimizi ısıtan klasiklerini ve dünya sinemasının belki de efsanevi soundtracklarını konuşacağız. Yarın akşam saat 22'yi gösterdiğinde siz de benim film müziğim bu dediğiniz o eseri alıp gelin dostlar. Radyonuzun frekansı Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kalsın. Ben Burak Pekcan, teknik masada Fatih İnce. Hepinize huzurlu, mutlu ve nostalji tadında güzel bir akşam, güzel bir gece diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'tan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve bölgenin huzuruna yönelik tehditlere karşı da kararlılık mesajı verdi.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok partinin genel başkanı da Ahlat'taydı. Liderler dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret sonrası şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Bir süre onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ve Bahçeli kabristandan birlikte ayrılarak Emir Bayındır yerleşkesindeki Devlet Bey konağına geçti. MHP Genel Başkanı

0: Devlet Bey Konağı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri misafir etti. İki lider burada bir süre görüşerek gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Kutlama etkinlikleri Zafer'in yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık etti. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, bölgede barışın tesisi için mücadele etmekten geri durmayacaklarını söyledi. Türk dış politikasını yalnızca milletin belirleyeceğinin altını çizdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti, küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir. Onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devletin nasıl davranması gerekiyorsa işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Türkiye olarak bizim bölgemizin tamamında barıştan, adaletten, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yok. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, gizli bir niyetimiz de yok.
0: Ahlat'taki kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Gelecek nesillere terörden arındırılmış bir vatan bırakma kararlılığını yineledi.
1: Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle

0: bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır.
1: Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Örgütün Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiği duyuruldu. Suriye yönetimi daha önce mutabakat kapsamında YPG-SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatmıştı. Şubat ayında da anlaşmanın uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi görevlendirilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik." dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Ön seçimin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. İstanbul'da Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimine ilişkin mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğini hükmetti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 11 şirkette 4 derneğe de kayyum atandı. Kuytulcular suç örgütüne 6 ilde düzenlenen operasyonla darbe vuruldu. 35 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ardından örgütün iç işleyişine ilişkin dikkati çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Bir şüphelinin ifadesine göre örgüt içinde istihbarat ağı kuruldu, örgüt içindeki muhalifler hakkında bilgi toplandı. Örgütten ayrılmak isteyenler, yönetime karşı çıkanlar ve eleştiride bulunan kişiler hakkında araştırma yapıldı. Örgüt iç yapılanmasında bir de sözde mahkeme oluşturuldu. Örgüt kurallarına uymayan ya da yönetime karşı çıkan üyeler bu yapı tarafından sorgulandı ve para cezası gibi yaptırımlardan falaka gibi ağır cezalara maruz bırakıldı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesi alınan ünlü isimler arasına oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını, yakın çevresinde ve sosyal medya hesaplarında Haluk Levent'in geçmişine dikkat çektiğini söyledi. Gökbakar bu tavrı nedeniyle o dönemde Haluk Levent ve Ahbap'ı destekleyen kesimlerin tepkisini çektiğini ve eleştirildiğini de anlattı. Gökbakar, yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim, dedi. Washington-Tahran hattında gerilim ekonomi savaşına evrildi. ABD Hazine Bakanı İran'a yeni ekonomik yaptırımları açıkladı. Tahran'dan Washington'un yeni yaptırımlarına yanıt gecikmedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın ticaret ortaklarının ABD'nin açıklamalarını dikkate almadığını belirtti. İran Ekonomi Bakanı Ali Madanizadeh de ABD yaptırımlarına tamamen hazır olduklarını söyledi. Mali damarlarımızı kesemezler, dedi. Washington'la Tahran arasında yaptırım gerilimi sürerken diplomasi trafiği de hız kesmiyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. ABD ile görüşmeleri ilişkin önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini belirtti. İran basını da Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Asım Münir aracılığıyla ABD ilettiğini aktardı. İki ülke arasındaki müzakerelere ilişkin farklı mesajlar gelirken ABD'nin diplomatlarını Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times gazetesi İran

Çatışmalar nedeniyle bölgedeki diplomatik misyonlarda alınan acil durum önlemlerinin bu haftadan itibaren kademeli olarak azaltılmasının planlandığını yazdı. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dair İran'la Umman arasındaki görüşmeler de sürüyor. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı bir çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu. İki ülke Dışişleri Bakanları arasındaki istişarelerin ardından ortak açıklama yayınlandı. İstişarelerde her iki ülkenin de egemenlik haklarını koruyarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyri seferin yeniden başlatılmasına verilen önem üzerinde durulduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da ABD Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'ya yönelik İHA saldırılarında yine bir petrol rafinerisi ile Zaporijya nükleer santralini hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın Çernihiv bölgesindeki bir sanayi kuruluşuyla Yuzhny limanındaki bir gemiyle altyapı tesislerini vurdu. Ukrayna'nın Rusya'ya ait rafinerileri hedef alması, petrol üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Rusya'da üretimi de vurdu. Temmuz ayında Rus rafinerilerinde işlenen ham petrol miktarı günlük 3,7 milyon varile geriledi. Bu rakam geçen yılın ortalamasının %28 altında. Rafinerilerdeki aksama doğrudan benzin üretimine de yansıdı. Üretim Temmuz başında iç talebin yalnızca yaklaşık %65'ini karşılayabilecek seviyeye düştü. Bazı bölgelerde akaryakıt satışlarına sınırlama getirildi. Moskova kendi çıkardığı petrolü yeterince işleyemediği için dışarıdan benzin almak zorunda kaldı. Temmuz sonundan bu yana deniz yoluyla 1 milyon varilden fazla benzin ithal etti. Uzmanlara göre bu gelişmeler küresel petrol ürünleri piyasası açısından da riskli. Rafinerilere yönelik saldırıların sürmesi halinde Avrupa'da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde Deir el-Belah kentine patlayıcılarla saldırdı. Tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Şati kampındaki Askalan mescidinin yakınındaki bir cami de İsrail bombardımanının hedefi oldu. Han Yunus dahil birçok bölgede bombaların hedefindeydi. Hayati önemdeki su arıtma tesisi zarar gördü. Saldırılarda ikisi çocuk en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da aşırı sağcı İsrailli milletvekili Zivi Scott beraberindeki işgalcilerle Nablus'un güneyindeki Manama beldesinde şehitler anıtına saldırdı. İsrail'in Filistinli çocukların uçurtmalarını silah olarak değerlendireceği tehdidine de tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü açıklamaları son derece çirkin bir durum olarak niteledi. İsrail baş hahamının Gazze'nin tamamen yok edilmesi yönündeki açıklamaları da tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Gazze'ye ilişkin kışkırtıcı söylemler kabul edilemez dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'tan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Handball Cumhurbaşkanlığı Kupası

0: Kupasında finalistler belli oldu. Kupanın kadınlar finalinde yarın saat 15'te Bursa Büyükşehir Belediyespor'la Armada Praxis Yalıkavak, saat 18'de erkekler finalinde ise Beşiktaş'ta Nilüfer Belediyesi karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Malatya 19, İstanbul 22, İzmir ve Trabzon 23, Bursa ve Diyarbakır 20, Adana 25, Antalya 26, Samsun 21, Kayseri ve Van 15, Erzurum 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun ilk 20 kilometresindeki bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 1-4. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığı için trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
4: Bir düşün var. Birinci bölüm.

Yazan Leyla Onat. Dramatürk Bilge Bölükbaşı. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar: Martin Luther King'in çocukluğu Emre Karaca. Martin Luther King'in gençliği Cüneyt Gündoğdu. Baba King İhsan Sanıvar. Anne King Berin Ötenel. Rosa Nurşen Girgin Koç. Beni Sinan Pekinton. Maya Yaprak Onat. Öğretmen Osman Nuri Ercan. Şoför Abdullah Ceren. Ses Bahri Aydın. Polis Hüseyin Avni Danyal.

0: Tanrı insanlardan şefkatini esirgemez. Özellikle de bizim gibi sürekli olarak haksızlığa uğramış bir ırkı er geç huzura kavuşturacaktır. Buna yürekten inanalım. Şimdi hep birlikte dua edelim dostlarım.
1: Rahip Efendi, hepimizin size saygısı büyük. Zaten Güney Amerika'da kilise siyah insanların yüreği gibidir.
0: Evet Bayan Rosa, kilisemizin sizler için yaşamsal bir önemi olduğunu biliyoruz.
1: Biz her pazar koşarak buraya geliyoruz. Siz bize kötü insanları cehennemde nelerin

0: bilirsiniz.
1: Ben ancak iyiliğin erdemini, kötülüğün zararlarını anlatabilirim.
2: Bugün çocuklarımız siyah ırkın gerçek köklerini bile unuttu. Anne babalar sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalışırken onlarla ilgilenemiyor.
0: Doğru. Bu bilgileri kilisede almak gerek.
1: Bunun için zamanımız olduğunu sanmıyorum.
2: Biz kilisede zaman geçirmeyi seviyoruz.
3: Evet.
2: Vaazdan sonra 2 saat daha kalabiliriz.
1: Neden olmasın?
0: Bize siyahların tarihini anlatabilirsiniz. Bunu sizden iyi kim bilebilir efendim?
2: Afrika'da yakalanıp zincirlenerek gemi ambarlarında balık istifi gibi yan yana yatırılarak getirildiğimizi anlatın.
0: 3 ay süren yolculuk sırasında bu insanların yarısından fazlasının havasızlık ve hastalık nedeniyle köpekler gibi öldüğünü anlatın.
2: Geriye kalanların esir pazarlarında hayvanlar gibi satıldıklarını, eşlerin birbirinden, çocukların ana babalarından nasıl ayrıldıklarını, nasıl insafsızca çalıştırıldıklarını, dayakla sakat bırakıldıklarını ya da öldürüldüklerini anlatın.
0: Siyahlara hiçbir zaman, ama hiçbir zaman insan gibi davranılmadığını anlatın.
2: Ku Klux Klan örgütünün nefret ettiği zencileri nasıl diri diri yaktığını anlatın.
0: Evet rahip efendi. İç savaştan sonra kağıt üzerinde kölelere özgürlük verilmesine karşın güneyde hala insan gibi davranılmıyor bize. Bunlara nasıl çare bulunabileceğini anlatın.
1: Geçmişimizi dedelerimden dinlediğim kadarıyla anlatabilirim çocuklarım. Ama bugüne çare bulmak kolay mı? Bu benim gücümü aşar.
2: Peki biz ne zaman insanca yaşama hakkını elde edeceğiz?
1: Eminim bir gün buna da sahip olacağız. Belki bir gün beyazları etkileyecek kadar güçlü ve eğitimli bir genç adam ortaya çıkar da birçok soruna çözüm bulur.
4: Rahim efendi! Rahim efendi!
1: Ne oluyor? Ne var?
4: Rahim efendi! Müjde! Müjde rahip efendi! Müjde!
1: Ne var Joe? Ne oldu?
4: Bir oğlunuz dünyaya geldi efendim. Gözünüz aydın.
1: Oğlum mu oldu?
4: Evet.
1: Ama henüz erken değil mi?
4: Merak edilecek bir şey yok. Çok sağlıklı bir oğlunuz var.
1: Oğlum oldu? Oğlum oldu?
4: Evet!
5: Harika! Harika! Çok harika! Harika!

0: Martin? Martin sen misin?
1: Evet anne.
0: Buraya gel Martin. Bak Maya teyzem burada.
1: İyi günler Maya teyze.
2: Merhaba Martin. Aa, neyin var senin?
0: Martin, sen ağlamışsın. Ne oldu?
1: Önemli değil. Hepsinden nefret ediyorum.
0: Kimden nefret ediyorsun oğlum?
1: Onlardan, beyazlardan.
2: Sana bir şey mi yaptılar?
1: Timmy'nin annesi beni evlerine sokmadı.
0: Sahi mi? Ama onlar çok iyi insanlardı.
1: Daha küçükken birlikte oynamamıza izin verebilirmiş. Ama artık 7 yaşına geldiğim için beyazlarla oynayamazmışım.
2: Evet, beyazlarla siyahların okulları ayrı olduğu için artık ayrılmanız gerektiğini düşünüyor galiba.
0: Görüyor musun Maya? İyi yürekli beyazlar bile çevrenin etkisinden korkarak ayrımcılık yapıyor.
1: Timmy'nin annesi bana çok iyi davranırdı. Çörekler verirdi.
0: Evet oğlum. Ama ötekiler bizim aşağı sınıftan insanlar olduğumuza inanıyor. O da buna uymak zorunda.
1: Biz aşağı sınıftan insanlar mıyız anne?
0: Hayır Martin.

0: Ancak yan pencereden dondurma alabiliyoruz.
1: Evet oğlum. Birçok yerde yalnızca beyazlar için yazılı levhalar var. Ama bu bizim aşağı ırktan biri olduğumuzu göstermez.
2: Çocuk haklı abla. Beyazlarla aynı okula, aynı sinemaya gidemeyiz. Aynı kütüphaneye kullanamayız. Hatta aynı otobüse binemeyiz. Biliyor musunuz? Ben çocukken beyazların bizim gibi insan ırkından geldiğini bilmezdim.
1: Nasıl yani?
2: Onları farklı yaratıklar sanırdım.
0: Yani uzaylı falan gibi mi?
2: Aynen öyle.
0: Öyle mi anne?
1: Hayır Martin, hayır yavrum. Onlar da bizim gibi insandır. Bizim gibi yiyip içerler, yatıp kalkarlar ve düşünürler. Ama birçoğu cahil olduğu için insanların birbirine eşit olduğunu bir türlü kavrayamaz.
0: Biz beyazlarla eşit miyiz yani?
1: Elbette eşitiz. Onlar bunu anlamasalar da dünyadaki tüm insanlar rengi ve ırkı ne olursa olsun eşit haklara sahip olmalıdır.
0: Ama siyahlar bir zamanlar beyazların kölesiymiş.
2: Şimdi de farklı sayılmaz ya. Hala yeterli eğitimi alamıyoruz. İstediğimiz işte çalışamıyoruz. Bizi yalnızca basit işlerde çalıştırıyorlar.
1: Doğru. 20. yüzyıldayız ama hala bu ayrımcılıktan kurtulamadı dünya.
2: Kuzeyde durum çok daha iyiymiş.
0: Biz niçin kuzeye göçmüyoruz?
1: Bu kolay bir şey değil Martin. Hem zamanla her şeyin değişeceğinden eminim. Bir zamanlar beyazlar bizim özgürce yaşayabileceğimizden bile kuşkuluydular. Oysa biz özgürlüğümüzle de var olabileceğimizi kanıtladık.
2: Umarım iyi şeylere layık insanlar olduğumuzu da bir gün anlarlar.

0: Konuşman gerçekten çok iyiydi Martin. Baban kazandığın ödüle çok sevinecektir.
1: Babam en çok tartışma için seçtiğimiz zenci ve anayasa konusuna sevinecek öğretmenim. Bu konuda bana çok şey öğretti çünkü babam.
0: Demek bu bilgileri babandan aldın. Ben de ne çok şey biliyor diye şaşırmıştım.
1: Babam rahiptir ama pek çok konuda bilgi sahibidir.
0: Umarım sen de bir gün babanın yolundan yürürsün.
1: Bilmiyorum efendim, bilmiyorum. Lise son sınıfa geldim ama hala kesin kararımı veremedim. Babam din adamı olmamı istiyor. Ama ben insanlara daha yararlı olabileceğim bir meslek seçmek istiyorum. Doktorluk, avukatlık gibi.
0: Evet, seni anlıyorum. Öğretmenlik de iyi meslektir.
1: Haklısınız efendim. Sizin gibi öğretmen de olabilirim.
2: İlerleyelim, hadi hadi ilerleyelim. Hey sen! Zenci! Ha, sen de. Kalkıp beyazlara yer verin bakalım.
0: Şoför bize söylüyor, kalkalım.
1: Neden? Rengim siyah olabilir ama ben de insan.
2: Hey! Sana söylüyorum. Yerini beyazlara ver.
1: Hayır. Ben otobüse onlardan önce bindim. Bu insanlar yaşlı da değil. Yerimi niçin verecekmişim?
2: Seni kara domuz seni. Ben sana karşılık nasıl verilmiş şimdi öğretirim.
1: Hiçbir şey öğretemezsin. Ben özgür bir vatandaşım. Ayrıca domuz da değilim.
0: Yapma Martin, sus lütfen. Bak nasıl kötü kötü bakıyorlar. Hadi hemen kalk. Kalk diyorum sana.
1: Peki efendim. Ama sizin hatırınız için kalkıyorum. Az önce siyahların hakları ile ilgili bir konuşma yaparak ödül aldım ben. Ama işte burada bile bizim anayasal haklarımız geçerli sayılmıyor.
0: Anayasa bize beyazlarla eşit olma hakkını yıllar önce verdi oğlum. Ama toplum bunu kabul etmedikçe işe yaramıyor.
1: İşte ben bunu kabul edemiyorum. Onlarla dövüşebilirdim ama sizi üzmek istemedim.
0: Henüz çok gençsin Martin. Başına ne gibi işler gelebileceğini anlayamıyorsun. Büyüdükçe bizim gibi kabullenmeyi öğreneceksin.
1: Bunu öğrenebileceğimi hiç sanmıyorum efendim.
3: Beni anladın mı Martin? Sen kişilik sahibi bir gençsin. Tahriklere kapılmamalısın.
1: Anayasa bana bazı haklar vermiş anne. Bunları savunmazsam kendimi aşağılanmış hissederim.
4: Biraz kurnazlık öğrenmen gerek Martin. Kavga etmeden usul usul direnmelisin.
1: Baba seni anlamıyorum. O zaman niçin zenci ve anayasa konusunda tartışıp dil döküyoruz? Madem her şeyi karşı koymadan
4: kabul edeceksin. Kabul etmiyorum. Ben de bu sistemi kabul edemem. Ölene deyin onunla savaşacağım. Ama kavgaya girişirsen kendini hapiste bulursun.

0: Bir kez fişlendin mi Ku Klux Klan'ın hedefi haline gelirsin.
1: Daha aşağıdasın, eşit değilsin diye her gün yüzüme haykırıyorlar. Buna dayanamıyorum. Ben de onlar kadar akıllı ve eğitimliyim.
2: Ben bir rahibim. Ayrıca iyi bir iş adamıyım. Ailemi iyi koşullarda yaşatıyorum. Evimizin beyazların evinden hiç eksiği yok. Ama yine de onların gözünde aşağılık bir zenciyim. Bunun bana acı vermediğini mi sanıyorsun?
1: Ama bir çözüm bulmak gerek. Sense korkak davranıyorsun. Bize çocuk ya da domuz diye hitap ediyorlar. Umursamıyorsunuz bile.
0: Babana korkak mı diyorsun Martin?
2: Ben korkak değilim oğlum. Bunu zaman içinde anlayacaksın. Şimdilik sakin ol. Akıllı kararlar vermeye çalış. Yeter.
0: Lütfen babanı dinle Martin. Ama siz geç kalıyorsunuz. Toplantı başlayacak.
2: Annen haklı. Hadi gidelim hadi. Yolda konuşuruz.
1: Arabayla mı gideceğiz baba?
2: Evet, uzak değil. Ama lafa dalıp geç kaldık. Araba şurada.
1: Bu toplantıları sık sık yapmamız gerekiyor baba. İnsanlarımız artık politikayla ilgilenmek istiyor.
2: Buna politika demeyelim. Sorunları tartışıyoruz.
1: Arabanın anahtarı sende mi baba?
2: Evet, ben de işte. Hadi bakayım. Burada. Durun.
3: Durun bakalım. Durun.
2: Bir şeyim var memur bey?
3: Bu araba sizin mi?
2: Evet, benim arabam.
3: Bir de yaşamınızdan yakınırsınız. Arabanız bile var.
1: Bu kimi ilgilendirir?
2: Sen sus Martin. Evet memur bey, Tanrı'ya şükür bir arabamız var.
3: Ehliyetini göster çocuk.
2: Oğlumu görüyor musunuz? Çocuk olan odur. Ben yetişkin bir insanım.
3: Ya, bayağı da küstahsın. Bu sözlerin için sana iyi bir dayak çekerdim ama... Neyse. Pekala, ehliyetini göster bakalım.
2: Buyurun, işte burada.
3: Evet. Pekala, gidebilirsiniz.
2: Hadi Martin.
1: Tamam baba. Az önce söylediklerim için beni bağışla baba. Sen cesur bir adamsın.
2: Sen de akıllı bir çocuksun Martin. Zamanla her şeyi daha iyi değerlendireceğini biliyorum.

0: Martin! Martin!
1: Buradayım efendim. Hoş geldiniz.
0: Beni niçin parka çağırdın Martin?
1: Gelin şöyle oturalım önce. Evet. Bir süredir babamın asistanı olarak çalışmaya başladım.
0: Geleceğin için karar verme aşamasına geldiğine sevindim.
1: Biliyorsunuz artık Atlanta'daki Morehouse Üniversitesi'ne gidiyorum.
0: Çok şanslısın oğlum. Ne yazık ki senin gibi birçok genç üniversiteye gitme olanağını elde edemiyor.
1: Üstelik orası insan haklarının tartışılabildiği bir okul. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum.
0: Seni rahatsız eden nedir?
1: Efendim biliyorsunuz babam kendisi gibi bir din adamı olmamı istiyor.
0: Sense başka bir meslek seçmek istiyorsun.
1: Sizinle bunları konuştuğumuz zamandan bu yana biraz daha değiştim. Artık daha etkin olabileceğim bir meslek istiyorum.
0: Ne demek istiyorsun Martin?
1: Ben toplumu değiştirmek istiyorum.
0: Bunu çok kişi ister ama kolay değil.
1: Biliyorum. Ama Mahatma Gandhi bunu yaptı.
0: Hindistan'ın Gandhi'sinden söz ediyorsun sanırım.
1: Evet, evet, evet o. Gandhi bunu yaptı ve barışçıl yollardan yaptı. O da bizim gibi kan dökülmesini istemiyordu.
0: Açıkçası ben Gandhi'nin yaşamını pek bilmiyorum.
1: Ben son zamanlarda iyice inceledim efendim. Ve kendime onu örnek aldım. Biliyorsunuz daha önceleri ateşli bir delikanlıydım. Öfkemi denetleyemiyordum. Oysa zamanla babama ve onun gibi davrananlara hak verdim. Şiddetle hiçbir sorun çözülmüyor.
0: Demek Gandhi sana yol gösterdi.
1: Gandhi'nin şiddet içermeyen savaşım yöntemleri var. Ona göre insanlar direnmeli. Ama asla şiddete başvurmamalı.
0: Bu edilgin bir yöntem değil mi?
1: Hayır, hayır, hayır, değil. Şiddete başvurmamak asla edilginlik değildir. Haklarımızı elde etmek için kimseye zarar vermeyen başka yollar bulmalıyız.
0: Bu zor olmalı.
1: Belki de en zor yol budur. Çünkü bu uğurda acı çekmeyi, hapislere düşmeyi, hatta ölümü göze almak gerekir. Üstelik asla insan kanı dökmeyeceksiniz.
0: İlginç ama bana biraz mantık dışı gibi geliyor.
1: İnanınız, birçok düşünürün kitabını okudum. Bana en mantıklı gelen Gandhi yöntemi oldu. Ve Hindistan'da bunun başarılı sonuçları görüldü.

0: Evet. O zaman Amerika'da niçin başarıya ulaşılmasın?
1: Ya işte ben de böyle düşünüyorum.
0: Anlaşılan üniversitede sizi bayağı iyi yetiştiriyorlar.
1: Hiç değilse özgür düşünceyi olanak tanıyorlar işte.
0: Peki bu düşüncelerini gerçekleştirebileceğin bir meslek seçebildin mi?
1: Hayır efendim. Doktorluk ve avukatlık ne bileyim biraz kısıtlayıcı meslekler. Yoğunlaşma istiyor. İşte bilemiyorum.
0: Biri geliyor.
1: Aa, Benjamin Miles. Kendisi okulumuzun dekanıdır. Ona Benny diyorlar.
2: İyi günler Martin.
1: İyi günler efendim. Size liseden öğretmenimi tanıtmak isterim.
0: İyi günler Bay Miles.
2: İyi günler. Konuşmanızı engellemediğimi umarım.
1: Hayır efendim, hayır. Ben de zaten şimdi öğretmenime sizden söz etmek üzereydim. Meslek seçimi konusundaki düşüncelerimi biliyorsunuz.
2: Bu konudaki önerilerimi ciddiye aldığını umuyorum.
1: Tabii efendim. Siz Amerikan toplumu üzerinde din adamlarının etkisi olduğunu söylemiştiniz bana.
2: Özellikle de siyah toplum üzerinde.
1: Evet. Ve babamın yolundan giderek rahip olursam toplumu etkilemek için bir olanağa sahip olabileceğimi anlatmıştınız.
2: Ben böyle düşünüyorum. Öğretmenin ne diyor?
0: Bu düşüncelerinizi çok doğru buldum.
1: Öğretmenim bana her zaman olduğu gibi davranmıştır. Bu yüzden onun düşüncelerini almadan kesin karara varmak istemedim.
0: Babanın yanında yardımcı olarak çalışmaya başladığına göre bazı kararları daha da kolaylıkla alabilirsin.
1: Sanırım haklısınız. Bundan sonrası bana kalıyor. Belki de bir hatip okuluna yazılmalıyım.
2: Önce başladığın sosyoloji bölümünü bitirmelisin. Zaten üniversiteye akranlarından önce başladın.
1: Evet, haklısınız. Bana yol gösterdiğiniz için teşekkür ederim.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Esinti başlıyor.

0: Esinti sona erdi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Gelecek nesil terörden arındırılmış bir vatan bırakma kararlılığını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Bu mesele sadece Cumhur İttifakı'nın değil, 86 milyonun ortak meselesidir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirtti. Bahçeli, Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik." dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazine taşınmazlarının usulsüz devredildiği iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı. 80 taşınmazın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Okulların açılmasına kısa süre kala Ticaret Bakanlığı ekipleri içeriği uygun olmayan kırtasiye malzemeleri için denetimler yapıyor. Yönetmeliğe uygun olmayan ürünler laboratuvarda incelenmesinin ardından piyasadan toplatılıyor. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. İran ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'li terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da ABD Başkanı

0: Trump tarafından kaldırılmıştı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin öne çıkan başlıklarını farklı pencerelerden değerlendireceğiz. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'le birlikte sizlerleyiz. Bugün gündemimizde yine dolu dolu başlıklarımız var. İçeriğini Mehmet Kancı'dan alalım.
2: Evet, yine bütün dünyayı etkileyen hava olaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Avrupa'da ve dünyanın diğer köşelerindeki etkilerini konuşacağız. Bu aşırı sıcakların ve diğer meteorolojik vakaların nasıl etkilediğine bakacağız. Ve Çin'de Maysak tayfunu var tabii bunların arasında. Muazzam bir ölü sayısı var aslında. Fransa'da, Almanya'da fırtınalar var. Bunlara bakacağız. Almanya'da eyalet seçimleri yaklaşıyor. Bu özellikle aşırı sağcı AfD'nin gidişatı açısından çok önemli seçimler olacak. Ancak Berlin'de de bir yandan beklenen bir sürpriz var. Onu da belirtelim. Berlin'de beklenen bir sürpriz var. Nedir o sürpriz? Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Kolombiya'daki depremin ardından ilan edilen acil durum ve Demokratik Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir altın madeni kazası ve Güney Kore'den, sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, Güney Kore'den çok ilginç bir haber var. Bir seri cinayet olabilecek bir haber. Henüz aydınlığa kavuşturulmadı ama bu da tahmin ediyorum gündemimizde ilgi çekici konulardan bir tanesi olacak. Fransa'nın Breton bölgesinde ilginç bir haber var. Paris'ten, başkentten gelen turistlerin araçlarına, araçların üzerini kazıyarak evinize dönün yazmışlar. Bu sadece aşırı turizmle ilgili bir şey mi, yoksa Fransa'da mikro milliyetçilik mi canlanıyor? Çünkü Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda da aşırı sağın adayı %37 civarında oy alacak gibi görünüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet,
2: Miray Önsal.
1: Gerçekten yoğun başlıklarımız var. Hemen iklimle başlayalım. Avrupa'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Tabii Ankara'da da biz artık bu hafta itibariyle o sıcakları görmeye başladık ama artık neredeyse yaz bitiyorken biz gördük. Avrupa tüm yazı böyle geçirdi.
2: Hatta cuma günü o geç bulduğumuz aşırı sıcaklarda yeniden mevsim normallerinin altına doğru gidecek.
1: Evet, gitmesi de öngörülüyor. Avrupa'da da yine tarihinin en sıcak haziranlarından birini geride bıraktı ve kıtanın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 44 dereceyi bile buldu. Yalnızca Haziran'da sıcaklık kaynaklı en az 16 binden fazla ölüm kaydedildi. Bunu da zaten konuşmuştuk. Belçika'nın Valonya bölgesinde ise 28 Haziran'da 313 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bölgenin COVID-19 dönemindeki günlük en yüksek ölüm sayısı olan 245'i de geride bıraktı. Yani onu da sollamış durumda ölüm oranlarına baktığımızda.
2: Evet.
1: Aşırı sıcaklara rağmen Avrupa'da klima kullanımı da işte Amerika'ya kıyasla oldukça düşük bir seviyede ve aşırı sıcaklar turizmi de aynı şekilde günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bazı turistik noktalar boşaltılıyor ya da işte böyle takvimler yapılıyor, belirli saatler arası ziyaret kısıtlamalarına gidiliyor ya da işte turistler dayanamıyor, otellerine geri dönmek zorunda kalıyor. İnsanlar artık tatil planlarını yazın yapmamaya başlıyor, daha işte Eylül'e kaydırmak istiyorlar. Şimdi klimaların bir de yaygın olmamasının kamusal boyutu da var. Yani
2: tabii,
1: kamuda çalışanlar ya da işte okullar mesela, hani bunların durumu da yine oldukça.

0: oldukça kritik. Çocuklar zaten sıcak nedeniyle susuzluk ve sağlık sorunları da yaşıyor.
1: Ciddi bir iş gücü kaybı yaşanıyor. Bu istatistiklere yansımış vaziyette. Klima kullanımı mecburiyetler yüzünden düşük seviyede. Yani yasal olarak bazı yasal engelleri aşmanız lazım evinize klima taktırmanız için. Ve bir de tabii ki Avrupa açısından enerji boyutu var. Dün Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol'un Avrupa'nın doğalgaz stokları ile ilgili endişe duyduğuna dair açıklamaları vardı. Yani sadece ısınmak için değil artık soğumak için de çok ciddi şekilde yine doğalgaza ihtiyacınız var ve Avrupa bu doğalgazı bulamıyor mevcut jeopolitik şartlar altında. Fransa'da da keza fazla ölümler yani istatistiki olarak normal şartlarda mevsimin bu döneminde yaşanan ölüm sayılarının 3-22 Temmuz tarihleri arasında özellikle etkili olan sıcak hava dalgasında 1243 daha fazla ölüm kaydedilmiş normal şartlardan. Hayatını kaybedenlerin dörtte üçünü 75 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyormuş. Yani bir de yanılmıyorsam Time dergisinde bu hafta bir haber var. Özellikle aşırı sıcak havanın kan değerleri üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapıyorlar. Yani yalnızca hava kalitesini bozmakla kalmıyor sıcak havalar veya cilt kanseri gibi riskleri arttırmıyor. Aynı zamanda kan değerleri üzerinde de endişe verici sonuçlar doğurduğuna dair bulgulara ulaşılmış.
0: Şimdi mesela işte fazla ölümlerin yaklaşık dörtte üçünün 75 yaş ve üzeri olması da aslında yine sıcaklık ve yaşla olan o ilişkiyi de
1: Tabii.
0: ortaya koyuyor. Bir yandan da tabii bu sıcak hava dalgaları orman yangınlarını da tetikledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hawk yangını vardı ve 42 bin kişi tahliye
1: Hatta 45 bin kişiye
0: edildi.
1: de tahliye uyarısı yapıldı. Yani 90 bin kişi insan kaynaklı başlayan bir orman yangını nedeniyle aynı Ankara'daki geçtiğimiz hafta sonu maalesef Hüseyin Gazi bölgesinde meydana gelen yangın gibi.
0: Mamak'taki.
1: Evet. Çok ciddi bir şekilde 30'dan fazla konut tamamen kül olmuş vaziyette Nevada'da olağanüstü hal ilan edildi. Tabii ki güçlü rüzgarlar burada çok etkili oluyor ama ben Fransa'ya geri dönmek istiyorum. Çünkü senin tezlerini tartışmaya açan, iklim değişikliği meselesini tartışmaya açan bir bilgi var. Çünkü biz de her zaman konuşuyoruz. Diyoruz ki acaba bu iklim değişikliği, artan sıcaklıklar, endüstriyel faaliyetler kaynaklı mı? Yoksa dünyanın doğal döngüsüyle doğrudan mı ilgili? Şimdi bununla ilgili olarak karşıma bir bilgi çıktı. Bir Fransız yerel gazetesi 19 Ağustos 1963 tarihli dikkatinizi çekiyorum sevgili dinleyiciler. Ağustos ayında yaşanıyor olay 1963
0: 63'te.
1: yılında France Ouest gazetesinde bu Fransa'nın Atlantik kıyılarındaki şehirlerde yayınlanan bir gazete yani meşhur Normandiya çıkarmasının yapıldığı Caen kentinin de bulunduğu bölgede 18 Ağustos tarihinde kar yağmış ve
0: Ağustos.
1: sıcaklık 3 dereceye kadar düşmüş. Yani okyanus akıntılarında yaşanan anormal bir durum muhtemelen Ağustos ayında Fransa'nın Atlantik kıyılarına kar yağmasına yol açmış. Şimdi demek ki bu tür döngüler görülebiliyor. Bizim hafızamız biraz zayıf belki.
0: Ya da kaydedil yani istatistik olarak biz zaten hava durumunu yaklaşık 150 yıldır tuttuğumuz için hani
1: Evet.
0: 150 yıllık bir dönemde olan biteni kayıt altına aldığımız
1: Dönemde
0: için ona göre değerlendirmeler
1: o
0: yapıyoruz.
1: 150 yılın yaklaşık orta yerlerinden birinde Fransa Ağustos ayında kar yağışıyla
0: Çok
1: karşılaşmış.
0: ilginç.
1: Evet.
0: Yani endüstriyelleşme de o kadar
1: Yok
0: o
1: o
0: kadar
1: yıllarda
0: etki
1: tabii
0: etmiş
1: ki
0: olamaz diye tahmin
1: olamaz.
0: ediyorum yani.
1: Dolayısıyla bu mesela küresel ısınmayı tartışmaya açacak konulardan bir tanesi olabilir. Bir delil olarak gösterilebilir.
0: Şimdi tabii ki hani insan eliyle de yine hani iklim krizinin oluştuğunu destekleyen birçok argüman, birçok bilimsel araştırma var. Ama hakikaten tarihte de böyle bu argümanın karşısına koyulabilecek birçok olay da yaşanmış. Biz de ara ara bunları veriyoruz.
1: Ben ben
0: Elbette takdir
1: ben ben
0: dinleyicilerimizin
1: de
0: diyelim.
1: tabii ki bu programdaki şeytanın avukatı olarak bu görevi yerine getirmek durumundayım.
0: Karşı argümanlar hep sizden geliyor.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu hakikaten aşırı hava olayları, işte aşırı sıcaklar ya da aşırı soğuma, fırtına bunlar artık birlikte görülmeye başlandı. Bir taraf kavruluyorken bir taraf da işte selle mücadele ediyor, tayfunla mücadele ediyor. Nitekim yine bu haftada böyle bir haberimiz var.

0: Çin'de Maysak tayfunu etkili oldu ve 159 kişi öldü, 10 kişi de kayıp. Çin'in güneyinde Guangxi bölgesinde Temmuz ayında meydana geldi bu Maysak tayfunu. Fakat bunun yol açtığı bir takım işte sel ve heyelanlarda 159 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu ve genel olarak kaç kişi etkilendi diye sorarsak da selden 1 milyon 600 binden fazla kişi etkileniyor. Ve bu insanlar da hani bazıları da binlerce kişi de güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Nanning'de 136, Guigang'da ise 23 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 1 milyon 650 bin kişinin
1: Evet.
0: etkilendiğini söylüyoruz.
1: Evet, yani Türkiye'deki artık orta ölçekli bir kentin tamamı
0: Tamam, evet.
1: bir tayfundan, bir selden zarar görüyor ve yüzden fazla insan yaşamını yitirebiliyor artık meteorolojik olayların yıkıcılığı karşısında. Keza Almanya'da yine şiddetli fırtınada bir can kaybı var. Dün İspanya'nın bir kısmında ve Fransa'nın güneyinde Marsilya'da sel ve su baskınları vardı. Fransa'da 40'tan fazla yaralı vardı. Şimdi işin kuraklık kısmı bitti. Kuraklığın arkasından gelen yağışların yol açtığı Avrupa şu anda sellerle ve diğer felaketlerle mücadele ediyor.
0: Almanya dediniz. Almanya'dan devam
1: Evet.
0: edelim. Almanya'da eyalet meclisi seçimleri var ve hakikaten böyle ilginç sürprizler de var. Berlin'den bir sürpriz var demiştiniz
1: Evet.
0: programın başında. Dilerseniz o sürprizi sizden alalım.
1: Yo, siz senden alalım. Çünkü bu konuyu daha
0: Tamam.
1: ileride başka karşı argümanlar yaşanabilecek
0: Aa.
1: olaylar belki bizi bekliyor. Çünkü ilginçtir. Almanya'da AfD, aşırı sağcı AfD ile Die Linke, yani Sol Parti bu eyalet seçimlerinde öne çıkacak gibi görünüyor. Almanya'da merkezi oluşturan partilerin giderek baş aşağı gittiğini görüyoruz. Hristiyan demokratların ve sosyal demokratların desteklerini giderek yitirdikleri bir süreç var.
0: Şimdi Berlin'de seçim kızışıyor ve Türkiye'den de bir ismi görüyoruz. Yani Türkiye
1: Kökenli bir
0: kökenli
1: isim.
0: birini de görüyoruz. Elif Eralp, başbakan adayı, Die Linke'den ve %22 ile birinci sırada.
1: Anketlere göre
0: Anketlere göre bu şekilde. AfD de %18 ile ikinci sırada.
1: Hristiyan Demokratlar da keza.
0: Evet, ikisi birlikte. Şimdi Yeşiller %16. Yeşillerde bir düşüş var, değil mi?
1: Yani yeşillerde düşüş var.
0: Yaşar.
1: Daha doğrusu son iktidar döneminde iktidar ortağı olan herkeste ciddi bir düşüş var. Yani neredeyse AfD'nin kamuoyu yoklamalarına göre AfD'nin oy oranı şu anda iktidardaki koalisyonun oy oranıyla eşitlenecek hale gelmiş durumda. Bu tabii Berlin'de eyalet seçimleri 20 Eylül'de yapılacak. Yani önümüzde çok bir zaman kalmadı. Türkiye kökenli Elif Eralp'in oy oranı bu süreçte daha da yükselebilir. Çünkü Die Linke'nin %22'ye gelmesinin ardından belki sosyal demokratlardan ve yeşillerden de ona oy kayması
0: Destek
1: olacak. Tabii
0: olabilir.
1: eğer bu gerçekleşirse ilk
0: Berlin'in
1: defa...
0: ilk göçmen kökenli kadın hükümet başkanı olması bekleniyor.
1: Evet,
0: Elif
1: yani...
0: Eralp'in.
1: Evet, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada AfD'nin lideri Alice Weidel de, tabii kadınların bu arada Almanya'da siyasette giderek ön plana çıktığını görüyoruz. AfD lideri Alice Weidel'in de ZDF'ye verdiği bir röportaj vardı. Almanya'nın düzensiz göçü önlemek için sınırlarını kapatması ve gerekirse Schengen bölgesinden çekilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Septe'de bu İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarında yaşananları tabii büyük bir zevkle örnek gösterdiğini
0: Tahmin ediyorsunuz, değil mi?
1: yani tahmin ediyorduk. Bunu da örnek göstermiş. Ve Avrupa Birliği'nin bugün bir açıklaması vardı. Bir takım reform çalışmalarına gitmeyi planlıyorlar. Özellikle bu düzensiz göç ve sınır geçişleri konusunda muhtemelen Avrupa Birliği de Almanya'da AfD'nin iktidara gelmesi halinde yapabileceklerine karşı bir takım önlemler almaya karar vermiş. Yani bu eyalet seçimleri, Almanya'daki eyalet seçimlerinden alınacak sonuçlar Avrupa Birliği'nin genel politikalarını etkilemesi bakımından çok önemli olacak gibi görünüyor. Bir domino etkisi yaratacak.
0: Şimdi bir tarafta göçmen kökenli bir kadın hükümet başkanı olmasından hani söz ediyoruz. Diğer tarafta da göçmen karşıtı bir
1: Tabii
0: politika
1: ki.
0: izleyen
1: Ya,
0: AFD var.
1: yani mesela bazı eyaletlerde o zaman göçmen yanlısı eyalet hükümetleriyle göçmen karşıtı bir merkezi hükümetin çarpışması yaşanacak
0: Evet.
1: Almanya'da ve bu çarpışmanın sonuçları muhakkak Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılacak.
0: Şimdi rotamızı biraz daha değiştirelim.
1: Evet.
0: Orta Afrika'ya doğru gidiyoruz. Kamerun sınırı yakınlarındaki Zamboya bölgesinde zanaat tipi altın madeninin çökmesi sonucu yüzden fazla madenci hayatını kaybetti. Göçük altında kalanlar da var. Yani haber
1: Tabii
0: alınamayanlar da
1: burada
0: var.
1: alıntıladığımız haberdeki zanaat tipi ifadesi çok masumlaştırılmış ve yumuşatılmış bir ifade. Afrika'nın birçok bölgesinde olduğu gibi burada da son derece ilkel koşullarda madencilik yapılıyor. Bu kazanın yani
0: Olmasının sebebi aslında.
1: madenin çöktüğü anın görüntüsünü izledim. Aslında ortada dinleyicilerimiz yanılmasın yani bildiğimiz anlamda bir maden yok. İnsanların yüzlerce binlerce insanın neredeyse el birliğiyle açtığı bir takım çukurlarda el yordamıyla hiçbir teknolojik imkan ve güvenlik önlemi kullanılmadan yapılan bir madencilikten bahsediyoruz. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti burada toprak altında kaldı ve bu olayı haber aldığımız günden bu yana da başka bir haber bölgede can kaybına dair kesin bir açıklama da gelmedi.
0: Yani dediğimiz gibi hani bölgede böyle hani altın arama denilince, altın madeni denilince işte bir oraya tesis konulmuş ya da işte oradaki bölgede güvenlik önlemleri alınmış gibi tınlıyor ama aslında hiç
1: Tabii
0: alakası yok.
1: Afrika'daki durumun bununla hiçbir alakası yok.
0: Yani umuyoruz ki göçük altında kalanlar varsa tez vakitte kurtarılır. Kolombiya'da da deprem sonrası 15 eyalette acil durum ilan edildi. 10 Ağustos'ta meydana gelmiş 7,4 büyüklüğündeki deprem ve 15 eyalette 30 gün süreyle ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum ilan edildi. 314 kişi hayatını kaybetmişti. Binlerce kişi, yani yüz binlerce kişiden fazla kişi de etkilendi. 30 binden fazla ev yıkıldı. Yeniden inşa çalışmaları için de daha önce mucize fonu oluşturulmuştu. Yani Kolombiya'da bu depremin yaralarını sarmak için mücadele ediyor.
1: Bir çaba var ama bakalım yani ekolojik acil durumu ilan edilmesi ilginç. Tabii bu konuyu takip etmeye devam etmek lazım. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu arada şunu da belirtelim. Pasifik Okyanusu çevresinde geçen hafta yalnızca 187 çeşitli büyüklükte sarsıntı kaydedilmiş vaziyette. Hani daha önce konuşmuştuk ya 7 büyüklüğünün üzerinde depremler yakın mesafelerde artık çok sık tekrar ediyor. Özellikle bu Pasifik'teki volkanik yapılanmalar, ateş çemberi denilen yapılanmanın çevresinde bu sarsıntılar giderek artmaya başladı ve gelelim şimdi her hafta konuştuğumuz Ebola salgınına.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması vardı. Salgının gerçek boyutunun resmi tahminlerin 2 ila 4 katı olabileceği uyarısında bulundu Dünya Sağlık Örgütü. Ve aynı zamanda en ölümcül Ebola salgınındaki rakamlara yalnızca 3 ayda yaklaştığını belirtiyorlar uzmanlar bu Ebola türünün.
1: Evet, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hatta başkent Kinshasa'ya kadar taşradan başkent Kinshasa'ya kadar iyice yaklaşmış vaziyette salgın. Muhtemelen bu açıklama o yüzden yapıldı. Biz Mayıs ayında bu salgının ilan edilmesinden bu yana neredeyse bu programda her hafta bu Ebola salgınının, bu varyantın geçmiştekilere benzemediğini, can kaybının daha da artabileceğini söylemiştik. Dünya Sağlık Örgütü gerçek boyutunun resmi tahminlerin 2 ila 4 katı olabileceğini söylüyor demek ne demek? Yani vaka sayısının 10 binleri bulması demek. Birkaç 10 binden
0: Ve
1: bahsediliyor.
0: bunun takibinin yapılmıyor olması korkunç.
1: Yapılamıyor olması,
0: Yapılamıyor olması.
1: yapılamıyor olması hem Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Birleşmiş Milletler'in artık elindeki mali imkanlar bu takibin yapılmasını mümkün kılmıyor. Hem de bölgenin zaten siyasi ve coğrafi şartları Afrika'nın bu takibi sağlıklı bir şekilde yapmayı mümkün kılmıyor.
0: Şimdi teknolojiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyaletten Meta'ya çocukların sosyal medya kullanımı davası açıldı. 29 eyalet çocukları ve gençleri sosyal medya platformlarına bağımlı hale getirecek şekilde tasarlamakla suçladıkları Meta'ya karşı dava açtı ve eyaletler milyarlarca dolarlık tazminat ve Instagram'la Facebook gibi şeylerde sosyal medya mecralarında değişiklikler talep etti. Ve özellikle işte bu gençlerin daha fazla bu sosyal medya platformlarında zaman harcamasına yönelik bir tasarım olduğu ve bunun bilinçli olarak kullanıldığı öne sürüldü iddialar arasında Meta ise suçlamaları reddetti ve sosyal medya bağımlılığının kanıtlanmış bir durum olmadığını savundu.

0: gerçekten komik bir durum.
1: 18 Ağustos'ta Kaliforniya'da
0: Evet.
1: başladı ve yaklaşık 6 hafta sürmesi bekleniyor. Yani Meta tüm bu iddiaları reddediyor.
0: Peki ne olacağını göreceğiz.
1: Ama hani şunu da biliyoruz. O şirketler içerisinde yani tabiri caizse bu bağımlılığı geliştirmeye yönelik uzmanların
0: Birimler
1: olduğu,
0: var.
1: birimlerin
0: Birimler var.
1: olduğu
0: Hatta
1: yani.
0: itirafçılar var.
1: Tabii psikologların çalıştığı, psikiyatristlerin çalıştığı.
0: Geçen hafta aktarmıştık. İrlanda'da bir sosyal medya akımı yüzünden otoyola ters yoldan giren bir grup genç bir başka araca çarpmış. Araçtaki 4 kişinin yaralanmasına yol açmış. 5 genç de hayatını kaybetmişti. Şimdi benzer bir olay İngiltere'nin Middlesbrough kentinde yaşandı geçen hafta sonu. İçinde 5 gencin olduğu bir araç yine ters yönde otoyolda bir polis aracıyla çarpıştı. İngiltere günlerdir bu konuyu tartışmaya devam ediyor. 2 polis ve diğer araçtaki 5 genç hayatını kaybetti. Toplam 7 can kaybı var. Şimdi polis bu konuyla ilgili 13 kişiyi daha gözaltına almış. Çünkü bu gençlerin aynı zamanda bir suç çetesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor ve konunun bir de işte sosyal medyada
1: Akın.
0: paylaşım yapmak amaçlı bir akıma dahil olmak amaçlı yapıldığı yönünde de ciddi şüpheler var.
1: Yani ben bu akımların hakikaten şeyini anlayamıyorum. Kendi canlarını hiçe sayacak bir noktadalar demek ki yani hani sırf bu akıma katılmak için. Yani
0: Evet.
1: bu boyutunu anlayamıyorum ama çok fazla haber geliyor. Belli ki böyle bir boyutu da var gerçekten.
0: Evet.

0: %37 oy alabileceğine dair anketler var. Yani yaklaşık 40 yıldır Fransa'da merkez partiler ve sol partiler aşırı sağın cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasını engellemeye çalışıyorlar. Ancak bu politikalar bu defa iflas etmiş gibi görünüyor Macron sayesinde. Aşırı sağcı bir cumhurbaşkanını Fransa'da koltukta görebiliriz.
1: Evet, yani bu haberden gerçekten güzel analizler çıkardınız. Teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Şimdi Bali'de de turizmden açılmıştık, onu
0: Bu
1: tekrar
0: aşırı turizmle ilgili çok güzel bir vaka.
1: aslında evet, yani o boyutta da tartışılabilir ama Bali'de kutsal dini törene hakaretten İsviçreli turiste 1 yıl hapis cezası verildi. Peki ne oldu? 26 yaşındaki İsviçreli turist Lucian Andrin Zgregen Bali'de Hindu dini bayramı Niepi sırasında sahile çıkarak görüntüler çekiyor. Ve bundan dolayı 1 yıl hapis cezasına
0: Sadece
1: çarptırıldı.
0: lütfen sadece görüntü çekmiyor. Aynı zamanda o bölge halkının dini inançlarını aşağılayacak ifadeler kullanıyor. Çünkü bu Niyepi bayramı sırasında evinizde kalmanız, gürültüsüz bir şekilde hareket etmeniz ve hiçbir
1: Ses soluk
0: faaliyette
1: olmaması
0: evet
1: gerekiyor.
0: bu
1: Evet.
0: huzur yani bu özellikle Bali Adası ve Endonezya halkının inançları gereği huzuru önceleyen bir toplum olduğu için bu konuya hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Şimdi hem dışarı çıkıyorsunuz hem video çekiyorsunuz hem o bölgeye gelen insanların
1: Rahatsız ediyorsunuz.
0: duygularını aşağılayan ifadeler kullanıyorsunuz. Ondan sonra da bir Avrupalı olarak başınıza hiçbir şey gelmemesini bekliyorsunuz, arzu ediyorsunuz.
1: Duruşmada yaptığım şeyden derin pişmanlık duyuyorum demiş
0: Evet.
1: ama bu onu 1 yıl hapis cezası almaktan kurtarmadı.
0: Çok güzel olmuş. Çok tebrik ediyorum.
1: Kamuoyunda da oldukça tepkiyle
0: Evet.
1: karşılandı İsviçreli turist. Şimdi Ankara'da da 2800 yıllık Frig tümülüsünde kazılar başlıyor. Ankara'nın merkezinde bu kazılar. Yani
0: Bahçeli
1: Bahçelievler Emek Bölgesi.
0: çok güzel. Yani Kültür Bakanlığı'nı tebrik ediyorum. Umarım Roma'da gördüğümüz gibi Roma'nın çünkü merkezinde de pek çok hatta Jules Caesar'ın bıçaklandığı mekan da dahil olmak üzere suikaste uğradı. Tarihsel mekanları görmek mümkündür. Umarım bu Bahçeli Evler Emek bölgesinde hatta Ulus bölgesinde de var benzerleri. Bu alan ziyarete açılır. Geleceğe miras projesi kapsamında yürütülecekmiş bu kazılar. Tabii bu arada Anıtkabir'in aslında bulunduğu noktada Rasattepe'de bir Frig tümülüsü.
1: Öyle
0: Tabii
1: mi?
0: o bölge ilk Anıtkabir'in yapılması için tespit edildiğinde altında mezarlar var. O mezarlardan çıkarılan buluntular şu anda Ankara'daki Etnografya Müzesi'nde ve diğer müzelerde sergilenmekte. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşayım.
1: Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamına ışık tutması bekleniyor bu kazılarında.
0: Tabii
1: Umuyoruz ki biz de
0: Ankara'da Polat'la
1: görürüz yakında.
0: arkasında Midas'ın mezarını gördünüz
1: Evet,
0: mü Miray Hanım?
1: onu biliyorum.
0: Bunca yıldır Ankara'dasınız ama hala
1: Evet.
0: gitmediniz. Sizi kınıyorum.
1: İlk
0: Evet.
1: geldiğim zamanlarda siz söylemiştiniz
0: Evet,
1: ziyaret
0: hala
1: edilmesini.
0: söylemeye devam ediyorum.
1: Şimdi Güney Kore'de de ilginç bir haber var. Onunla devam edelim dilerseniz.
0: Evet, bu gerçekten enteresan bir haber.
1: Şimdi Güney Kore'de kayıp insanlar skandalı diye
0: Diyebiliriz.
1: adlandırabileceğimiz olaylar yaşanıyor. Ne oldu mesela?
0: Ben baştan başlayayım mı? Bunu
1: Tamam.
0: ilk bir Türk blogger'da gördüm ben ama doğruluğunu teyit etmek için biraz daha araştırdım ve anlatılanlar gerçekmiş. Güney Kore Yarımadası'nın güneyinde Jeju diye bir ada var. Bu adada bir kadın kayboluyor, yakınları polise başvuruyor. Başvurdukları polis memuru diyor ki bu kişi sizle görüşmek istemiyor, inzivaya çekilmiş bir turist bu kadın. Diyor fakat geçen pazartesi günü bu kadının cesedi bulunuyor. Ve daha sonra olay soruşturulmaya başlandığında ortaya çıkıyor ki bu polis memuru yani kayıp kadının ailesinin ulaştığı ilk polis memuru yaklaşık şundan şüpheleniliyor. 200 kadar kayıp kişiyle ilgili tüm belgeleri,
1: Siliyor.
0: kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtlarını silmiş.
1: Korku filmi
0: Ve
1: gibi.
0: tabii ve son neredeyse bir hafta içerisinde 4 kişinin daha kayıp 4 kişinin daha cesetlerine ulaşılmış.
1: Yani ben şunu anlamıyorum. Yani sistemden bu işte kayıp ne diyelim işte bildirgelerinin mi diyeyim yok kayıp ihbarlarının bildirimlerinin silinmesi bu kadar kolay mı acaba tek kişi tarafından? Ama işte hani Jeju Adası bir adadan
0: tabii
1: söz
0: ki bir
1: ediyoruz.
0: Adadan söz ediyoruz.
1: Muhtemelen çalışanlar
0: Güney
1: da
0: Kore
1: az.
0: Ve Japonya

0: Japonya'da şey de meşhurdur. Kaybolan insanlar kendi arzularıyla yakınlarının kendisini bulmaması için kaybolan insan vakaları vardır. Bu böyle bir akım gibidir orada da. Ama 200 kişiden bahsediliyor. Gerçekten çok enteresan bir durum. Olaya el koyan başka bir polis memurunun bireysel çabasıyla bu durum ortaya çıkarılmış. Şimdi adanın her tarafında araştırma ve kazı işlemleri yapılıyor bu kayıp kişilerle ilgili. Tabii ki bu polis memuru bu kişilerin acaba faili mi aynı zamanda? Öldürülmesiyle bir bağlantısı var mı? Bunu da önümüzdeki programlarda aktarmaya devam
1: Evet, biz
0: edeceğiz.
1: takipçisiyiz Güney Kore'nin,
0: Evet.
1: Jeju Adası'nın
0: Bu
1: takipçisiyiz.
0: olacağız.
1: Şimdi son olarak da Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin bir haberimiz var. Onu verelim. Okul saldırısında ölen öğretmenin ailesinden saldırganın ailesine 5 milyon liralık tazminat davası açıldı maddi manevi olarak. Mahkeme anne ve babanın mal varlıklarının toplam 10 milyon liralık ihtiyati haciz uygulanmasına karar verdi. Kararda 15 yaşından küçük çocuğun ateşli silaha erişebilmesinde aile denetiminin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Saldırıda Ayla Karay'la 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Anne ve babanın ceza davasındaki ilk duruşması da 4 Eylül'de görülecek.
0: Evet, bunu da gelecek haftalarda konuşacağız. Yani burada bu tür saldırılar düzenleyen gençlerin ailelerinin sorumlu tutulması zaten önemli bir gelişmeydi. Şimdi Ayla Kara'nın, Ayla öğretmenin ailesinin bu girişimi büyük ihtimalle bir emsal
1: Emsal.
0: karar oluşturacak.
1: Evet, emsal olarak biz de bekliyoruz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir futbol takımı sahaya 11 futbolcu ile çıkar. Kalecisinden ileri oyuncusuna kadar her takım bir gruptur. Ama 90 dakika süren maçta futbolcular hem beden hem beyin olarak sürekli çalışırlar. Bir futbol takımı aynı zamanda bir çalışma grubudur. Çalışma grubu, belirli bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışanlardan oluşan gruplar için söylenir. Kurumlarda çeşitli amaçlar için çalışma grupları oluşturulur. Her grubun üyeleri vardır. Çalışma grubu üyeleri genellikle bilgiyi, birikimi, deneyimi, en iyi uygulamaları ya da bakış açılarını paylaşmak ve her bireyin sorumluluk alanındaki performansını nasıl gerçekleştireceğine karar vermek için birbiriyle ilişki kuran takım veya takımlardır. Her insanın yılda sadece 525.600 dakikası vardır. Bir ekip kurulduğunda bu sayı kat kat artacaktır. 10 kişilik bir çalışma grubu bir yılda 5.256.000 dakikaya sahip olacaktır. Bireysel çalışmaya göre bir çalışma grubunun ne kadar büyük zamana sahip olduğu çok açıktır. Çalışma grubu en ilkel haliyle bazı evlerde kendiliğinden kurulmaktadır. Anne baba çalışıyorsa ve evde yaşları birbirine yakın 4 kız varsa, örneğin bulaşık yıkarken bir kişi yıkar, diğeri durular ve kurular, diğer iki kız da evi temizler. Böyle bir çalışma grubunda bireysel düşünce yoktur ve çocuklar kendilerine düşen görevi yerine getirirler. Ama kurumlarda durum biraz daha farklıdır. 2005 yılında Türk Dil Kurumu'nda 11. baskı Türkçe sözlükte yazım kılavuzu hazırlamak amacıyla güncel Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu çalışma grubu oluşturulmuştu. Benim de içinde yer aldığım 13 kişilik çalışma grubu haftada 2 ya da 3 kez toplanarak sözlük ve yazım kılavuzunu hazırlama işine girişti. Toplantıların dışında çalışma grubu üyeleri evlerinde gece yarılarına kadar çeşitli kelimeler üzerinde araştırma yapıp buldukları yeni sözcüklerle grup toplantısına geliyorlardı. 5 yıl süren bu çalışmanın sonunda 122.423 söz varlığı tek tek incelendi ve sözlükte yer aldı. Bir kişinin 60 yılda ancak bitireceği işi çalışma grubu 5 yılda tamamladı. Türk Dil Kurumu Sözlük ve Yazım Kılavuzu Çalışma Grubu 2011 yılında bitirilip basılan Türkçe sözlüğü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e takdim etti. Türk Dil Kurumu'nun ilk sözlüğünü de Dil Encümeni adıyla bir çalışma grubu oluşturmuştu. Bu çalışma grubu gazeteciler, askerler, yazarlar ve milletvekillerinden oluşuyordu. Günümüzde yapılan birçok toplantı, gerçekte bir çalışma grubunun eseridir. Hatta bazı toplantıların yayını içinde çalışma grupları kurulur. Örneğin, uluslararası bir zirve yayınında TRT için ortalama 15 metrekarelik bir oda ayrılması ve enerji, internet, telefon ve çalışma grubu tahsis edilmesi talep edilir. Günümüzde okullarda herhangi bir proje için öğrencilerin çalışma grubu oluşturması teşvik edilmektedir. Bu tür oluşturumlarda grup sorumluluğu üstlenilir. Grup sorumluluğu, gruptaki herkesin projenin tamamından sorumlu olduğu anlamına gelir. Bir kişi kendi payına düşeni yapmazsa, herkes bundan sorumlu olacaktır. Bu tür çalışma gruplarında ne kadar iyi çalışıldığı,

0: liderlik becerileri, problem çözme yeteneği ve projeyi sunmak için nelerin yapıldığı kolayca anlaşılır. Çalışma gruplarında yer almanın en önemli avantajı sosyalleşmek ve kendini ifade etme gücü kazanmaktır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbol sahasının sadece yetenekli ayaklardan ibaret olmadığını kanıtlayan ünlü İtalyan hakem Pierluigi Collina'dan söz edeceğiz. Futbolun olmazsa olmazı fair play, centilmenlik kavramını sahada en iyi şekilde temsil eden Collina, özellikle oyunun akışını ve ruhunu yöneten müthiş bir otoriteye sahipti. Ülkemizde tanınır hale gelmesi ise 1996'daki Galatasaray-PSG maçında gerçekleşti. Hacı'nın devleştiği maçın sonunda Rumen Yıldız'ın yanına giderek bizzat elini sıkması, belki de futbol tarihine geçen en ilginç centilmenlik karesiydi bir hakem olarak. İlginç fiziği, delici bakışları ve saçsız haliyle kafalara kazınan bu sıra dışı adam, aynı zamanda sahanın her santimetresinde güven ve dürüstlük de demekti. Amilli futbol takımımızın maçlarında da sıkça görev alan Pierluigi Collina'ya karşı futbolcuların da gösterdiği eşsiz saygı onun bir dünya markası olduğunun kanıtıydı. Hiçbir kurumdan çekinmeden gördüğünü tereddütsüz çalan Collina, sahadaki adaleti büyük bir samimiyetle de harmanlıyordu. Kariyerinin doruk noktası olan 2002 Dünya Kupası finalinde Brezilya ve Almanya arasındaki dev mücadeleyi adeta bir maestro, bir musiki şefi, bir orkestra şefi gibi yönetti. Futbol dünyasında iyi bir hakem olmak belki mümkündü. Ama Collina zor olanı, kararlı ve adil kalmayı, centilmen olmayı da seçiyordu. Collina, futbol oyununun gerçek vicdanını başarıyla temsil ederken, sahanın ışıltılı yıldızları kadar da hatırlanmayı ve saygı görmeyi hak ediyordu. Zoru değil, imkansızı başaran hakem Collina, futbolu sadece kurallarıyla değil, dimdik karakteriyle de yöneterek hakem tarihinin, futbol tarihinin, spor tarihinin unutulmazları arasındaki yerini çoktan aldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum. Çocukluğum, çocukluğum, eksik bir şey var, bilemiyorum. O zamanlardan yasaklamışlar.

Bir boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir tüm

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emelya ile Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşılmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos'un Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin de başlangıcının işareti olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terör örgütleri ve aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak dedi. Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Karahisar'da konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu